0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır. Bakara suresi 185. ayet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin.
0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: İnkar edenler

0: birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. وَلَوْ

0: يعلمون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.
0: وَلَا

0: andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's sem'a fe etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: Ve erselne

0: أَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
1: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
1: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
1: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: İşte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.

0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennetin ve uyun.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhuluha bi selamin aminin.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.

0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: وامضوا حيث تؤمرون.
1: Onlar da şöyle dediler: Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
1: Ve câe ehlul medîneti yestebeşirûn.
0: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: dedi ki, "Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın."
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlar, "Biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik?" dediler.
1: قَالَ

0: Rut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: Fasda bima tu'mar ve a'rid anil müşrikîn.
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: İnna kafeynâkel müstehzîn.
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: وَاَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

0: ومنه شجر فيه تسيمون.
1: Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

0: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid.

0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama ennallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.

0: هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezinde peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: Rahim.
1: Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

0: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
1: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
0: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
0: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
1: اَوْ

Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: سجدا لله وهم داخرون.
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ

0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.

Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.''

Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

0: بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Senin Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
0: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

0: شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
1: Allah sizi yarattı, sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsiyle eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

0: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: وينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: Elem yarav ila't-tayr

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا

Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.

0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.

0: لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

0: جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا

İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
1: Ma indakum yanfad ve ma indallahi baq. وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.
0: İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn.
1: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.

0: كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere "Sen ancak bir iftiracısın" dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
1: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs Cebrail Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.

Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.

onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.

0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yevm

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: بأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

0: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
1: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
0: شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
1: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
0: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
0: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ

Muhammed. Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. Well,

0: Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: İnne Allahe me'allezînettekav vellezînehum muhsinûn.
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Ezkâr-ı sabah. Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: العرش
1: سبع مرات
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
1: والآخرة.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Zekat verdiğiniz zaman Allah'ım bu zekatı büyük bir sevaba vesile kıl, bir borç kılma demek suretiyle zekatın sevabını istemeyi unutmayın buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu: size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Bunlar Kur'an ve sünnettir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Celle Celalü, Allah rızası için yola çıkan kimse hakkında, bu kulum benim yolumda cihat etmek üzere bana inanarak peygamberlerimi tasdik ederek yola çıkmıştır. Artık onu ya cennetime koymak yahut da ücret veya ganimet elde etmiş olarak çıkmış olduğu evine geri çevirmek hususunda garanti veriyorum diyerek garanti verir. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda yaralanmış hiçbir yaralı yoktur ki kıyamet günü yaralandığı ilk günkü manzarasıyla gelmiş olmasın. Yarası taze kan renginde, kokusu da mis kokusu olarak. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin canını elinde tutan Allah'a yemin ediyorum ki Müslümanlara müşakkat vermeyecek olsam Allah yolunda cihada çıkan hiçbir birlik

Sen asla geri kalmazdım. Ancak onları hayvana bindirecek imkan bulamıyorum. Onlar da beni takip etmeye imkan bulamıyorlar. Benden geri kalmak da onlara zor geliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin canı elinde olan Allah'a yemin olsun, Allah yolunda cihada çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar hayat bulup cihatta tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar cihada çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennem ateşini haram kılacaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı Arap ağzıyla ve Arap sesleri üzere okuyun. Sakın ha aşk ehlinin ve kitap ehlinin ağzıyla okumayın. Bilesiniz benden sonra bir takım insanlar gelecek ki onlar Kur'an'ı okurken şarkı söyler gibi, ağıt yakar gibi okuyacaklar. Onların okudukları gırtlaklarından öteye geçmez. Kalpleri fitne ve fesada uğramıştır. Böylelerinden hoşlanan kimselerin kalpleri de fitne ve fesat içindedir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir gün sordular: "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur?" Allah Resulü, "Başka bir amelle ona güç getiremezsiniz," dedi. Soruyu soranlar ikinci ve üçüncü sefer tekrar sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aynı cevapla, "Bir başka amelle ona güç getiremezsiniz," dedi ve sonra şunu ilave etti: "Allah yolunda cihad eden mücahidin örneği, gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup namaz kılan, Allah'ın ayetlerine de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahid, cihattan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimsenin örneği gibidir."

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Muhammed'i seçtim derse cennet ona vacip olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, insanların en üstünü kimdir?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden mümin kişi." "Sonra kim?" diye tekrar soruldu. Bu sefer, "Tenha yerlerden bir köşeye, Allah korkusuyla çekilip, insanları şerrinden emin bırakan kimsedir," diye cevap verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir umre diğer umreye kadar arada işlenen günahlar için kefarettir. Haccı mebrurun yani kabul edilmiş hac karşılığı cennetten başka bir şey olamaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki, kulum beni andığı ve dudakları benim için kımıldadığı an ben kulumla beraberim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır."
1: Bera bin Azib'den rivayet edildiğine göre, "Ey iman edenler, kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerin temizlerinden infak ediniz ve malın kötüsünden infak etmeye kalkmayınız." Bakara 267 mealindeki ayeti kerime hakkında şöyle demiştir: "Bu ayeti kerime Ensar hakkında nazil oldu. Onlar hurma toplama mevsimi gelince kendi bahçelerinden taze hurma salkımlarını devşirip Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mescidinde sütunlar arasına gerilmiş ipleri asarlardı. Bunlardan fakir muhacirler yerlerdi. Ensarilerden biri, bu kadar çok salkımın arasında bir tane adi hurmalı salkımın bulunmasının sakıncalı olmayacağını düşünerek asılı salkımların arasına bir tane de adi hurmalı salkım sokuşturmuştu. İşte bunu yapan zat hakkında, zekatınızı bozuk ve kötü hurmadan vermeye kalkmayın ihtarında bulunulmuştur. Öyle kötü hurmalar ki, eğer size hediye edilmiş olsaydı, işinize yaramayan bir şeyi size gönderdiği için hissedeceğiniz öfkeden dolayı sahibinden utanç duyarak kabul edecektiniz," denmek istenmiştir. Hak Teala kendisinin bizim sadakalarımıza muhtaç olmadığını belirterek, sadakayı kendi menfaatimiz için verdiğimiz ve bu yüzden de iyi şeylerden vermemiz gerektiğine dair uyarıda bulunmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an ehli, yani onu okuyan, onunla amel eden cennete girdiği vakit kendisine oku ve yüksel denilir. O da okur ve yükselir. Her ayet için bir derece verilir. Böylece o bildiği ayetleri sonuna kadar okur ve her biri için bir derece alır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah korkusuyla gözyaşı döken kimse süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kulun üzerine Allah yolunda yapışan toz ile cehennemin dumanı asla bir araya gelmez.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Duyurasın.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
15: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Nefsini kurban etmek. Kurban, Kur'an'da bahsedilen önemli bir ibadettir. Kelime anlamı yaklaşmaktır ve kesilen kurbanın Allah'a yaklaştıracağı ümit edilir. Rabbimizin genelleme yaparak dahi sayılamayacak kadar pek çok nimetine şükür amacı taşıyan kurban, ona tam teslimiyetin yaşandığı bir ibadettir. Çünkü kurban insanlık tarihiyle başlar ve kurbanın Bakara suresinde Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı kesin olarak haram kıldı ayetiyle yalnızca Allah adına kesilmesi emredilmiştir. Kurban ibadetini Allah'a yakınlaşmak için yerine getiren samimi mümin, Rabbi için her şeyden en önemlisi de nefsinin bencil istek ve tutkularından arınmayı arzu eder. Kur'an'da söz edildiği gibi en yakınını dahi feda edebilecek kadar yüreği Allah aşkıyla dolu olan Hazreti İbrahim gibi ona dost olmak ister. Mümin aynı zamanda arınmak için nefsini Rabbine kurban eder. Aslında ölümlü olan nefsi ölümsüz olana kurban etmektir kurban. Nitekim Kur'an'da Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamı rüyasına binaen kurban etmek istediği ve Hazreti İsmail aleyhisselamın buna boyun eğdiği, ardından Allahu Teala'ya gösterdikleri kararlı itaatin karşılığı olarak hayvan kurban edildiği anlatılır. Müminler her kurban bayramında bu iki kutlu peygamberin başarıyla verdikleri sınavı hatırlarlar.

Kur'an'da çok önemli bir teslimiyet örneği olan Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamın yaşadıkları olaylar Saffat suresinde şu şekilde haber verilir. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece çocuk onun yanında koşabilecek çağa erince İbrahim ona oğlum dedi. Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak sen ne düşünüyorsun? Oğlu İsmail dedi ki babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzere yatırdı. Biz ona ey İbrahim diye seslendik. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Elmalılı Kur'an-ı Kerim'deki tefsirinde Hazreti İbrahim'in rüyasının vahiy olduğunu söyler. Hazreti İbrahim'in aldığı emri yerine getireceği zaman oğluyla arasında geçenleri şöyle açıklar. Bunun üzerine onu zorla yapmaya kalkışmayıp önce yerine getirilme şeklini istişare etmek üzere böyle görüşünü sorarak tebliğ etti ki bununla ilk önce onun itaat ve boyun eğmekle ecir ve sevaba ermesini temin etmek istedi. Düşünmeli bunu söylerken, ey yavrucuğum diye hitap eden bir babanın kalbinde ne yüksek bir şefkat duygusu çarpıyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aşkı, Allah sevgisi hakim bulunuyordu. İşte bunun böyle ilahi bir emir olduğunu anlayan ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o yumuşak huylu oğul, ey babacığım dedi, ne emrolunuyorsan yap, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Her iki peygamberin de Allah'a olan koşulsuz itaat ve teslimiyetleri güçlü imanlarının kanıtıdır. İnanan insanlar Mümtehine suresindeki İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır ayetinde bildirildiği gibi onların sabır ve tevekküllerini örnek almalıdırlar. Kurban Bayramı ise her yıl hac ibadetini yerine getiren müminlerle birlikte kutlanır. Bugünlerde o kutlu peygamberlerin yaşadıkları topraklarda olan müminler Kurban Bayramı'nı daha büyük bir coşkuyla yaşarlar. Bayram sabahı müminler Rablerinin huzurunda saf tutar, kardeşliğin havasını solurlar. Sabah bayram namazıyla başlayan yakınlaşma kurban ibadetiyle birlikte daha da artar. Kurbanla müminler Allah'a karşı kulluk görevlerinden birini yerine getirmenin, etlerini dağıtarak da muhtaç insanlara yardım etmenin huzurunu yaşarlar. Böylece insanlar arasında sevgi ve yakınlık duyguları gelişmiş olur. İnsan yükümlülüklerini Allah'ın kendisinden hoşnut olmasını amaçlayarak yerine getirmiyorsa, ibadeti Allah katında geçerli olmayabilir. Kur'an, insanların kestikleri kurbanların kanlarının değil, yalnızca kulların takvalarının Allah'a ulaşacağına işaret ederek ibadetlerdeki samimiyetin önemini hatırlar. Yüce Mevla, Hac suresinde, onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak ona sizden takva ulaşır. İşte böyle onlara sizin için
boyun eğdirmiştir. Onun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için güzellikte bulunanlara müjde ver buyurulmaktadır. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bir

Müslümanın kapı komşusuna, mahalle içindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerine ilgisiz kalması düşünülemez. Mutlaka onlar için de gereğini yapacaktır. İsterseniz sözü uzatmadan kurbanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuya gösterdiği yakın ilgiden sadece ikisini hatırlayalım burada. Bakalım komşularımızla Kurban Bayramı konusunda ortaklığımızın nasıl olması gerekiyor? Bir Kurban Bayramı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Ayşe validemize soruyor. Ayşe, kurban etini dağıttınız mı? O da dağıttık ya Resulallah diyor. Tekrar ne kadarını dağıttınız diye sorunca hepsini dağıttık. Bize bir buttan başka hiçbir şey kalmadı ya Resulallah. Bunun üzerine tebessüm eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu yorumu yapıyor. Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi bize kaldı. Demek ki kurban etinin komşularına dağıtılanı sevap defterine yazıldığından mahşerde dağıtanın yanında bulunuyor. Dağıtılmayanı ise burada tüketildiğinden sevap defterinde görünmüyor. Mahşerde de yanında bulunmuyor. Bu anlayıştan hareketle denebilir ki bir kurbanın parasını verip de ihtiyaç sahibi öğrencilere, yoksullara tümüyle bağışlayanlar kurbanın tümünü de kendi yanlarına almış sayılabilirler. Çünkü etiyle, derisiyle, sakatatıyla tümünü de veriyor. Hiçbir şeyini burada almıyor. Hepsini de ahirette yanına almış bulunuyorlar. İşte bu olay, kurbanın tümüyle hibesi veya etinin çoğunun dağıtımı konusunda muhteşem bir örnek olarak bayramlarda hafızamızda tekrar canlanmalıdır. Çünkü bizim keseceğimiz veya bağışlayacağımız kurban etine muhtaç olanlar oldukça fazladır. Bir de etin komşularla birlikte yenilmesi olayı vardır ki ömür boyu düşünmeye değer bir muhteşem komşuluk örneğidir bu da. Onu da hatırlayalım. Çünkü komşuluk konusunda benzeri görülmeyen özellik ve güzellikte bir örnektir bu da. Bir bayram sabahı erkenden kurban etini pişirip sürerler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne. Hemen Bismillah deyip de başlamaz da sorar. Şu anda komşularımız da kurban eti yemeye başladılar mı? Orada bulunanlar, hayır, henüz onların ellerine pişirecek etleri geçmedi. Herkesten önce biz size hazırlayıp getirdik derler. Bunun üzerine verdiği cevap, insanlık tarihinin şeref levhalarına geçecek muhteşemlikte bir komşuluk anlayışı olur. Buyurur ki, götürün bu eti. Ne zaman komşularımızın da bacalarından et pişirdiklerine işaret eden dumanlar yükselirse, o zaman getirin. Komşusunun yemediğini yiyen, giymediğini giyen, onlardan ayrı bayram yapan kimselerden olmak istemem buyuruyor kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Et götürülür, daha sonra komşuların bacasından et pişmeye başladığını gösteren dumanlar yükselir. Bunu gördükten sonra işte şimdi kurun soframızı. Komşularımızla birlikte kurban eti yiyebiliriz artık buyururlar. Bir ayeti kerimesinde Yüce Mevlamız düşünün ey basiret sahipleri diye bizleri ikaz ediyorlar. O halde neyi düşünmeliyiz? Öncelikle bu muhteşem sahneyi, sonra da benzeri sahneleri aklımıza getirerek kafamızı yormalıyız. Kendisine ikram edilen kurban etini henüz

balıkçılar et yemedi diye geri çeviren ve onlar et yemeye başladıktan sonra kendisi de sofraya oturan bir peygamber vardır burada. Sana binlerce salat ve selam olsun ey kainatın efendisi. Rabbim güzellikte bulunarak müjdelenmeyi, Hazreti İbrahim gibi ona dost olmayı, Hazreti Muhammed Mustafa gibi ona bende olmayı nasip etsin bizlere de ve bu kutsal bayram yine onun dilemesiyle tüm İslam dünyasının birliği yönünde önemli gelişmelere vesile olsun. Her Müslüman ülkede bayramda yaşanan bu kardeşlik duygusu umulur ki daha da güçlensin ve namazla saf tutan müminler bina gibi kenetlenerek gerçek anlamda kardeşliği yaşamış olsunlar inşallah. Amin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Üzülme birçok

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Yiltem Ev Gelişleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
4: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir, 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
7: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
2: Life Tekstil Fatih Karataş. 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
10: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm muhterem dinleyiciler. Ev eşyaları üzerine konuşuyorduk. Dedik ki evlere hangi eşyalar alınmalı? Beyaz eşyadan bahsediyorduk ki 4 tane eşya saymış idik. Bilhassa elektrik süpürgesinin ya da elektrikli süpürge mi denir? Elektrik süpürgesinin bilhassa ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu işte toz ve astım artış gösteriyor. Benim gözlemim bu. Elektrik süpürgesi bilhassa faydalı, alınmalı. İşte gücünüz yetiyorsa efendim çamaşır makinesi kolaylık sağlar, şofben kolaylık sağlar ve bir fırın, işte bir davul fırın efendim ve işte aygaz ocağı, ki bunu aşağı yukarı aygaz ocağını herkes mecburen alıyor. Neyle ateş yakacaksın, yemek pişireceksin, bunlar dinleyicimiz aradı. Dedi ki bu işte çamaşır makinesi vesaire alınması doğru mu ki filan demiş idi. İsraf mıdır demiş idi. Şimdi israf konusunu ben şöyle düşünüyorum. İsraf ve tabii işte bunlar ihtiyaç mı demiş idi. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri der ki, şimdidir görenek belasına önceden ihtiyaç 4 iken 100'e çıktı der. Doğrudur. Yani şimdi insanlar diyor ki çamaşır makinesi zaruri ihtiyaç. Acaba zaruri ihtiyaç mı? Zaruri ihtiyaç ise, zaruri ihtiyaç hayatın artık devam etmeyeceği ya da hastalanacağın çok sıkıntılı, çok ağır problem çekeceğin durum demektir. Eğer yerine gelmezse. Yüzyıllar boyu çamaşır makinesi yoktu. Demek ki işte hacet denebilir. Yani zaruret değil de hacet, ihtiyaç denebilir. İşi kolaylaştırıyor denebilir. Efendim elektrik süpürgesi var mıydı bir 100 yıl önce? Hatta benim çocukluğumda bu dediğim aletlerin hiçbiri yoktu bizim evimizde. Bizim evde olmadığı gibi komşularda falan da yoktu. Yani hiçbiri yoktu bunun dördü de. Bütün işte hanımlar, yani annelerimiz, işte teyzeler falan hep elde yıkardı çamaşırı. İşte süpürgeyle süpürürlerdi, el süpürgesiyle. Şofben yoktu. Hatta ben çocukken gaz ocağında yemek pişirilirdi. Ondan sonra çıktı bu aygaz tüpleri. Sonradan çıktı yani bu aygaz tipi şeyler. Ben çocukken çıktı ama ben gaz ocağını biliyorum kullanıldığını. Ondan önce işte tandırda filan yaparlarmış yemeği. Hatta hemen böyle bir nesil önce denir ki bir şahıs vefat edecek imiş. Böyle ölüm hastalığında ondan önce idare diyorlar, çıra denirdi bizde. Çıra yakılırmış evlerde. Gaz lambası yeni yeni çıkmış da birisi almış, işitmiş ki ya filan yerde bir hasta şahıs var ölüm döşeğinde, demiş ki buna bir yani götürelim gaz lambasını, daha iyi aydınlatıyor gaz lambası, demiş ki götürelim bunu da hani bir ölüm hastalığında şahıs filan bir komşuluk görevi yapacak. Götürüyorlar gaz lambasını, şahıs bakıyor böyle ölmeden önce, bu nedir diyor yani artık böyle yakın şeyi de, işte diyorlar ki böyle bir şey çıkmış gaz lambası filan, bakıyor böyle Allah Allah diyor, ya neler çıkacak daha ya diyor, sonra yakın bir zaman sonra da vefat ediyor. Şimdi bunu da yani çok uzun bir zaman değil, 100 sene önce belki gaz lambası bile yoktu. İşte elektrikler memleketin birçok köyüne daha yeni yani son yıllarda gitti. Belki son 10 yıl içinde, 15-20 yıl içinde gitti. İşte eşyalar artıyor. Tabii zaruri ihtiyaç deyince olmaz. Zaruri ihtiyaç değil ama hayatı kolaylaştırıyor bunlar nihayet. Şimdi hayat daha kolay. Gene askerlik yapıyordum ben Eruh'ta, Siirt'te. 88'de askeriydim. Oraya gidene kadar yani o bölgeyi görmek işte böyle zihniyetimde bir değişiklik yaptı. Oraya gitmeden önce işte eşya filan gibi şeyler, hani olmalı filan gibi, ihtiyaç filan gibi gelirdi. Yahu oralarda yani o Eruh'un köylerinde işte araziye çıkardık biz de. Timlerle beraber gidiyordum. Ben hasta filan bakıyordum. Hatta bazen hasta bakmaya eve filan gittiğim de olurdu yani. Derlerdi ki bir gelip de bakar mısın gibi. Şimdi evlerin böyle alıştığımız gibi kapıları yok köylerde. Yani şimdi bir tahta bir kapı olur ya, kimi beğenmiyor ya diyor, şu kapıya bak diyor, mobilyadan olsun efendim, demir olsun filan. Böyle kapıları yok, bir oyuk var, tam insan ayakta olarak geçemiyor oradan, böyle eğilerek geçebiliyorsun, dar bir oyuk var, oradan giriyorsun içeri. Ev eşyası olarak birçok evde benim gördüğüm işte yerde böyle kilim gibi bir şey var, kilim. Onun üstüne yatak atılmış, mobilya diye bir şey yok. Efendim o şekilde bir hayat yaşanıyor. Yani kilim, yatak, ortada bir işte artık yemek pişirecek bir şey vardır. Tam şimdi hatırlamıyorum ne vardı. Bu ne beyaz eşya vardı ne mobilya vardı evlerde. İnsanlar işin daha tuhafı, yani benim etkilendiğim tarafı oydu ki insanlar mesudiydi. İnsanlar ihtiyaç bile hissetmiyorlardı. Hatta biraz para kazanan orada ya silah alır ki çok böyle iyi silah kullanır oranın halkı. Gidiyorduk böyle şeylerle, işte korucu oluyor, köyden vatandaş oluyor korucu. Çok iyi nişan alırlardı, çok iyi atış yaparlardı. Silah çok kullanır oranın halkı. Biraz çok para kazanan, yani birazcık para biriktiren ya silah alıyor ya da bir tane daha evleniyor. Ve başlığı verince evleniyorsun. Böyle bir şey var idi. Ev eşyasına insanlar ihtiyaç hissetmiyorlar. Yok ve ihtiyaç da hissetmiyorlar ve mesut insanlar. Efendim yemekleri böyle çok karışık değildi. Bir otlu peynir vardı. Onu işte çokça yerlerdi. Çok güzel üzüm vardı. Pekmez falan yapıyorlardı. İşte soğan yenirdi. Böyle sabah öyle akşam soğan getirirlerdi. O biraz meşhur, hatta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Kürttür. O bir şiir yazıyor. O zaman Ziya Gökalp'a olacak. Diyor ki köylüyüm diye tanetme bana diyor herhalde. Ben de kibarım diyor. Bir kelle soğanı bin kızıl elmaya değişmem. Yani kelle soğan orada çok makbul kabul ediliyor. Bize böyle sabah öyle akşam getirirlerdi kelle soğan kahvaltılığa filan da. Böyle yiyeceksin derlerdi ekmekle. Ya nasıl yenir, böyle yiyorlar. İşte tavuk falan keserlerdi. Bir pilav olurdu arada, bulgur pilavı filan gibi. Böyle birkaç çeşit yemek. Bunu yiyor insanlar. Böyle bir hayat yaşıyor. Şimdi mesut idilerdi. İşin en ilginç tarafı o. Yani ihtiyaç da hissetmiyorlar. Hatta orayı gördükten sonra şimdi zaruri ihtiyaç deyince diyorum ki yok canım, yani niye zaruri ihtiyaç, olmayınca da oluyor. Ama olunca rahatlık olur, o başka bir şey. Şimdi eşya konusunda böyle görenek belasına önceden olmayan şeyler ya da şu anda memleketin bir kısım yerlerinde kullanılmayan şeyler bir kısım yerlerde zaruri ihtiyaç gibi hissediliyor. İhtiyaç diyelim, hayatı kolaylaştıran şeyler diyelim. Ama bunları kullanmasak mı iyi olur? Şimdi böyle de değil. Yani züht tabii ki güzeldir. İnsan sahabeden birisi denir ki böyle hasta, ağır hasta, işte ölüm döşeğinde diyelim. Bir başkası geliyor yanına, bakıyor ki böyle mahzun, diyor ki neye üzülüyorsun diyor, işte nedir halin, diyor ki ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı halde değilim diyor, eşya edindim. Eşyasına bakıyorlar, 30 dirhemlik mi bir eşyası var, işte bir güğüm var, bir yatağı var, böyle 3-5 parça eşyası var, eşya edindim diyor. Şimdi züht yaşamak istiyorsa bir insan, ona kimsenin bir diyeceği olmaz. Ama hayatın bir gidişi vardır. Şimdi denir ki mesela kadının kocası üzerine hakları sayılırken maruf vecih ile giyimini sağlamak denir. Maruf vecih nedir? Şimdi toplumun genel gidişine bakıyorsun. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok düşük ve çok yüksek elbiseden nehyediyor. Yani İtidal, işlerin güzeli itidaldir, mutedil olmaktır. Onun zamanında, şimdi desek ki onun zamanındaki gibi giyineceğim, mesela denir ki böyle elbiselerin kollarını katlamak filan gibi bir şey o zaman yoktu. İşte o zaman çok değişik, işte yamalı vesaire giyilebiliyordu. Hatta bir kısım sahabenin böyle yamalı şey giydiğinden bahsediliyor. Benim çocukluğumda da yamalı elbisede giyilirdi, tuhafta karşılanmazdı ama şimdi giyilmiyor. Şimdi bir insan dese ki ben çoluğuma çocuğuma işte zahidane yaşatacağım dese, ama olmaz ki yani, çoluk çocuğuna maruf vecihle, yani mutedil bir şekilde, ortalama insanların yaşadığı ortalama bir şekilde işte yedirmen, içirmen, giydirmen gerekir, yoksa gözü kalır çoluk çocuğun. İkincisi, tahkir edildiğini hisseder ve birçok insanda ne yazık ki böyle, adam değerlendirirken hani o hoca efendi yekürküm ye demiş ya, şimdi vatandaş bakıyor böyle kılığına kıyafetine bakıyor, ne yazık ki kılığını kıyafetini biraz tutmazsa istediğin kadar kıymetli adam ol, kılığın kıyafetin yerinde değilse bakıyorsun böyle bir tahkir ediliyorsun. Yani böyle kılığın kıyafetin sebebiyle kibre kapılmamalısın ama kılığın kıyafetin sebebiyle tahkirde edilmemelisin. Öyle bir kıyafetin olacak ki insanlar o kıyafetin sebebiyle ne seni tahkir edecek, yani hakir görecek işte kıyafetin çok düşkün diye, ne de çok efendim böyle üstün giyinip de insanlara kibirleneceksin. Mutedil bir kıyafet olmalı, yani yok gibi olacak. Hani öyle bir kıyafetin olacak ki o kıyafetin seni ne kibre düşürecek ne zillete düşürecek. Böyle giyinmeli. Eşya konusunda da insanlar mutedil bir şekilde, işte çoluğunun çocuğunun, hanımının çoluğunun çocuğunun giyimini mutedil bir şekilde karşılanması lazım. İtidal içinde karşılanmazsan bu sefer işte gözü dışarıda kalır. Yani insan infak etmek mesela çok güzeldir. Kimi çok infak eder harici, kendi çoluğuna çocuğuna bakmaz. Halbuki senin çoluğuna çocuğuna öncelikle bakmak senin üzerine vecibedir. Sen bakacaksın kendi çocuğuna. Başkalarına da tabii infak edeceksin ama senin çocuğuna sen bakacaksın. Kim bakacak senin çocuğuna? Ve bir insan hani çocuk işte kendi babası çocuğa yiyecek giyecek aldı. Çocuk bundan rencide olmaz. İşte kadın mesela kocası aldı evin ihtiyaçlarını rencide olmaz. Ama bir başkası aldığı zaman şimdi sadaka almış olmak o kadar hoş bir şey değil. Hani veren el alan elden üstündür denir. İnsan niye sadaka alacak başkasının efendim ikramına muhtaç olacak olsun. Çoluğuna çocuğuna insanın üzerine vecibedir. Çoluğuna çocuğuna kendi bakacak insan. Muhtedil bir şekilde giyimini sağlamak lazım. Ama kişi züht yapmak istiyor. Kendisi zahidane yaşamak istiyor. Yaşar. İşte hanımı dese ben de zahidane yaşayacağım. Tamam o da yaşayabilir. Ama zahidane yaşamaya insanları zorlama hakkımız yok. Ya da belki evlenmeden önce dersin. Yani evleneceğin hanıma dersin ki ben zahidane yaşayacağım. Bu şekilde yaşamak istiyorsan işte evlenelim falan gibi. Belki evlenmeden önce söylenebilir ama maruf vecih ile hanımların giyimini karşılamak gerekir deniyor. Şimdi demek ki ortalıkta yani bir şey artık örf halini almışsa, güç de yetiyorsa insan o örfe uygun olarak israfa gitmemek kaydıyla, yani şimdi orta halli bir ailenin bir çamaşır makinesi alması israf diye ben değerlendirmiyorum. Niye israf olsun ki? Hayatını kolaylaştırır bu. İşin bir başka tarafı var. Şimdi bazen insan zanneder ki diyelim ki bir yere gidiyorsun. Bir saatte mesela 1 milyon lira kazanıyorsun. Bir yere gideceksin. Orada işte pazara gideceksin, alışveriş yapacaksın ya da başka bir iş yapıyorsun. Bir saatte 1 milyon lira kazanıyorsun diyelim. Ya da mesela işte inşaatçı bir adamsın. Efendim boya yaparsın. Bir evi alıyorsun, boyuyorsun, günlüğün mesela 5 milyon liraya, mesela 8 milyon liraya diyelim günlüğün geliyor. Sen şimdi işe giderken desen ki ya ben tasarruf edeyim, bir saatte gidebileceğim bir yere arabaya binsen gidersin 15 dakikada, ondan sonra işine başlarsın. Sen desen ki ben tasarruf edeyim, yolu yürüyeyim, bir de yol parası vermeyeyim, acaba tasarruf etmiş mi olursun? Çünkü yol yürüyorsun, bir saat kaybediyorsun. Şimdi bu ne ifade eder? Diyelim ki hanımlar bir örgü örme kabiliyeti var ya da bir iş yapma kabiliyeti var. Şimdi o işi yaparak diyelim ki çamaşırı harcadığı vakit yerine örgü örse, dantel örse ya da işte dikiş dikse ya da bir başka kabiliyeti varsa mesela 50 gün o işi yapsa, yani 50 gün örgü örse bir çamaşır makinesi alabiliyor diyelim. Şimdi böyle bir hanım 50 gün örgü örüp de onun parasıyla bir çamaşır makinesi alsa, ondan sonra çamaşırlar otomatik yıkansa, ondan sonraki zamanından kar edecektir. Yani işin karlılığına bakmak lazım eğer ekonomik olarak düşünüyorsa. Hangisi karlıdır? Hatta bunu diyorduk ya, mesela bir zamanlar patronlar işçilerine fazla para vermiyorlar. Az maaş veriyorlar, çok çalıştırıyorlar. İşçi az maaşıyla çok çalışıyor, tamam. Şimdi bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay, bir yıl karlı gibi görünüyor bu patron için. Ondan sonra bakıyorsun işçi zayıflıyor. Bedenen zayıflıyor. Hastalanmaya başlıyor. Çalışma gücünü kaybediyor. Çalışma gücünü kaybettikten sonra iş gücü kaybı oluyor. Yani patron önceki kadar verim alamıyor işçiden. İşte hastalanıyor. Hastalandığı günler işe gelemiyor. Efendim tedavi masrafları filan. Ondan sonra bakıyor ki patronlar, yahu biz böyle karlı olmuyoruz ki. Tamam 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl kar ediyoruz ama ondan sonra kalitesi düşüyor işçinin. Ondan sonra bakıyorsun ki o işçiden elde ettiğin verim düşüyor. Yani zarara girmeye başlıyorsun. Bu sefer diyor ki bu kapitalistler sırf faydacı zihniyetle bakarak diyorlar ki arkadaş bu yanlış oluyor. İşçiye öyle bir ücret verelim ki diyorlar daha iyi beslensin, daha sağlıklı olsun, daha az hastalansın. Tedavi masrafı fazla olmasın, iş gücü kaybı fazla olmasın ve daha iyi iş alabilelim. Yani az yemek mesela tasarruf mudur? Her zaman değildir. Bir müddet az yersin, çok çalışırsın, az yersin, çalışma gücünü kaybedersin, bir müddet sonra çalışamaz olursun ve zararına olur. Yani kişi bedenini güçlü tutacak kadar beslenmeli, efendim hayatını kolaylaştıracak imkanlar var ise eğer, bu illaki yani hayatı zorlaştırmak, illaki efendim işte yememek, içmemek, giyinmemek, üşümek vesaire, bunlar illaki tasarruf değildir. Ya da kış oldu mesela, yakacak alacaksın. Ya tasarruf edelim, yakmayalım. Et bakalım. Ondan sonra 2-3 defa hastalanıyorsun. Doktor ilaç parasına vereceğin yakacaktan daha çok para veriyorsun. Kâr mı ettin şimdi? Hayatı kolaylaştıracak şeyler her zaman israf değildir. Ve bu zamandan, yani diyelim ki bir mümine bir hanım efendim çamaşırlarını makineye yıkattı. Ortalığı elektrik süpürgesiyle süpürdü. İşte o hayatı kolaylaştıran aletleri kullanarak zaman artırdı. Bu zamanın içinde efendim ilim öğrenebilir. Bu zaman içinde çoluk çocuğuna bilgi üretebilir, konu komşuya bilgi üretebilir, tebliğ yapabilir, hayırlı hizmetler yapmak için de bu artan zamandan faydalanır. Hatta mesela Selahattin Duman anlatıyordu bir yazısında. Diyor ki, ben diyor mesela gömlek almaya çıktım diyor. Bir diyorum ki diyor daha ucuza da bulurum diyor birkaç dükkan ötede. Ama acaba diyor, şimdi bir yazıdan aldığı paraya bak, kaç dakikada yazdığına bak. Şimdi adam diyor ki acaba diyor yani ekonomik olur mu benim gidip de ucuz gömlek aramam? Gideceksin efendim işte bir saat iki saat ucuz gömlek arayacaksın. Kaç para kar edeceksin? Peki benim bir saatim mesela bir saat arayacaksın, ucuz bir gömlek buldum. Benim bir saatimin ücreti o mu ki? Evet, israf konusunu buna göre de değerlendirmek lazım. Daha faydalı şeye kullanabileceksen vaktin artsın tabii ki. Niye artmasın? Evet, eşyalardan bahsediyor idik. Dedik ki bunlar hayatı kolaylaştırır ve artan vakitlerinde hanımlar, mümin hanımlar, mümine hanımlar ilim öğrenirler. Efendim çocuklarının terbiyesiyle meşgul olurlar. Çocuklarına bilgiler verirler. Başka hanımlara tebliğde bulunurlar. Veyahut da başka faydalı işlerde kullanabilirler. Bu şekilde eğer cihazlar, aletler, eşya, beyaz eşya hayatı kolaylaştırıyorsa ve maddi olarak da gücünüz yetiyorsa bunlar alınabilir, alınmasını. Yani ben tabii kişinin durumuyla da alakalı israf olarak ben düşünmüyorum. Artık örf halinde almış gibi görünüyorum. Tabii bu arada şöyle bir olay da oluyor. Şimdi televizyondan bahsetmedim. Ona dikkatinizi çekeyim. Çünkü televizyon insan hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Efendim bir kısım faydalı yönleri olsa da bir ailenin içine televizyon girdikten sonra doğrusu o eve büyük zarar veriyor. Televizyonun girdiği bir yerde ki televizyon kadar ya da diyelim ifsad eden bir başka şey görünmüyor şu anda. Yani öyle bir fesat aleti ki bütün dünyanın efendim en kabiliyetli insanlar, işte yakışıklı erkekler, güzel kadınlar, bir de işte makyajlarını, şunlarını, bunlarını yapıyorlar. Efendim ondan sonra bakıyorsun işte aşklarını, meşklerini, fuhşiyatlarını bir kamera önünde böyle bir hayat yaşıyorlar. Ondan sonra bunu da ve lüks içinde böyle pembe dizilere filan bakınız. Ne iş yaptıkları belli değildir. Böyle çok paraları vardır, lüks arabaları vardır, kadın erkek hepsi böyle lüks içinde, sefahat içinde yaşar. Ya nereden kazanıyorlar çok da anlamazsın. Ama onların hayatını insanlar oturuyorlar, seyrediyorlar. Tabi bu bir taraftan israfa sebep oluyor. Yani ortada şimdi görenek belasına işte önceden mesela yamalı giyilirdi, şu olurdu, bu olurdu, şimdi olamıyor. Niye? Televizyonu gören şahıs diyor ki o televizyonda gördüğüm kıyafetten giyinmem lazım diyor. En azından ucuz bir taklidi de olsa o şekilde giyiniyor. Şimdi bakın kenar mahalle işte genç erkeklerine, genç kızlarına da bakınız. Böyle fakir muhitlere de bakın, zengin muhitlere de bakın. Aynı şeyi giyinir ama biri kalitelidir, öbürü kalitesizdir, ucuzdur ama tipi aynıdır ve televizyondaki kıyafetlerdir. Tavırları etkiliyor. Efendim genç erkekleri, genç kızları etkiliyor. İçlerindeki işte cinsi dürtüleri tahrik ediyor. İşte fuhşiyata sevk ediyor. Ahlaki değerleri yıkıyor, çökertiyor. Bakıyorsun böyle aileler, hele o pembe dizilerde kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani evli, işte erkek kadın, biri birine aşık, öbürü öbürüne aşık, bir sürü böyle çirkin, kirli ilişki. Bunlar böyle devam edip gidiyor ve çok da meraklı da oluyor hanımlar, bilhassa ev hanımları bunları seyretmeye. Yani bakıyorsun ortaya dünyanın fesadını o alet ile eve getiriyorsun. Efendim işte haber alınabilir mi? Haber alınıyor. Böyle bir kısım avantajları oluyor ama kötü taraflarına baktığın zaman daha şiddet ve ahlakı çökertiyor televizyon. Dünyada zaten büyük şöhretli televizyonlar Yahudilere ait. Onlardan alıyorlar filmleri, dizileri. Hollywood sinema bir Yahudi kurgusudur. Yani Yahudi ürünüdür. Sinemada, televizyonda ve Hollywood'da Yahudilerin elindedir şu anda. Oradan geliyor efendim filmler, diziler vesaire ve ifsad ediyor toplumu. Şimdi durum bu ve televizyon bu sebeple, yani bizim evde yok televizyon, var idi kullanmaya şimdi çalışmıyor, bir şey olmuş yani, koyduk bir kenara anteni, işte attık anteni, ondan sonra işte kullanılmadı, uzun bir zaman kullanılmayınca rutubetleniyor, bir şeyler oluyor, şimdi çalışmıyor da duruyor bir kenarda. Televizyonun bir kere bu yönü var, ifsad etmesi var. Yani oturuyorsun evinde, işin bir şeyi yok ki. Yani bir anda bakıyorsun, hayda bir fuhuş sahnesi. Haberleri seyrediyorsun, ortasında fuhuşya çıkıyor. Başka bir şey seyrediyorsun, araya efendim o filmin reklamı diye bir bakıyorsun, bir anda ortada bir rezillik falan. Ve millet bir müddet sonra da alışıyor buna, kanıksıyor artık. Ya ben el alemin efendim gavurun, yani Amerikalının, İngiliz'in, Fransız'ın fuhuşiyatını evimde niye seyredeyim ben? Bir yönü bu. İkinci yönü var televizyonun, hele böyle çok kanal çıktıktan sonra şimdi her dakika cazip bir şey oluyor. Yani bakıyorsun bir tarafta işte bir tartışma programı, hatta tartışma programları belki ilk çıktığı zaman bir faydalı oldu da artık insanlar eteğindeki taşı döktü zaten artık. Ama işte bir bakıyorsun bir program, sonra bakıyorsun bir film, sonra bir dizi, sonra bir başka şey, sonra bir başka şey. Yani kanaldan kanala da gezinince insan akşam olunca geliyor işte. Batılıların hayatı böyle, bizim toplumun da büyük bir kitlesinin hayatı bu. Günde işte 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat değişik milletler televizyon önünde vakit geçiriyorlar. Oturuyorsun eve, yani dinlesen ne olur? Oturuyorsun, açıyorsun. Efendim kanaldan kanala gecenin bir vaktine kadar, gecenin bir vakti vurup kafayı yatıyorsun, sabah kalkıp işe gidiyorsun. İş arkadaşlarınla diyorsun ki ya seyrettin mi şunu filan, öbürü diyor ya böyle filan. Ondan sonra gene akşam eve geliyorsun, gene aynı hayat. Şimdi burada birkaç şey var. Bir tanesi bu televizyon. Şu anda Türkiye'de gündemi televizyon belirliyor. Yani 3-5 tane televizyon ne yapmak isteseler, sizin hiç aklınızda olmayan bir konuyu getiriyorlar ve bütün millete onu konuşturtuyorlar. Onlar ne istiyorsa onu konuşuyor toplum. Kamuyu onlar yönlendiriyor, kamuoyunu. İkinci bir yönü var. Bunlar insanlar televizyonu o kadar çok seyrediyor ki okuma yönünden tembelleşiyor mesela. Televizyonlarda da çok bir bilgi yok yani, bakın zaten birçok şey sırf böyle saçmalık yani. Hatta yarışma programlarına falan bakıyorsun, kalite gittikçe düşüyor. İnsanlar sırf televizyon seyrediyorlar. Hatta İngilizler aptal kutusu derlermiş televizyona. Şimdi televizyon seyrediyse insanlar zaten oradaki bilgiyi alıyor, televizyonların verdiği bilgiyi, kitap da okuyamıyor. Efendim onun dışında kaynaklardan bir şey öğrenemiyor. İşte artık birçok şeyi kullandıkları için gazeteleri daha çok satıyor. Onlar daha çok gündemi belirliyor. Bir tane televizyon mesela bir ara bir Mason ayinini görüntüledi. Bir tane televizyon daha yayınlamadı. Ama bir Ali Kalkancı Fadime olayını mesela, Müslüm Gündüz işte Fadime Ali Kalkancı olayını aylarca her gün bize gösterdiler. İki defa yayınladı Mason ayinini. Başka bir tane daha televizyon yayınlamadı. Gündeme getiremedi. Halbuki haber değeri olarak baksak dehşetli görüntülerdi. Ama gündemi etkileyemedi. Dörtlü çete gibi böyle. Bir bakıyorsun bir şeyden bahsediyorlar. Bir bakıyorsun bir başka şeyden. Kadınlar cenaze namazı kılar mı? Hani bir Ramazan gündeme getirdiler. 15'ine kadar gitti. 15'inde birden kesildi. Dördü birden kesti. Yani böyle beraber hareket ediyorlar. Bakıyorsun böyle haricen bir yere hücum, efendim bir başka yere hücum. Gündemi beraberce belirlediklerini görüyoruz. Bir merkezden tabii yönetildiklerini düşünüyor insan tabii ki. Şimdi televizyon ve gazetelerine bakıyorsun. Aynı şeyleri yazan şahıslar zaten. Televizyonda, gazetelerde aynı elemanlar aşağı yukarı var zaten. Bir gündem oluşturuyor onlar. Böyle işte yüzeysel, işte günlük böyle karmaşa, kargaşa, önemsiz şeyler abartılıyor filan. Böyle işlerin hakikatinden uzak tutuyorlar insanı. Oyalıyorlar bir yerlerde. İşlerin hakikatini anlamak için efendim ya derinlikli programlar yapacaksın ya da işte ilim, bilgi içeren programlar yapılacak. Efendim kitap okunacak. Bunlardan uzak kalıyor insanlar. Zaten onların programlarını seyredip onlardaki lafları ezberliyorsun. Onlarla konuşuyorsun zaten. Hani var mısın yok musun belli olmuyor. Yani bir adam düşünün şimdi günde 3 saat, 4 saat, 5 saat televizyonun önünde geçiriyor. İşe gidiyor, bir işi var, orada çalışıyor, işi varsa eğer. Ondan sonra akşam geliyor, gene oturuyor, gene televizyonun önünde geçiriyor. Şimdi bu adam ha var ha yok ne fark eder yani? Yani ceketimi de koysan televizyonun önünde durur 3 saat, adamı da koy durur. Yani fail değil. Fiil, herhangi bir fiili yok. Mef'ul oturuyor, seyrediyor. Sonra işe gidiyor, çalışıyor, geri geliyor, gene seyrediyor. Bir makine, bir robot sanki. Robotu da sabah kurarsın, akşama kadar çalışır. Akşam ceketimi koyarsın televizyonun önünde, oturur televizyonun önünde durur. Hayatı etkilemiyor, etkilenen adam oluyor. Peki hayatı kim kuruyor? Bakıyorsun birileri bir ağ örüyor, sen o ağın içinde bu şekilde bir robot gibi işine gidip geliyorsun. Bu sebeple ve bir evde televizyon kaldırınız, o evde bir müddet sonra akşam olunca boş kalıyorsun. Diyorsun ki ya bir şey okuyayım bari. Hani canı sıkılıyor, bir kitap alıp okuyorsun. Ve bir müddet sonra okumaya, sohbet kabiliyeti insanın gelişiyor. Yani konuşunca gelişiyor konuşma kabiliyetin. İnsanlar bir müddet sonra okumaya, düşünmeye, efendim sohbet etmeye başlıyor. Tabii televizyonu bırakıp da gider tavla oynarsan, efendim okey oynarsan gene fark etmez. Ama insan evden televizyonu kaldırırsa çocuklar efendim ve kendisi de yetişkinler de kitap okuyabilir, bilgiler edinebilirler ve bir şeyler yapabilirler. Hayatta fail duruma geçebilirler. Televizyon insanları sırf mef'ul duruma geçiriyor. Hiçbir şeysin. Ha ceketim, ha robot, ha sen. Niye? İşine gidip geliyorsun. Robot da koysan o işi yapar. Efendim akşam dolunca oturup duruyorsun, bakıyorsun televizyona. Şimdi bu hayat mı bu ya? Ne, insanlığın nerede kaldı? Bunun için mi yaratıldı? Televizyonun böyle olumsuz bir tarafı var ve kasıtlı olarak televizyon insanları bu hale getiriyor. Ve diyorlar ki işte Amerikalılar 13-14 yaşında yaşıyor ya da işte Türkiyeliler kaç yaşında yaşıyorlar bilemiyorum. Bakıyorsun bir futbol maçı, bir takımı yendi. Hop herkes sokağa kornalar çala çala dolaşıyorlar. Bakıyorsun bile ya bunlar ne ya diyorsun. Ne hale geldik. Evet televizyon derim ki bir insanı yani çıkı eşya olmak mı, robot olmak mı istiyorsunuz? Eşya olmak mı istiyorsunuz? Evin köşesine televizyon koyun, ondan sonra açın sonuna kadar da seyredin. Ama ben insanım, ben de hayatı etkileyeceğim, hayatı kavrayacağım, hayatı anlayacağım, bilgileneceğim. İşlerin derinliğini kavramak istiyorum diyorsanız eğer televizyonu koyacaksınız bir kenara ya da evde varsa da çok seçici seyredeceksiniz ama buna da güç yetirmek zor. Yani ben şahsen güç yetiremiyorum ona. Oturayım böyle. Hani tek kanal varken öyle pek seyretmezdim olsa da. Şimdi bakıyorsun işte ya bir tartışma programı, bir karate filmi, bir başka bir şey. Ondan sonra olmaması daha sıhhatli görünüyor. Ya da sen güç yetirirsin, kadın yetiremez. Kadın güç yetirir, çocuk yetiremez. Çocuk güç yetirir, işte yaşlı anne güç yetiremez. Bir arkadaş öyle anlatıyordu. Bir gün geldi. Dedi ki ya hocam dedi bu yeni böyle bir tarikata girmiş. Efendim işte böyle bir şeyi düzenmiş yani. Böyle kumar falan berbat bir hayatı vardı bir şahsın. Kumar diyorum, içki falan içerdi. Kumarını falan bilmiyorum şimdi. Böyle karışık bir hayatı vardı. Böyle bir şahıs vardı. Hatta bir gün bir yere gittik beraber bir arabayla, bir iş sebebiyle. Şimdi bu gelirken beraber gitmemiz yani mecburdu. Ancak beraber gittik. O arabayı da kullanıyor. Bir yerde yemek yedik. Ondan sonra geri gelirken dedi ki ben dedi bir ara dedi kayboluyordum. Fark ettin mi dedi. Şimdi bir yemek yiyoruz. İşte etli bir şey, köfte yiyoruz herhalde, kebap bir şey yiyoruz. Bu arada bir yere gidiyor, geliyor. Dedi ki ben dedi buzdolabının arkasında dedi bir rakı dedi içtim dedi. Yani senden de utandım dedi. Yani biraz böyle hacı hoca görünüyorduk o zaman. Biraz dedi sıkıldım yani sofraya getirmedim dedi içkiyi. Orada dedi yiyorduk beraber dedi köfteyi. Sonra gidiyordum dedi orada biraz dedi içiyordum. Gene gelip oturuyordum dedi yemeğe devam ediyordum. Şimdi şoför araba sürüyor. Bir ufak rakı mı götürdüm dedi. Bir şey götürdüm dedi yani içki içmiş orada. Şimdi bu şahıs bir tarikata girmiş. Efendim böyle bir müddet geçti bu namaza falan başlamış. Tarikatta da hani diyorum böyle bir sıralama önemli. Yani öyle şeyler üretiyorlar ki selametliler. Bir insana bu bizim çok ağır yaramızdır. Bakınız bu hepimiz için geçerli. Yani bir tarikat bir cemaat hepimiz için geçerli. Bir şahıs geldi diyor ki ben İslam'la diyor. Yani daha iyi Müslüman olmak istiyorum. Nereden başlayayım? Nereden başlayacağını çok büyük oranda insanlar, topluluklar, cemaatler, tarikatlar bilmiyor nereden başlayıp ne anlatacağını insanlar. Bunun bir sıralaması var, bilmiyoruz. Sıralamayı böyle sistemleştirememişiz. Ortaya bir kısım kitaplar, bir şeyler koyamamışız. Adam yeni İslam'a meylediyor, kalkıp böyle çok uç, tartışılacak bir konudan bahsediyoruz. İhtilaflı bir konu, kıyamete kadar çözülmeyecek, ona adamın önüne getiriyoruz. Adam içinden çıkamıyor işin. Ya diyor Müslümanlığa yani geldik huzur bulalım diyor. Şu halimize bak diyor. Şimdi bu şahsa da böyle işte bir kısım şeyler öğretiyorlar. Böyle uç şeyler ama ne öğrense geliyor böyle bir de imtihan ediyor beni. Diyor ki şefim diyor niye diyor insan çok diyor namazda esner falan diyor. İşte şeytan diyor çok gelir namazda. Efendim çay içiyor mesela sonunu da içiyor falan. Böyle bir kısım sünnetlere dikkat ediyor falan. Şimdi bir gün geldi. Dedi ki ya dedi hele bir şey sorayım sana dedi. He dedim. Şimdi dedi evde dedi televizyon var dedi. Ya seyrediyor çoluk çocuk. Ben de seyretmiyorum dedi. Hanım çocuklar seyrediyor. Şimdi dedi çocuklar dedi seyredince dedi hanım dedi açıyor çocuklar seyrediyor. Günah dedi hanıma yazılır değil mi dedi. Ben dedim ki sana da yazılır dedim. Çünkü sen evin reisisin. Yani İslam'a göre de ki mevcut kanunlara göre de evin reisi erkektir. Yani şu anda Türkiye'deki mer'i kanuna göre de yani şu andaki ki mevcut kanunlara göre böyle. Laik sistem de öyle diyor. Erkek diyor evin işte reisidir. İslam'a göre de er-ricalu kavvamun ala nisa denir. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdır denir. Yani işte hakimdir, yöneticidir denir. Ve gene işte nefislerinizi ve ehlinizi işte ateşten koruyun gibi buyrulur. Şimdi dedim ki yani sen de sorumlusun. Ve hadis-i şeriflerde de yani erkek ailesinde sorumludur. Herkes artık yönetimi altındakilerden sorumludur. Yani bir yerin müdürü mesela her şeyden sorumludur. Öyle değil mi? Belediye başkanı her şeyden sorumlu tutuyorsun. Sorumludur. Cumhurbaşkanı Fırat kenarındaki koyundan sorumludur. Ayağını düşürüp kırdıysa acaba yolunu mu güzel yapmadı sorumludur. İşte kadın kendi emri altındakinden sorumludur. Çocuk, herkes kendi eli altındakinden sorumludur. Sen dedim sorumlusun. Yok ya dedi bu. He dedim sen sorumlusun. Yani sen dedim engelleyeceksin arkadaş. Doğru ya dedi. Şimdi gitti bu bir iki gün sonra geldi ya arkadaş dedi. Acayip bir problem var dedi başımda. Ne oldu dedim mi? Dedi ki şimdi hanım işi kolay. Yani zaten sert erkek böyle şey tiplere hani böyle karışık işlere girmiş tipler zaten hanımlarının gözünü kırarlar yani. Şimdi dedi kapatırım dedi ya bir şey dese yani ne diyebilir filan. Çocuklar mesele değil ama annem dedi problem. Nasıl problem dedim ben? Diyor ki televizyonu işte kaldırırsan yok hakkımı helal etmem. Durmam bu evde. Bir şeyler diyor dedi. Şimdi tam unuttum yani. Annem dedi problem çıkartıyor dedi. Ne yapacağız dedi ya? Hani hanım kolay, çocuklar kolay. Çarparsın bir tane oturur bir kenarda. Ama anneme ne yapayım diyor adam. O da dedi diziler var o zaman dizilere dedim meraklı onları seyredecekmiş. Tabi anne açınca öbürleri de seyrediyor. Kaldıramıyor adam evden televizyon. Şimdi bakıyorsun yani bu fitne öyle bir fitne ki bakıyorsun yaşlı bir kadın. bakıyorsun işte bir ev hanımına, bakıyorsun çocuğu, arada gazetelerde çıkıyor ya, adam diyor ki yemek getir dur diyor, bu dizi bitsin sonra diyor getireyim. Adam da kalkıyor işte, bakıyorsun yaralıyor, bıçaklıyor, bir şey yapıyor, ne bu falan diye, niye yemek gelmiyor falan diye. Şimdi böyle bir hal yaşıyoruz. Şimdi demek ki hadi kaldır bakalım sonra ne yapalım dedi. Dedim ki ya sen o zaman boz o televizyonu, yani bir şeysini kurcala boz, sonra yani bozuldu ne yapalım dedi. İşte yaptır ama filan, ondan sonra kalsın bir kenara, atarsın öyle, öyle yapayım bari dedi adam. Çünkü annesi diyor ki bak diyor hakkımı helal etmem, ya da böyle bir şey diyor yani, anne hukukunu koymuş ortaya, televizyon duracak diyor bu evde. Ve ben hep derim bir evden televizyonu çıkartmak, yani Çanakkale'den efendim işte İngiliz'i sokmamak, yani bir eve televizyon sokmamak için çalışma Çanakkale Savaşı kadar mücadele gerektiriyor arkadaş. Çoluk çocuk bakıyorsun komşuya gidiyor çizgi film seyredeceğim diye. Kadındır, çocuktur, yaşlıdır, istiyor televizyon. Nefsin istiyor, diren bakalım. Hele girmişse eve televizyon, yani sokmamak için böyle bir Çanakkale Savaşı kadar mücadele vereceksin. Efendim ondan sonra ve kendi çoluğun çocuğuna karşı bu, yani 5 yaşında çocuğuna güç yetiremiyorsun, 70 yaşında annene güç yetiremiyorsun, efendim hanıma güç yetiremiyorsun, nefsine güç yetiremiyorsun. Bir de eve girdiyse çıkartmak daha bela. Yani bir işgal etmiş böyle şey gibi ya, yani Haçlı seferleri gibi geliyor. Hadi çıkart bakalım evden, o da çok çetin iş, kolay kolay çıkartamıyorsun. Ama bundan kurtarmadıkça da doğrusu işte şahsiyetimizi ortaya koymak mümkün değil. İnsanlığı kurtarmanın yolu oradan geçiyor. Yoksa seni bir ceket durumuna düşürüyor, bir robot durumuna düşürüyor. İş yapıyorsun, akşam da ceketim gibi duruyorsun televizyonun önünde. Ondan sonra uykun geliyor, vurup kafayı yatıyorsun, sabah gene işe, sabah robot, akşam ceket. Televizyon alınmamalı derim ama ne yazık ki cazip de. Demek ki o 4 tane beyaz eşya alınabilir maddi durum uygun ise eğer. Yani buzdolabını aldınız, ondan sonra içine de süttür efendim, peynirdir vesaire alabilecekseniz buzdolabını alın. Ama onları alamayacaksanız boş boşuna niye alacaksınız buzdolabını? Ama belli bir orta halli insanlar bu 4 tane eşyayı alabilir. Bir türlü

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
13: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, Rabbim bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
7: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
9: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 3029.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Selamun aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konu 14-16 yaşlar arasındaki çocukların arkadaşlık ilişkileri, oyunları ve anne baba olarak bu çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiği. Eğer çocuğunuz 14-16 yaşlar arasında ise ve çocuğunuz 6 yaşında ilk öğretime başlamışsa, demek ki şu anda 14 yaşındaki bir çocuğunuz lise 1'de oluyor, 15 yaşındaki çocuğunuz lise 2'de, 16 yaşındaki çocuğunuz lise 3'te oluyor. Ya da çocuğunuz 7 yaşında başlamışsa 8. sınıfta, lise 1'de, lise 2'de oluyor. Lise döneminde. Demek ki çocuğunuz artık 14-16 yaşlık çocuk, bir çocuk lise döneminde oluyor. Bu dönemdeki çocuklar nelerden hoşlanıyorlar? Bu çocuklar grup oyunlarından hoşlanıyorlar. Grup oyunlarına ilgi gösteriyorlar. Daha önceki yine programlarımda söylediğim gibi, eğer çocuklarınıza iyi bir grup bulabilirseniz, yani iyi insanlardan oluşmuş bir grup bulabilirseniz, onlarla iletişim içerisine geçsin çocuklarınız, onlarla arkadaş olsun, ya da siz böyle grupları bulmalısınız. Çocuğunuz için böyle grupları bulmalısınız. Nasıl gruplar? İyi insanlardan oluşmuş, iyi insanlardan oluşmuş, güzel ahlaklı insanlardan oluşmuş, doğru düşüncelerden, yani doğru düşüncelere sahip insanlardan oluşmuş, gençlerden oluşmuş grupları bulmalısınız. Çeşitli gruplar var. Oraları bilmelisiniz. Okullarda da var. İşte izcilik grubu vardır. İşte kollar var. Kızılay kolu vardır. İşte çevre düzenleme kolları vardır. Teknoloji kolları vardır. Böyle kollar olabilir. Gruplar olabilir. Yani iyi gruplar, faydalı olan gruplar. Hani toplum için faydalı olan grupları bulmalısınız ve çocuğunuzu öyle gruplarla ilişki içerisinde olmasını sağlamalısınız. Neden? Çünkü yaş itibariyle bu çocuklar grupları seviyor. Gruplar içerisinde olmak istiyor. Grup oyunlarından hoşlanıyor. Grup çalışmalarından hoşlanıyor. Yine bu çağda çocukların bedenleri arasında, organları, hani bedendeki organlar arasında yine işbirliği yeniden kurulmuştur. Haliyle bedendeki organları, hani işbirliği kurulduğu için, yeniden belli bir ahenge, belli bir düzene geldiği için çocuklar ne yaparlar? Sportif faaliyetlerde olsun, böyle bedenle ilgili yaptığı çalışmalarda olsun, başarı göstermeye başlarlar. Gittikçe daha çok büyüyen bedeni, gelişen bedeni çocuklar ne yaparlar? Yani bedeni genişlediği için, hani büyüdüğü için, genişlemek değil, büyüdüğü için böyle çalışmalardan, böyle faaliyetlerden hoşlanırlar. Nedir? İşte voleyboldur, futboldur, güreştir. Bunlar erkek çocukları için. Yani kız çocukları için de yapabileceği çalışmalar, kendi örflerimiz içerisinde, adetlerimiz içerisinde, kendi kültürümüz içerisinde çocuklara da, yine kız çocuklarına gerekli yardım yapılmalı. Gençler arasında artık bireysel farklılıklar çok fazla olmaya başlamıştır. Bireysel farklılıklar demek ne demek? Bir, zekaları artık farklı farklı olmuştur. Yani zekaları zaten yaratılışta farklı farklıydı ama şimdi daha da netleşmeye başladı. Yani çocuğunuz sözel zeka mı, sayısal zekaya mı sahip, ya da çocuğunuz sosyal zekaya mı sahip? Artık çocuğunuzun kabiliyetleri hangi alanlarda? Çocuğunuzun ilgi alanları hangi alanlarda? Bütün bunlar ne yapıyor? Yavaş yavaş ayrışmış oluyor ve netleşmiş oluyor.
Eğer bu konuda bilginiz yoksa yine yardım almalısınız. Çocuklarınızın iyiliği için yardım almalısınız. Şimdi anne babalar bilemedikleri için, yani zekalarının farklı farklı olduğunu bilemedikleri için çocuklarından her konuda aynı zekayı bekliyorlar. Her konuda aynı başarıyı bekliyorlar. Bu uygun bir durum değil. Uygun bir, yani gerçeğe uygun değil. Çocukta sözel zeka başkadır, sayısal zekası başkadır. Bir çocuk bir konuya karşı çok ilgi duyar ama sizin çocuğunuz o konuya karşı ilgi duymaz, başka bir konuya karşı ilgi duyar. Başka bir çocuğun yeteneği başka bir alandadır ama sizin çocuğunuzun yeteneği başka bir alandadır. Bunun için ne yapmak gerekir? İşte yardım almak gerekir. Bunları bilmek gerekir. Bir sınıftaki bütün çocukların hepsini birden ilgilendirecek faaliyetler bulmak kimin görevi? Öğretmenlerin görevi oluyor. Eğer öğretmen arkadaşlar, beni dinleyen öğretmen arkadaşlar varsa ve liselilere hitap ediyorsa, hani 8. sınıfları, lise 1, lise 2, lise 3'leri, lise 4'lere hitap ediyorsa öğretmen arkadaşlar ne yapmalılar? Bütün sınıfı ilgilendirebilecek ortak örnekleri bulmak zorundalar. Bütün sınıfı ilgilendirecek, bütün sınıfın ilgi alanına girebilecek örnekleri bulup öyle çalışmaları yapmaları gerekir. Eğer verdikleri bir örnek sınıfın yarısını ilgilendiriyor, yarısını ilgilendirmiyorsa o çocukların dikkatini, dersini toplayamaz. Bu öğretmen arkadaşımız. Aynı ilgileri paylaşan çocuklar arasında arkadaş grupları ve birliktelikler meydana gelir bu yaşlarda. İlgiler aynı olduğu için ne yapar? Onlar bir grup oluştururlar. Bu arkadaş grupları kararlı olmaya başlar. Kendi aralarına kararlar verirler. Yaptıkları işlerde daha da kararlıdırlar. Sürekli

Ondan sonra çocuk beni anlayan bir kişi olsun yeter, iki kişi olsun yeter demeye başlar. Bu arkadaşlar arasında birlik duygusu o kadar gelişir ki bazen gencin arkadaşını korumak amacıyla yalan söylediği, hilekarlık yaptığı bile görülebiliyor. Yani arkadaşlık artık o kadar değerli, o kadar değerli oluyor ki çocuk ne yapıyor? Arkadaşı için arkadaşını koruyayım diye yalan söylüyor, hilekarlık yapıyor. Arkadaşları arasında gelişen ahlak kurallarına uymak çok önemli sayılan bir meziyettir. Yani arkadaşlar arasında ki kurallara uymak bu çocuklar için, yani 14-16 yaşındaki çocuklar için çok önemli bir meziyettir. Yani arkadaşların kuralları, grubun kuralları uyulmalıdır. Bu ahlak kuralları ekseriye yetişkinliklere uymaz. Genç bazen yetişkinlerinin doğru olduğunu inansa bile kendi yaşıtlarının kurallarına uygun hareket etmek eğilimi duyar. Karşı cinsten arkadaş edinmek isteği artar. Bu yaşlarda karşı cinsten arkadaş edinmek isteği artar. Bu da normal bir olaydır. Neden? Çünkü karşı cinsten arkadaş edinmek isteği artacak. Daha sonra bu istek şiddetlenecek. Daha sonra evlenmek isteyecek. Daha sonra anne baba olmak isteyecek. Ve böylece nesiller ne olacak? Kıyamet kopuncaya kadar yeryüzünü Allah dolduracak, boşaltacak, dolduracak, boşaltacak. Allah'ımızın yeryüzünü doldurup boşaltması için de ne yapıyor? Allah'ımız insanlara ne yapmış? Sevgi duygusu vermiş, aşk duygusu vermiş, cinsel istekler vermiş, cinsel arzular vermiş. Bunların da edep dairesinde ne yapılması gerekir? Çocuklara anlatılması gerekir. Bunların edep dairesinde yapılması gerekir. Edep dairesinde. Evet. Bu arkadaşlar arasında birlik duygusu gelişir. Dedim. Ahlak kurallarına uymak gerekir dedim arkadaşlarına ilgili. Artı karşı cinsten arkadaş edinmek isteği belirir. Fakat bu arkadaşlar başlangıçta biraz pek romantik ve yüzden ve geçicidir. Hani böyle yüzeysel bir istektir bu. Daha tam kararını vermemiştir genç. Hani arkadaş edinmek istiyor ama romantik bir şekilde oluyor. Bu kız çocukta erkek çocuktan daha önce ortaya çıkar. Bu evreye erkek çocuk daha çok 16 yaşından sonra varır. Tabi biraz da artık teknoloji ilerlediği için hani bunlar 15-14 yaşlarına kadar düşebiliyor. 13-12 yaşlarına kadar düşebiliyor. Maalesef düştü. Çok şeylerin yaşı düştüğü gibi bunların da yaşı düştü. Çağa göre, teknolojiye göre, işte internete göre, televizyondaki yanlış programlara göre bunlar düşmüş oluyor. Yaş düşmüş oluyor. Yani uyanma yaşı diyelim biz ona. Bu çocuklarda okuma isteği güçlüdür. Kızlar daha çok ne okurlar? İşte sevgi romanları okurlar. Eğer öğretilmemişlerse daha güzel şeyler, hani böyle aşk romanları okurlar, romantik duygular okurlar, onlardan hoşlanırlar. Hayali şeyleri, böyle hani aşklardır, şunlardır, bunlardır, onlardan hoşlanırlar. Kız çocukları. Erkek çocuklar da neyden hoşlanırlar? İşte bilim konularından hoşlanırlar. Keşfetmekten, keşif konularından hoşlanırlar. Seyahatnamelerden hoşlanırlar. Başka harp konularından hoşlanırlar. İşte şu anda internet kafeler çocuklarla dolup taşıyor maalesef. Neden maalesef dolup taşıyor? İşte çocuklar orada hep oyun oynuyorlar. Ne oyun oynuyorlar? İşte harp oyunu oynuyorlar. Yani vurdu, kırdı. Onlarla oynuyorlar. Çocuklar vakitlerini böylece geçiriyorlar. Çocuklar bu yaşlarda kızla erkekle böyle beraber eğlenme istekleri artıyor. Tavsiye tabii etmiyorum yine. Yani bunun belli bir sınırı, belli bir ölçüsü, belli bir disiplini olması gerekir. Yani çocukta bu istek var ama çocukta bu istek işte bunu yani dikkat etmek gerekiyor.
yine de bazı çocukların da yine

0: eğlenmediklerinden, eğlenmekten, dans etmekten hoşlanmadıkları görülüyor. Bu biraz da sizin nasıl yetiştirmenize bağlı. Yani nasıl yetiştirdiğinize bağlı. Siz çocuğunuza nasıl yetiştiriyorsunuz? Daha önce çocuk da 16, 14, 16 yaşlarına geldiğinde ona göre davranacaktır. Ayrı ayrı uğraşlardan kişisel meraklar bu çağda devam eder. Yani çocuklar başka başka konulara el atarlar. Kişisel merakları vardır. Bu çağda yine bunlar devam eder. Biraz da eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları üzerinde durayım. Bu çağda çocukların boyunları hızlı uzar. Ağırlıkları artar. Vücudun birden gelişmesinin bir tehlikesi vardır. Genç dış gösterişi bakımından hemen bir büyük kadar iri ve güçlü görülebilir. Dış görünüşü bakımından bir büyük kadar iri ve güçlü görünebilir. Fakat gerçekte bir yetişkin kadar dayanıklı değildir. Görünüşüne aldanarak ona fazla iş yükletilmesi ihtimali vardır. Anne babalar bunu maalesef yapmamaları gerekir. Yani çocuk görünüş olaraktan biraz cüsseli görünüyor ama kuvveti pek o kadar yok. O zaman ne olur? Bel kemiğinin çarpılması olur. Gözlere zafiyet gelmesi gibi haller görülür. Bu gibi hallere özellikle kızlarda daha çok rastlanır. Genç de kişilik gelişmeye devam eder. Genç hala benlik iddiasındadır. Yani ben bilirim, benim bildiklerim doğrudur. Ben istiyorsam olmalıdır iddiasındadır. Doğruyu, gerçeği kendisinin daha iyi bildiğine inanır. Çok fazla eleştirici, iddiacı ve fikirlerinde mübalağadadır. Bu yine bu konularda ne yapmalısınız? Bir profesyonel yardımı almalısınız. Çocuklarınız çok fazla eleştiricidir, çok fazla iddiacıdır ve fikirlerinde mübalağadadır. Eğer bunu yapamazsanız, çocuklarınızı ikna edemezseniz bir profesyonel yardımı almalısınız. Bu türlü haller karşısında kızmamak gerekir, hoşgörülü olmak gerekir. Gencin kendisine böyle güvenmesi, onun olgunlaşmakta olduğunu, kendi başına düşünebildiğini, sonuçlara varabildiğini gösterir. Bununla birlikte çocuğa hürriyetin de bir hududu olduğu, sınırların bir hududu olduğu, özgürlüğün de bir sınırı olduğunu, yetişkinlerin de iradesi ve benliği olduğunu öğretmek gerekir. Fakat bunu zorla değil, anlatma ve tanıtma yoluyla, güzel güzel anlatarak, tanıtarak kabul ettirmeye çalışmak gerekir. Bu çağda fert artık çocuk değildir, bir gençtir. Büyük insan muamelesi görmek ister. Onun fikirlerini serbestçe söylemesine imkan verilmelidir. Bu fikirleri hatalı ise onunla münakaşa edilmeli. Yani münakaşadan kastımız nedir? Böyle sert münakaşa değil, güzel bir şekilde. Çocuğu dinlemek, güzel bir şekilde anlatmak. Gence istemeden, sormadan, dogmatik bir tarzda nasihat etmekten kaçınmalı. Tecrübe en iyi öğretmendir. Tabi fazla ağır tecrübelerle de çocuğa git bu tecrübe kazan denilmez. Tecrübe kazanacak ama belli bir riskteki tecrübe olmalı. Çok zararlı bir şeyi git de tecrübe yap denmez. Tecrübe en iyi öğretmendir. Ama tabi tecrübenin de riskini hesaplamak gerekir. Yani her şeyi çocuğunuza tecrübe et yavrum dememelisiniz. Zaten demezsiniz anne babalar olarak. Ama maalesef bazı anne babalar bu hatayı yapıyorlar. Bazı sonuçlara onun hatalar yaparak kendi kendine varmasını sağlamak yararlı olur. Tabi bazı sonuçlara. Bazı hatalar yapmasına izin verin. Büyük hatalar yapmasına tabi izin vermemeniz gerekir. Bu yaşlarda çocuklar candan arkadaşlıklar kurmaya başlarlar. Yani candan arkadaşlıklar kurarlar. Çünkü çocuk biraz daha büyümüştür. Zekası biraz daha gelişlemiştir. Hani zekası biraz daha artmıştır. Kişiliği biraz daha yerine oturuyordur yavaş yavaş. Dolayısıyla kiminle nasıl arkadaşlık yapacağını çocuk ne yapar? İyice seçmeye başlar ve seçtiği bu arkadaşlıklar artık kurucu olur. Yani iyice, yani kararlı arkadaşlık kurulmuş olur. Bütün hayat boyunca sürecek arkadaşların birçoğu bu çağda başlar. Bu yaşlarda arkadaşlık edemeyen çocuk için daha sonra da arkadaşlık edinmek, hatta bir hayat arkadaşı bulmak güçleşir. Yalnız arkadaşlarının daha çok kendi yaşına yakın olmasına dikkat edilmesi yararlıdır. Çocuklar lise çağlarında arkadaşlık kuramıyorlarsa, yapamıyorlarsa gelecekte biraz daha zorlanıyormuş. Bu çocuklar için burada yapılması gereken nedir? Çocuklarınıza kimlerle nasıl, ne derece, ne kadar arkadaş olmaları gerektiğini güzel bir şekilde anlatılması gerekir. 14-16 yaşları dediğimiz yaşlardaki yeni yetmeliğin orta yıllarında gençler kendi cinslerinden olan insanlara da biraz fazla bağlandıkları görülmüştür. Bunu da normal karşılamak gerekir. Kız ve erkek çocukların kendilerinden biraz daha yaşlı arkadaşlarına veya öğretmenlerine aşırı bir sevgiyle bağlandıkları görülür. Bunlar görülen haziler. Bunu tekrar edeyim ki anne baba arkadaşlar bu konuda yine pek panik yapmasınlar. Kız ve erkek çocukları kendilerinden biraz daha yaşlı arkadaşlarına veya öğretmenlerine aşırı bir sevgiyle bağlandıkları görülür. Eğer çocuğunuz öğretmenine biraz aşırı sevgiyle bağlanmışsa biraz normal karşılayın ama yine de ikna edebilirsiniz. Güzel bir şekilde ikna etmeye çalışırsınız. Bu hal sanki bir kahramana, hani böyle bir kahraman tapma derler ya, tapma tabii bizim şeyimizde yok. Hani bir kahramana karşı böyle çok böyle tapma gibi bir eğilime yakındır. Yani kişi, bu yaşlardaki çocuklar sevdiği kişiyi böyle ne yapıyorlar? Taparcasına seviyorlar. Her dediğini yapıyorlar. O kişinin her dediğini yapıyorlar. Eğer iyi örnekler bulursanız iyi. Çocuğunuz için iyi örnekler bulursanız güzel. Ama kötü örnekler, iyi örnekler bulmazsanız, çocuğunuz gider kötü örneklere aşırı bağlanırsa maalesef sonunda zararlı olur. Bu durum hem bir böyle platoniktir, yani platonik aşk derler ya, platoniktir, hem de cinsel bir unsur vardır. Bu durum sevgi hayatının gelişmesinde bir dönemdir, ara bir dönemdir. İşte fazla tedirgin olmamak lazım ama fazla da çocuğu başıboş bırakmamak lazım. Çocuklar, gençler gelişimin bu evresinde kalırlarsa tabi maalesef sonra zararlı olur. Gelişimin bu evresinde kalmamalar için, yani bir kişiye taparcasına sevmekten kurtulmalar için bir, zamanı beklemek lazım. İki, çocuğa o konuda yardımcı olmak gerekir. Annesini kaybeden, anası babası tarafından çocukluğunda yeteri kadar sevilmeyen çocuklarda bu gibi hallere çok rastlanır. Zamanında annesine sevgi bulamamışsa, babasına sevgi bulamamışsa ya da annesinden babasından sevgi bulamamışsa ya da zamanında annesini kaybetmişse ya da babasını kaybetmişse, çocuklar yeterli sevgi bulamamışsa ne yapıyor? Çocuklar bazı kişileri kahraman gibi seviyor ve onları taparcasına seviyor, onların dediklerini yapıyor. Bu bakımdan ne yapmalıyız? Çocuklarımıza yaşına uygun sevgimizi göstermemiz lazım. Yaşına uygun saygı göstermemiz lazım. Çocuğumuzun yaşına uygun iletişimi, çocuklarla iletişim kurmak gerekiyor. Yoksa çocuklar bu sevgiyi dışarılarda arıyor, başka insanlarla arıyor, yanlış insanlarda bu sevgiyi arıyor. Evet, bu konuda anlayışlı da olmak lazım çocuklarımıza. Bu gibi durumlarda yeni yetmenin bağlandığı, yani 14-16 yaşların arasındaki çocukların bağlandığı yetişkin ona normal bir ilgi ve sevgi ve dostluk göstermeli. Büsbütün objektif davranmalı. Çocuğun duygusal bağlılığına aynı şekilde karşılık göstermemeli. Veya bundan hoşlandığı etkisini bırakmamalıdır. Yani çocuk gidip de birisini seviyor olabilir, aşık da olabilir. Ama o büyük kişi ne yapması gerekir? Yani vicdanlı hareket yapması gerekir. Disiplinli hareket yapması gerekir. O çocuğa güzel güzel anlatması gerekir. Çocuğun dostluğunu ve saygısını koruyarak onun ilgilerini başka sahalara çevirmeye çalışmalıdır. Spor, el işleri, böyle tiyatro, müzik gibi ders dışı faaliyetlere okullarda geniş ölçüde yer verilmeli ki çocuklar ne yapsınlar? Enerjisini, ilgilerini dağıtabilsinler. Bunların da büyük bir önemi vardır. İşte siz de çocuklarınızın ilgilerini dağıtabilmek için ne yapmalısınız? Çocuklarınıza meşgul edeceği çalışmalar bulmalısınız. İSPEG'in kursları var. Başka herhalde sivil toplumların kuruluşları var. Böyle güzel şeyler öğretiyorlar oralarda. Faydalı şeyler öğretiyorlar. Ya da evinizde kendi çocuklarınıza faydalı şekilde şeyler öğretebilirsiniz. Öğretmelisiniz. Babalar da çocuklarını, erkek çocuklarını aynı şekilde almalı. Faydalı meşgaleler bulmalı. Faydalı işler bulmalı ki çocuklar ne yapmalı? Dikkatleri dağılabilmeli. Eğer çocukların dikkatleri dağılmazsa, yani başka şeyler dağılmazsa, çocuklar birisine bağlanırlar, birisine aşırı bir şekilde bağlanırlar, aşırı bir şekilde aşık olurlar. Maalesef biraz o platonik aşk olur ve çocuklar zor durumlara düşebilirler. Evet, bu hafta sizlere 14-16 yaşlar arasındaki çocuklarımızın gelişimlerinden, arkadaşlık ilişkilerinden ve onların eğitiminde dikkat edilmesi gereken konularda yardımcı olmaya çalıştım. Her zamanki duamızla isteğimizi, teminimizi bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçeklere bakmanızı, gerçekleri dinlemenizi, size gerçekleri ulaştıracak her ne varsa, televizyon programları, radyo programları, gazeteler, dergiler, kitaplar, gerçeğe ulaştıran her ne varsa onları almanızı, onları okumanızı ve gerçek mutluluğun yollarında yürümenizi ister. İyi hafta sonları dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan

Bir kız veya erkek belli bir yaşa geldiği, dinin emir ve hükümlerinden sorumlu olmaya başladığı andan itibaren örtünmek, tesettüre bürünmek zorundadır. Ayrıca bakılması yasak olan yerlere bakmamalı, Allah'ın tesettür konusundaki haram helal sınırlarına riayet etmelidir. İslam'daki tesettür hükmü sadece hanımları ilgilendiren bir husus değildir. Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi ve bu konudaki kurallara uyması gerekmektedir. Örtünme, tesettür, haya, hicab. Bunlar bir Müslümanın hayatında yer alması gereken önemli kavram ve değerlerdir. Bunlar hayatımızda bir ömür boyu uymamız gereken kural ve hükümlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tesettürle ilgili baldızı Hazreti Esma'ya hitaben şöyle buyuruyor. Ey Esma! Bir kadın adet görmeye başladığı zaman el ve yüzünden başka yerleri yabancılara göstermesi caiz değildir. Haya ile tesettür birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Örtünmek hayanın bir belirtisidir. Haya ise takvayla beraber iç dünyamızı örten bir duygudur. Haya olmadan örtünmek gelenekseldir. Allah Celle Celaluhu insan için avret yerlerini örtmeleri, süslenmeleri, güzelliklerden yararlanmaları, sıcaktan ve soğuktan korunmaları için elbiseyi yaratmıştır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu burada ihsan buyurduğu elbise ve süsü hatırlatıyor. Elbise avret yerlerimizi örterken, süs bizi güzel gösteriyor. Birincisi zaruri, ikincisi ise tamamlayıcı unsurdur. Yüce Rabbimizin avret yerlerinin örtülmesi ve süslenme için giysiyi emretmesiyle takva arasında bir bağ vardır. Çünkü ikisi de giysidir. Takva kalbin ayıplarını örter ve onu süsler, elbise de vücudun ayıplarını örter ve onu süsler. Her ikisi de birbirini gerekli kılmaktadır. Vücudun çıplaklığından nefret ederek onu örtmek, utanma duygusu, Allah'tan korkmak ve haya duygularından kaynaklanır. Allah'tan utanmayan ve ondan korkmayan bir kişi çıplaklığa aldırış etmez. Çünkü haya ve takva duygusundan soyutlanmakla giysilerin çıkarılması, çıplaklık arasında bir fark yoktur. Çünkü vücudun örtülmesi hayayı ifade eder. Örtülme isteği Allah Celle Celaluhu'nun insanın fıtratına yerleştirmiş olduğu bir his ve erdemdir. Yaratılıştan gelen bir duygudur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de iblisin Hazreti Adem'le Havva validemizi kandırarak cennetten çıkarılmalarına sebep olan hatayı yaptırmasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve ''Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı.'' dedi. Ve onlara ''Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim.'' diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Bu ayetten insanoğlunun örtünme gayretinin yaratılıştan gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu ayette şeytanın insanoğlunun soyunmasını arzu ettiğine de işaret vardır.
Bu da örtünme isteği yok olmuş kişilerin fıtratlarından uzaklaşmış ve kendi yaratılışlarını ifsad etmiş kişiler olduklarını, insanlığı soyunmaya, açılıp saçılmaya teşvik edenlerin de iblisin uşakları ve yarenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Zira insanların ilk defa açılmasını arzulayan iblistir. Allah Celle Celaluhu bizleri de anne babamız Hazreti Adem'le Havva'nın düştükleri hataya düşmememiz için uyarıda bulunuyor. Onun insanı azdırmak ve saptırmak için ne gibi yöntemlere müracaat edeceğini açıklıyor. Ey Ademoğulları! Şeytan, ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Allah Celle Celaluhu insanlığa ilk zamandan itibaren tesettürü emretmiştir. Ancak inanan insanlar belli bir süre bu emri yerine getirmiş olsalar dahi daha sonra şeytanın fitnesine uyarak ilahi emri unutmuşlardır. Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği zamanda da cahiliye kadınları hiç örtü örtmüyor değillerdi. Bu konuda Kurtubi şunları zikreder. Kadınlar o dönemde başlarını örttüklerinde başörtülerini sırtlarının arkasına atıverirlerdi. Böylelikle boyun ve göğüs kısımlarıyla beraber kulakları da örtülmeksizin açıkta kalır, ziynetleri ortaya çıkardı. Bu ifadelerden günümüzdeki gerdan ve boyunu açıkta bırakarak örtü örtmenin cahiliye adeti olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ın boyun ve gerdanlarını açıkta bırakarak örtü örten kişileri kınadığı bilinince, hiç örtünmeyenlerin durumunu varın siz düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir buyurarak, hayanın imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ondan kaynaklandığını beyan etmektedir. Günümüz insanının dayatılan hayat tarzı neticesinde ilk kaybettiği şey hayadır. Haya duygusunu kaybetmeyen bir kişinin Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayı göze alması mümkün değildir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. Eğer hayan yoksa dilediğini yap. Günlük dilde utanmak anlamında kullanıldığı halde hayanın bundan çok daha geniş ve derin manaları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduğunda sahabenin ey Allah'ın Resulü Allah'a hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz demesi üzerine şu çarpıcı ifadeyi kullanması hayanın anlam ağırlığı

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493-80-49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS

0: Lokomotif 0533 190 44 54.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: var. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
14: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
15: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
16: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44.
17: İstoç.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 11.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
22: بسم الله.

0: sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşriqeyn ve rabbul mağribeyn.
2: O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
2: O iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşurlar.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
2: Fakat aralarında bir engel bulunduğundan birbirinin sınırını aşmazlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ
2: Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
2: Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
2: Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
2: Göklerde olan, yerde olan herkes İhtiyaçları için ona yalvarır. Bütün bunları gerçekleştirmek için o her an yeni tecellilerle iş başındadır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ
2: Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: Ya

0: Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: يُرْ

0: Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
0: Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ki?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: Ve onlara İşte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ آن
0: Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ
0: Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
0: İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
0: İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ
0: O cennetlikler astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ
0: O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ
0: Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı?
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُدْهَامَّتَانِ
0: Bunlar da yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
0: Bunlarda da kaynayan iki pınar var.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ
0: Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
0: Onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
0: Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ
0: Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
0: Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce. Vakıa Suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El-Vakıa adı ilk ayetten alınmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza vakaatil vakia.
0: O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler?
1: Leysa li vakaatiha kadibe.
0: Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: O kimini alçaltır, kimini yüceltir.

0: Yer şiddetle sarsıldı, dağlar darmadağın edilip parçalandı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman
1: وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا
0: sizler de üç sınıfa ayrılırsınız.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.
1: وَالسَّابِقُونَ
0: İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler, onlar herkesi geçerler.
1: اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ف۪ي جَنَّاتِ
0: İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar.
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّل۪ينَ وَقَل۪يلٌ مِنَ الْآخِر۪ينَ
0: Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.
1: عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِل۪ينَ
0: Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar.

0: Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.
1: La yusaddauna anha ve la yunzifun.
0: Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar.
1: Ve fakihatin mimma yetehayyarun.
0: Bir de tercih edecekleri meyveler.
1: Ve lahmi tayrin mimma yeştehun.
0: Canlarının istediği kuş etleri.
1: Ve hurun inun keemthalil lu'lu'il meknun.
0: Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler.
1: Cezaen bima kanu ya'malun.
0: Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la ta'thima.
0: Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler.
1: İlla qilen selamen selama.
0: İşittikleri söz hep selam selam sesleridir.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ.
0: Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar.

Dalbastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular.

0: tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ
0: Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık.
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
0: Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar.
1: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
0: Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda.
1: وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altındadırlar.
1: اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَف۪ينَ
0: Çünkü onlar dünyadayken refah içinde şımarırlardı.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: O en büyük günahta, şirkte ısrar

0: De ki, öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
0: Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar,
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ
0: Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek,
1: فَمَارِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: Karınlarınızı onunla dolduracak,
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: Üstüne de kaynar su içeceksiniz.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi yaratan biziz. Hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz?

0: On
1: Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz?

0: Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

0: Ektiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz.
1: اِنَّا لَمُغْرَمُونَ
0: Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk, derdiniz.
1: اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ
0: Peki içtiğiniz suya ne dersiniz?
1: اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
0: Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz mi?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ
0: Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: Peki yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ
0: Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu çölde, yolda bulunanlar,

0: ve muhtaçlar için hem bir ders hem de istifade vesilesi kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Öyleyse ulu Rabbinin yüce adını tenzih et.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.
0: Hayır, vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir.
1: اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ.
0: Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır.
1: لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
0: Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Rabbül Alemin tarafından indirilmiştir.
1: اَفَبِهَذَا الْحَد۪يثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı?
1: فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ.
0: Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde.
1: وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz.
1: فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ.
0: Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa
1: تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: İddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize.

Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var.

Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.''

0: İşte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde ulu Rabbinin ismini tenzih et. Hadid suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fissemavati vel ard ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir.
1: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Evvel O'dur, ahir O, zahir O'dur, batın O. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Odur ki gökleri ve yeri 6 günde yaratıp sonra arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun, O ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür. Bütün kararlar O'nun kapısından çıkar.

Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır.

size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz. Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştır. Eğer imana gelecekseniz bu yeter.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah size karşı rauftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah, her birine de cennet vaat eder. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, Allah bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da vardır.

Gün gelir, mümin erkekleri ve mümin kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine, bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin, denilir. İşte en büyük başarı ve mutluluk budur.

O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Arkanıza dönün de bir nur arayın. Derken aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır.

Münafıklar şöyle seslenirler: biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler cevap verirler: evet, beraberdiniz. Fakat siz kendi canınızı yaktınız. Müminlere hep felaket gelmesini gözleyip durdunuz. Şüphelere düştünüz. Sizi bir takım kuruntular oyaladı. Bir de baktınız ki emre hak gelmiş. Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı.

0: Bugün artık ne sizden ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir.
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
0: إيمان edenlerin kalplerinin Cenab-ı Hakk'ı ve O'nun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştır. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır.

İyi düşünün ki Allah bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor. Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.

0: يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ.
1: Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat arttırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir.

Allah'a ve Resullerine iman edenler, evet, işte onlardır Rabbinin nezdinde sıddıklar ve hakka şahitlik edenler. Kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar da cehennemliktirler.

İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür. Kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Tıpkı o yağmura benzer ki, bitirdiği ürün çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur. Sen onu sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise kâfirler için şiddetli bir ceza, müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Sâbiqû ilâ mağfiretin

Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki, eni göklerle yerin eni gibi olup, Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah'ın dilediği kimselere olan ihsanıdır. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Gerek ülkenizde, gerek kendi nefislerinizde size ulaşan hiçbir şey yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu, Allah'a göre elbette pek kolaydır.

Bu da elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah, övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez.

0: İyidir.
1: Böyleleri hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstagnidir. Her türlü hamd ve övgüye layıktır.

şu kesindir ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için resullerle beraber kitap ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvetle destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Unutmayın ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur.

Biz Nuh'u, İbrahim'i peygamber olarak gönderdiğimiz gibi zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır.

Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem'in oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmadık. Lakin Allah'ın rızasına nail olmak için kendileri icat ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi de riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onların çoğu ise büsbütün yoldan çıkmışlardır.

Ey önceki Resullere iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın bu Resulüne de iman edin ki, rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size sayesinde karanlığı dağıtıp yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

0: Ehli kitap şunu bilsinler ki, Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Yiltem Ev Gereçleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
9: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir. 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
8: Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi
1: Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Life Tekstil Fatih Karataş, 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

bize doğacak elbette. O kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon

0: Stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Münafık. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken Bakara suresinde başta 5 ayetle müminin anlatıldığını, 13 ayetle münafığın ve 2 ayetle kafirin tanıtıldığını görüyoruz. Kafirun suresi kısacık bir suredir ama Münafıkun suresi onun en az 10 kat uzunluğunda bir suredir. Bu da gösteriyor ki münafık kafirden daha tehlikeli ki Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunun üzerinde çok durmuş. Kafir karşına dikilmiş, silahlarını kuşanmış, alenen plan ve programlarını uygulamaya çalışan bir adamdır. Münafıksa insan postuna bürünmüş bir canavar gibi yanı başında duruyor. Senin dilini kullanıyor. Hatta Münafıkun suresinde konuştuğu zaman çok hoşuna gider buyuruluyor. Ama çok katı bir düşmanlığı içinde saklamaktadır. Münafığın Türkçe karşılığı iki yüzlü demektir. Akif merhum, eskiden iki yüzlüleri hiç sevmezdim, şimdi sevmeye başladım. Çünkü bin yüzlü insanlar görülmeye başlandı diyor. Münafıklığın böyle çeşitlerinin çok olabileceğini ifade etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de münafık anlatılırken ne o taraftandır ne bu taraftandır şeklinde metlerin çok olduğu ayet-i kerimeyi okurken iyi bir hafızın münafığın tarifine sesi bile yetmez. Sevgili Peygamberimiz de münafığı tarif ederken iki sürü arasında kalmış bir kurt gibidir buyuruyor. Sürünün birini gördüğü zaman ona koşuyor, sonra diğer sürüyü görüp ona dönüyor. İkisinden de istifade edemiyor. Halkımızın da kullandığı ne İsa'ya yarandı ne Musa'ya sözü aynı hadisin deyimleşmiş şeklidir. Ne o taraftadır ne bu taraftadır ayetini bu hadis açıklıyor. Ayetteki ifade soyut, zaten Kur'an'ın kıyamete kadar önemini ve özelliğini muhafaza etmesinin sebebi soyut ifadelerle birçok hadiseye ışık tutuyor olmasıdır. Baskı ortamlarında münafık daha çok olur. Bir tarafta bir güç var, o güç insanların fikrini beyan etmesini, özgürce hareket etme kabiliyetini geliştirmiyor. Bizim hep konuştuğumuz dinde münafıklık üzerinedir. Mesela insanlar eğer menfaat, çıkar, çevre edinme, dünyada mal, makam, rütbe edinmeye doğru ayarlanarak yetiştiriliyorsa, nifak ortamının zemini hazırlanıyor demektir. Mesela herkes çocuğunu okula gönderirken, iyi oku ha, okumazsan aç kalırsın diyerek gönderiyor. Bir kere eğitimde bu söz yanlıştır. Söylenecek olan iyi oku ha, okumazsan cahil kalırsındır. Çocuk okulunu para kazanmak için okumaya başlıyor. Derken yolda giderken bakıyor ki zeka özürlü bir çocuğun babası trilyonları kazanıyor. O zaman ben de böyle karışık işlere girersem para kazanırım diyor. Yani her türlü işi yapmaya hazır bir insan oluşuyor. Münafık deyince bizim aklımıza hep Medine'deki münafıklar gelir. Halbuki günümüzde münafıklığın hareket kabiliyetini artıracak o kadar geniş bir alan, kullanabileceği o kadar malzeme, insanları münafıklığa iten o kadar çok sebep var ki, münafıklık iman zaafından kaynaklanıyor. Yalnız menfaat zaafından kaynaklansa, o zaman kafirlerin hepsinin münafık olması gerekirdi. Her münafık kafirdir ama her kafir münafık değildir. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şu üç şey kimde bulunursa onda münafıklık alameti vardır. Vaat eder, vaadini yerine getirmez, sözünden döner, insanlara gadr eder. Yani arkadan vurur. Bu ifadeler amelde münafıklığa işaret etmektedir. Biz böyle bir insanın imanından şüphe etmiyoruz. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor ama amelde günahlar işliyor. Mesela Maide suresinde Rabbimiz, akitlerinizi yerine getirin buyuruyor. Müslüman bu emri uygulamayınca günaha giriyor ama kafir dediğimiz münafıklardan kabul edilmiyor. Kafir olduğu halde münafık olanlara gelince, onlar bir kere İslam dinine inanmıyor.
ama inanıyor görünüyor. Konuştuğunuz zaman ben de Müslümanım ama diyor, sonra İslam'ın hayata, topluma, ekonomiye, zamana uymadığını delillendirmeye çalışıyor. Müslümanları aşağılamaya çalışıyor, yanlışa düşen Müslümanlarla diğer Müslümanları vurmaya çalışıyor. Bütün fiilleri kendisinin İslam dairesi dışında olduğunu gösteriyor ama o hala ben de Müslümanım diyor. Müslüman aldanmaz. Siz isterseniz Münafıkun suresini benim eserim olan Şifa tefsirinden bir okuyuverin. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

basiretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut'tur. Umut.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay ise bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
17: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
7: Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: İlahi ila

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda destekleriniz

0: Çekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
4: Azim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 0030, 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
6: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: radyo.com.
1: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz. Reklam.

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nisa suremizin 7. ayeti kerimesinden başlayacağız bugünkü dersimize. Bir önceki dersimizde 6. ayeti okumuştuk. Surenin miras hukukundan, kadınlarla alakalı hukuktan bahsettiğini de söylemiştik zaten. Bugünkü okuyacağımız derste yine miras hukukundan bahsedecek 7. ayet-i kerimede. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Evet, ana baba ve akrabanın geriye bıraktıklarından erkekler mutlaka paylarını alacaklardır. İslam'ın miras taksimatı. İslam'da mal nasıl taksim edilir? Evet, erkekler paylarını alacaklardır. Ya kadınlara bir şey yok mu? Var. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَسُرَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا Ana baba ve yakın akrabanın geriye bıraktıkları mal ister az olsun ister çok olsun kadınların da bir payı vardır. Allah tarafından tayin edilen bir paydır bu. Evet, Allah miras taksimatında erkeğe iki kadına bir vermiş. Ana babanın ve yakın akrabanın mirasının taksiminde bu Allah'ın verdiği nispet ortaya konarak buna göre taksimat yapılacaktır. Allah ayarlamıştır bunu. Niçin kadına yarım da erkeğe bir veriliyor? Niçin o ondan daha az alıyor? Buna karşı insanlar ortaya çıkıp feministlik yapıyorlar. İnsanlar ortaya çıkıp haksızlık var, adaletsizlik var Allah'ın kanununda, ahkamında diyerek kendi yaptıkları kanunları meşru imiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Allah böyle yaptıysa yarattığı kulunu, erkeği de kadını da aile reisini de aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kadını da düşünmüştür. Ona göre bir ayar yapmıştır. Nispeti ayarlamayı Allah ona göre yapmıştır. Değilse biz de insanız. Bizim de hakkımız var. Niye bizimki yarım oluyor demeye hakkı yoktur kadın kardeşlerimizin. Allah erkeği ailenin reisi yapmış. Aile içerisindeki masraf, aile içerisindeki her türlü harcama erkeğe verilmiş. Dolayısıyla erkek yaptığı bu harcamalarla fazla para harcayacaktır. Çoluk çocuğun bakımı ve hanımın bakımı erkeğe aittir. Kadının böyle bir yükümlülüğü yoktur. Kadının mehir alma hakkı vardır. Erkek mehir veriyor, kadın mehir alıyor. Her yönden erkeğe yük fazla düşüyor. İşte bu yüzden de tefsirlerimizdeki izah edilen, kitaplarımızdaki izah edilen birkaç maddeyi böylece özetlemiş olduk. Yani kadının niçin az alıp erkeğin çok aldığını da böylece hep birlikte anlamış olduk. 8. ayet. Ve iza khazara al-qismata ulul qurba wal-yatama wal-masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve muhtaçlar mirasın bölüştürülmesi esnasında orada hazır bulunurlarsa onları da ondan rızıklandırın. Gönüllerini alarak güzel söz söyleyeyim. Babamız vefat etti, annemiz vefat etti, dedemiz vefat etti. Miras düşmeyen kimselerden de bu miras paylaşımında o esnada orada bulunan kimseler olabilir mi? Fakirlerden bazıları bulunmuş olabilir mi? Tesadüfen de olsa biz de çağırmış olsak bulunmuş olabilirler. Taksimatı yaparken menkul ve gayrimenkul o malların taksimatı yapılırken bu uzak akrabaya, miras düşmeyen akrabaya ve fakir fukaraya da bir miktar bir şeyler verip gönüllemek de hoş olur diyor Rabbimiz okuduğumuz 8. ayeti kerimede. Kusura bakmayın kardeşim, babamız öldü, dedemiz öldü. Biz kardeşler olarak bu miras taksimatını yaptık. Şu da bölünmesi mümkün olmayan bir tavadır, tenceredir. Bunu da siz alın götürün. Kullanırsınız, hatırlarsınız babamızı, dedemizi diyerek onların da gönlünü hoş etmek ve onlara da güzel söz söylemenin hoş olacağını Rabbimiz bize bildiriyor. 9. ayet. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ سُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye endişe edenler yetimlere de haksızlık etmekten korkup titresinler. Yollarını Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışsınlar. Her zaman olduğu gibi yoksulların hakları konusunda da dürüst ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler. Mirastan nasibi olmayan kimselere bile hediye verilmek suretiyle
gönülleri alınıyor. Ayrıca evet, eli ermez gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere de haksızlık etmekten korkup titresinler. Olur ya, bir kişi öldü, arkasından yetim bıraktı. Ne olacak bu diye titremeye gerek yok, sıkıntıya gerek yok. Onu da Allah'ın emrine göre, Allah'ın verdiği talimata göre, onu da üzerinde titremek suretiyle, Allah'ın kitabıyla yolunu bulmak suretiyle, her zaman olduğu gibi yoksulların hakları konusunda da, yetimlerin hakları konusunda da dürüst ve insaflı davranış neyse onu ortaya koymak suretiyle onlar hakkında da dürüst davranmak hoş olacaktır buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 9. ayeti kerimesinde. Yani yetim de olsa hakkını gözet, kimsesiz de olsa hakkını gözet, mirastan nasibi ve payı olmayan bir kimse o esnada orada bulunmuş ise onu da gönülleyiver, ona da bir şeyler vermek suretiyle onu da bu güzellikten nasibini almasını temin ettiriver diyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 9. ayetinde. 10. ayet: İnnellezine yekuluna emvalel yetama zulmen innema yekuluna fi butunihim nara ve seyaslavne seira. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarını sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Yetim malı nasıl yenir? Kimsesi yok. Çocuğun annesi babası ölmüş. O çocuğa mutlaka birileri bakacak. O çocuğa yakın akrabasından, komşularından birileri ilgilenip bakacak. Bu çocuğun aklı ermez, daha 5-8 yaşında. Hangi malın değeri ve kıymeti nedir bilmez. Bunun elinden bu malları, değerli mallarını değersiz bir şekilde alıp da onu mağdur duruma düşürmek veya onun malını da kendi malıymış gibi yemek suretiyle kişi ona da haksızlık ederse, zulmederse bu karnına ateş doldurmuş demektir. Karınlarına ateş doldurmuş oluyorlar bunun malını yemek suretiyle. Bu yetime haksızlık etmek suretiyle, bu yetime karşı yaptığı bu saygısızlıktan dolayı, haksızlıktan dolayı ateş yemiş oluyor bu kimseler. Bu dünyada ateş yiyorlar, öteki alemde de zaten öyle bir ateşe yaslanacaklar ki, öyle bir ateşin içerisine, cehennemin içerisine düşecekler ki sorma. O cehennem ateşi dört bir taraftan, altı yönden insanı kuşatacaktır. İçerisinde kaynar sular var, ikram olarak verecek zakkumlar var. Her kim bu dünyada yetimin hakkını yer ise ahirette cehenneme yuvarlanacak. Yetimin hakkını gözetir ise ahirette peygamberle birlikte olacak, onunla yan yana olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor: yetimle ilgilenen, onun hakkını gözeten kimse ahirette, kıyamette benimle birlikte olacaktır diye iki parmağını birbirine işaret ediyor. Yani beraber olacağız, birlikte olacağız diyerek. Evet, Rabbimiz bize yetim malına da el uzatmamanın, yetim malını da yememenin uygun olacağını, kişiyi cehenneme götüreceğini, bu dünyada karnına ateş dolduracağını da bize bildirmiş oldu 10. ayet-i kerimede. 11. ayet: Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn fe in künne nisaen fevgasneteyni felahunne sülüse ma terake ve in kânet vâhideten felahen nisfu ve li ebeveyhi li kulli vâhidin minhüme sülüs mimma terake in kâne lehu veledun fe in lem yekun lehu veledun ve varisehu ebevâhu fe li ummuhu sülüs فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki 11. ayet. Bu sure miras taksimatından bahseder demiştik. Bu sure ölen kimsenin mallarının hayatta kalan kimselere nasıl dağıtılacağının nispetlerin ne olduğunu bildirir demiştik. İşte uzunca olan bu ayeti kerimede, Nisa suremizin 11. ayet kerimesinde de bu taksimatın bu bölümü bize anlatılıyor ve söyleniyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında şunu emreder, şunu tavsiye eder: erkek iki kadının hissesine eşit bir miktar alacaktır. Evet, erkek iki alıyor. Kadın, mirasçılar ikiden fazla iseler
onlara ana babanın geride bıraktıklarının 1/3 verilecektir. Yani mirasçı durumunda olan kimseler kadın iseler ve 2'den de fazla iseler. O 2'den fazla kimseler 2, 3, 4 kaç kişi olursa olsun onlara anne babanın geride bıraktıklarının 1/3 verilecektir. Malın 1/3 onlar arasında taksim edilecektir. Kadın sadece bir tane ise onun yarısını alacaktır. Ölenin anne ve babasına gelince, öldü, hem çocukları var hem de anne babası kaldı. Ne olacak bu durumda? Geride çocuk bırakması durumunda her birinin 1/6 hissesi vardır. Ölen kimsenin çocuğu varsa, anne ve babası da hayatta ise anne ve babaya 1/6 verilecek. Ama hiç çocuk bırakmamışsa, anne ve babası da mirasçısı ise annesi 1/3 alacaktır. Geri kalan ise babanın olacaktır. Ölen kimse ailecek öldü veya ölen kimsenin çocuğu yoktu, sadece anne babası var. İşte bu durumda da malının ne kadar anne babaya verileceğini de Rabbimiz bize bildiriyor. Hiç çocuk bırakmamışsa, anne babası da mirasçı ise annesi 1/3 alacaktır. Geriye kalan babana olacaktır. Eğer ölenin erkek ve kız kardeşleri varsa, ölen kimsenin erkek ve kız kardeşi de vardır, olabilir. O zaman annesine 1/6 verilecektir. Bütün bu paylaştırmalar ölenin yaptığı vasiyet ve borçlarının ödenip yerine getirilmesinden sonra olacaktır. Önce ölenin borcu. Ölen kimsenin malı hemen taksim edilmez. Borcu var mı yok mu araştırılır. Kimlerden nasıl borcu var olabilir sorulur, soruşturulur. Önce o borçları ödenir. Sonra vasiyeti var mıydı? Ben ölmeden yapamadım. Aceleye geldi, şunun yapılmasını istiyordum. Vasiyeti varsa o vasiyeti de yerine getirilir. Ondan sonra bu taksimat yapılır. Oğlan, kız, kardeş, anne, baba kim varsa, ölen kişinin mirasçısı durumunda olan kim varsa, onlara yapılacak taksimat, bölüştürme, önce vasiyeti yerine getirilir, borçlar ödenir, sonra da bu taksimat yapılır. Ana babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, kimisi ölür anne babasını bırakabilir, kimisi ölür çocuklarını bırakabilir. Hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Bugün herkesin bir hesabı var. Ben ölürsem çoluk çocuğuma şu kalsın diye hesap ediyor. Ama çocukları kendisinden önce ölüveriyor. Bazen ailecek öldükleri de oluveriyor. Anne, baba, çocuklar hepsi birden ölüyor. Miras babalara kalıyor, annelere kalıyor. Olur mu böyle? Oluyor. Ama herkesin hesabı yaşı büyükler önce ölecek gibi bir kanaat var toplumda. Dolayısıyla kimin malı kime kalacak, hangisi hayırlı olacak onu siz bilemezsiniz diyor Rabbimiz bu ayet-i kerimenin bu bölümünde. Âbâukum ve ebnâukum lâ tedrûne eyyuhum akrabu leküm nef'an ferizaten minallâh innallâhi kâne alîmen hakîmâ. Ana babalarınıza ve çocuklarınıza gelince hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından kararlaştırılmış paylardır. Allah bu payları ayarlamıştır. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilen, yaptığını da yerli yerince yapandır. Evet, Allah her şeyi en iyi bildiği için en iyi taksimatı da Allah yapmıştır. Onun dışındaki taksimat yapanların hiçbir şekilde doğruluğu yoktur. Allah'ın taksimatı en doğrudur. Allah'ın her şeyi doğrudur. Her sözü doğrudur. Miras taksimatı da en doğru taksimattır. Biz de öldü annelerimiz, babalarımız veya akrabalarımızdan birileri öldüyse miras taksimatımızı Allah'ın koyduğu kurallara göre yapmak mecburiyetindeyiz. Bir başkasının kuralına, kanununa göre yaparsak Allah korusun şirke düşeriz ve tüm amellerimiz de boşa gider. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ diyor Rabbimiz. Şirke düşerseniz, herhangi bir konuda, herhangi bir meselede şirke düşerseniz bütün amelleriniz boşa gider, heder olur. Yıllarca abdest aldın, namaz kıldın, hacca gittin, umreye gittin, kurban kestim. Hepsi boşa gitti. Niçin? Çünkü şirke düştüm. 50 sene, 30 sene, 40 senelik ibadetim vardı, kulluğum vardı. Ama kayınpederin vefat edince miras taksimatını Allah'ın kanununa göre değil de başka bir kanuna göre yapıverdin ve işin bitti. Şirke düştün.
Allah'la birlikte başka bir miras taksimatçısı tanıdığın için bütün amellerin boşa gider diyor Rabbimiz ayeti kerimesinde. İşte bu yüzden Rabbimiz pek çok ayeti kerimelerde bize aman ha şirke düşmeyin. Şirkin dışındaki günahlarınızı dilersen ben bağışlarım ama şirki asla bağışlamam diyor. Kanun koyucu olarak Allah'ın dışında birilerini veya bir makamı veya bir meclisi kabul etmek, kanun koyucusu olarak Allah'ın dışında birilerini kabul etmek demektir. Dolayısıyla kişi böyle bir şeyi kabul eder ise Allah korusun şirke düşmüş olur. Devam ediyor Rabbimizin miras taksimatı. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ اِمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوا اَكْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّدُسُ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا اَوْدَيْنِ غَيْرَ مُدَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Rabbimiz miras taksimatına devam ediyor. Buyuruyor ki, eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Hanımınız öldü, çocuk da yok. Çocuksuz olan bir hanım öldü, bıraktığının yarısı efendisinin yani kocasının oluyor. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Hanım öldü, çocukları var. Dörtte biri kocaya kalıyor, geriyenin çocuklar arasında ikili birli, erkekli, kızlı ise ikili birli taksim ediliyor. Bütün bunlar ölen kimsenin vasiyeti ve üzerindeki borçlar ödenip yerine getirildikten sonradır. Kim ölürse ölsün, önce borçları varsa vasiyeti yerine getirilecek, ondan sonra bu taksimat yapılacak. Rabbimiz her taksimatın akabinde bunu söylüyor. Ölünün vasiyeti varsa o yerine getirilecek, borcu varsa o da ödenip yerine getirildikten sonra bu iş yapılacaktır. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, bıraktığınızın dörtte biri karılarınızındır. Erkek ölüyor, bu sefer hanım kalıyor arkaya. Hanım arkaya kalıyor. Bu durumda eğer çocuk bırakmadan ölürseniz, bıraktığınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Çocuğunuz varsa bıraktıklarınızın sekizde biri hanımlarınıza ait olacaktır. Bir kimse öldüyse, arkadan hanım da bıraktıysa, sekizde biri hanımı olacak. Geri kalan yedi parça mal, diğer varisler arasında, çocuklar arasında ikili birli erkek ve kız, karışık ise ikili birli taksim edilecektir. Bu da yine yaptığınız vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Evet, vasiyet ve borç yerine getirildikten sonra bu taksimat yapılacaktır. Her bir taksimatın arkasından Rabbimiz mutlaka ölen kişinin borcunun ödenmesi, arkasından da vasiyeti varsa onun da yerine getirilmesini şart koşuyor. Ben karışmam, borcu varsa ödeyeydi, borçsuz gideydi, ben mecbur değilim diyemez varislerden hiçbiri. Ben karışmam borçlarına, ben alırım malımı bölüşürüm, onun dışında hiçbir şeye karışmam diyemez kimse. Vardır borcu, olmuştur borcu, alacağı olunca alacağına ortak oluyor, alacağını tahsil ediyor ve ona ortak oluyor. Borcu varsa ben borcuna karışmam diyor bugünkü varisler. Alacağına evet diyen borcuna da evet demek mecburiyetindedir. Demese bile Allah'ın kanununa göre bu böyledir. Diğer kanunlar da herhalde bu şekilde söylerler. Yani borcuna ben karışmam diyemez varisler. Önce borçları ödenecek, sonra vasiyeti varsa o yerine getirilecek, sonra da mal varisler arasında Allah'ın gösterdiği nispete göre paylaştırılacaktır. Eğer varis olunan erkek veya kadının çocuğu ve babası yoksa, kendisinden evvel çocuğu da ölmüş, babası da ölmüş ise ve onun erkek ve kız kardeşi bulunursa, evet, ölen kimsenin erkek ve kız kardeşleri bulunursa, bunlardan her birinin hakkı altıda birdir. Erkek ve kadın öldü, çocuğu da yok, babası da yok. Onun erkek ve kız kardeşleri varsa
Bunlardan her birinin hakkı altıda birdir. Erkek ve kız kardeşler altıda bir pay alacaklardır. Eğer erkek ve kız kardeşler birden fazla iseler, bir tane değil de birden fazla ise erkek ve kız kardeşler, o zaman üçte bir hisseye ortaktır bunlar. Yine Rabbimiz diyor ki, bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Evet, ölenin borcu ödenecek. Ölenin vasiyeti varsa o da yerine getirilecek. Sonra babası veya çocuğu yoksa taksimat bu şekilde yapılacaktır. Varsa onların sayısına göre nispetler bu şekilde ayarlanacaktır. Bütün bunlar mirasçılar zarara uğratılmaksızın yerine getirilir. Kardeşim, senin mal varlığın yerinde. Sen zengin birisin, sen alma ver buradan denilmez kimseye. Herkes hissesi neyse o hissesini alacaktır. Ama kardeşlerinden biri veya varislerden birinin durumu müsait değilse, fakir ise ona bağışlayabilir. Allah'ın taksimatına göre taksimat yapılacak. Sonra o kişi, benim durumum müsait, ben muhtaç değilim ama bu kardeşim muhtaç, bu evi sattığımızda, 5 kişiye paylaştırdığımızda ne olacak, elimize ne geçecek, ben hissemi kardeşime veriyorum, hiç olmazsa evin tamamı ona kalsın diyebilir kişi. Bunu önce Allah'ın emrine göre, Allah'ın kanununa göre taksimat yapıldıktan sonra diyecektir. Değilse hiçbir kimsenin zarara uğratılması mümkün değil. Veya zengin olan birileri der ki, senin bu evi alacak paran yok, biz sana şu kadar para verelim ve sen bu aradan çekil. Onun hissesi belki o kadar eder ama o aldığı para çerez parası olacaktır, çarçur edilecektir. Onu da zarara sokmasın. Zengin olanlar, mal varlığı yerinde olanlar bir başkasını da zarara uğratmasınlar. Yani kim olursa olsun her iki taraf için de mal varlığı çok olan veya fakir olan kimse de zarara uğratılmaksızın yerine getirecektir Allah'ın yaptığı bu taksimatlar. Bunlar Allah'ın size bir emridir. Vasiyeten minallah. Allah'ın bir emridir bunlar. Vallahu alimul halim. Allah her şeyi bilen, cezayı geciktirse de ihmal etmeyendir. Allah cezaları geciktiriyor, ihmal etmiyor. Belki kıyamette, ahirette verecek, belki de bu dünyada 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra verecektir. İhmal etmiyor ama geciktirebiliyor. Allah halimdir. Cezada acele etmez, cezada ivmez Rabbi Zülcelal'imiz. Tilke hududullah. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ İşte bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Allah'ın hudutlarıdır bunlar. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse. Ne demek Allah'a peygambere itaat etmek? Allah'a peygamberi kabul ediyorum demek değildir. Bugün böyle bir yanlış anlaşılma var toplumda. Ben de Allah'a peygambere inanırım. Mirası kime göre taksim ettim? Falan kanuna göre. Niye? Hani Allah peygamberi tanıyordun ya sen? Evet. Kim Allah ve peygamberine itaat ederse. Allah'ı peygamberi tanıyorum demek, Allah'tan geleni, peygamberden geleni kabul ediyorum, ona göre hayatımı tanzim ediyorum demektir. Rabbimiz وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'ın ve Resulünün getirdiği mesajı kabul edip hayatını ona göre ayarlarsa, ayarını Allah'tan ve peygamberden alırsa, kim başka kanunları, kim arzu ve hevesini, isteklerini, kim Allah'ın dışındaki kanun koyucuların kanun koyuculuğunu kabul ederse, evet, şirke düşmüş olur. Ama kim de Allah böyle dediyse tamamdır, zararım da olsa bu işte tamamdır, öbür tarafta 30 daire fazla, 100 dönüm arazi fazla elime geçecek ama Allah böyle emrettiği için ben buna razıyım derse kişi, peygamberin taksimatı buysa ben buna razıyım derse kişi, yudhilhu cennetin tecri min tahtiyel enhar. Allah bu dünyadaki basit dünyevi zararları göze alarak, kayınpederim vefat etti, taksimatı falan kanuna göre yapsaydık 70 daire fazla alacaktım, 100 dönüm arazi fazla elime geçecekti. Ama ben onlara tenezzül etmedim. Allah'ın kanunu neyse taksimatı ona göre yapın dedim ve ona göre yaptırdım. Netice Allah'ın dediği gibi oldu. Allah'ın dediğini ben yaptım. Allah'ın koyduğu sınırlara ben uydum. Allah ve peygamberine ben itaat ettim. İnandım onlara.
onun gönderdiği kitaba inandım. O peygamberin mesajına inandım. O peygamberin yolunda gitmeyi kendime prensip edindim. Dolayısıyla Allah, kim ki Allah ve peygamberine itaat ederse, Allah ve peygamberin sözünü dinlerse, Allah ve peygamberin git dediği yoldan gitmek suretiyle hayatını ona göre ayarlarsa. Burada miras taksimatının arkasından geldi bu ayet. Pek çok yerlerde değişik şekillerde gelir. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Ne demektir o? Yani o bölümle alakalı konularda da kişi Allah'tan gelene ve peygamberden gelene evet işittim, duydum ve itaat ediyorum derse. Şimdi aynen Yahudiler gibi. Herkes işittim, duydum ama isyan ediyorum diyor. Ben Müslümanım diyor. Semi'na diyor. Allah'a, peygamberi tanırım. Amentü'yü de okuyuveriyor ama arkasından da diyor ki ve asayna. Olmaz öyle şey canım. Kadın erkek birlikteliği var. Bugün için miras taksimatında erkek iki kadın bir olacak. Olur mu bu adaletsizlik demek suretiyle? Hemen bir başka sistemin, bir başka kanunun miras taksimatına uyuveriyor. İşte bu da Yahudileşme temayülü gösteren kişilerin yaptığıdır. Kur'an'da bize o da örneklendirilir. Onlar semi'na, işittik, duyduk, doğrudur ama ve asayna, isyan ediyoruz. Yani biz onu kabul etmiyoruz, onun dışındaki bir uygulamayı takip ediyoruz demek suretiyle isyan ettiklerini ortaya koyuveriyorlar. Bugün de Müslümanların pek çoğu menfaatleri konusunda, dünyevi menfaatler konusunda hemen semi'na, işittik, doğru, Kur'an'dır o ama o 14 asır önce kalmıştır. O orta çağdaki gelen bir sistemdir. Bugünkü insanların böyle kanunlarla idare olunması muhaldir, mümkün değildir demek suretiyle hemen isyan ediveriyor. Başka bir kanunla hayatını tanzim ederek miras taksimatını da ona göre bölüşüveriyor. Hala öyle kafirler var ki bu toplumda Allah'ın ahkamından 300-500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ediyor. Bunlar çıkarılırsa insanlar yaşayabilir, uygulayabilir bu kanunları. Sen kimsin de Allah'ın kanunlarının 500 kadar, 300 kadarının çıkarılmasını teklif ediyorsun? Sen kimsin, necisin sen? İndiren Allah'tır. Onun hükmü geçerlidir kıyamete kadar. Nice kafirler, nice müşrikler inanmasalar da, kabul etmeseler de. Evet, Rabbimiz bu benim çizdiğim sınırlardır, hudutlardır. Kim benim çizdiğim sınırlar ve hudutlara itaat ederse veya benden gelene itaat ederse, elçimden, peygamberimden gelene itaat ederse yudhilhu cennetin tecri min tahtiha'l enhar. İçerisinde bal ırmakları, süt ırmakları, sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları ve Kevser ırmağının aktığı cennete gireceklerdir. Ayarını Allah'tan alan, ayarını peygamberden alan, Allah ve peygambere göre hayat yaşayan kimse mutlaka ve muhakkak cennete girecektir. Hataları varsa da Allah affedecek. Şirke düşmediği sürece Allah küçüklerini affedeceğini beyan buyuruyor pek çok ayet-i kerimede. Siz büyüklerinden sakınır iseniz ben de küçüklerinizi siler süpürürüm. Vazgeçerim onlardan diyor Allah. Öyleyse Müslüman büyük günahlardan vazgeçecek. Öyleyse Müslüman büyük günahların her türlüsünden uzak duracak ki Allah da küçüklerini affetsin, bağışlasın ve onu cennetine koyuversin. Evet, bunlar Allah'ın çizdiği hudutlardır. Miras taksimatıyla alakalı Allah bu tip hududu çizmiştir. Sınırları ortaya koymuştur. Buna göre hayatınızı ayarlayın demiştir Rabbimiz. Öyleyse her kim Allah'ın emrine göre hareket ederse, her kim Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine göre hayatını tanzim ederse, hayatın her bölümünde, evet, mirasında da aynı, yemesinde, içmesinde de aynı, ticaretinde de aynı, memuriyetinde de aynı, ne iş yaparsa, her işinde Allah'tan gelene kulak verirse, Allah'tan gelene göre hayatını tanzim ederse, Allah'tan gelene göre hayatını düzenlerse, o kişi mutlaka cennete girecektir. Bu dünya gibi cennette kısa bir süreli yaşanacak yer midir? Hayır. Halidine fiha, orası ebedi olarak yaşanacak yerdir. Orada ebedi olarak yaşanacak. Bir gün, beş gün, on gün, elli sene, yüz sene, bin sene değil. Sonsuzluk vardır orada. Orada kişi ebedi olarak yaşayacaktır.
kişi o cennete girerse orada ebedi olarak hayatını sürdürecektir, hayatını devam ettirecektir. Ve zalikel fevzul azim. İşte en büyük kurtuluş da budur. Bu dünyada adam fabrika sahibi oluyor, at araba sahibi oluyor, villa sahibi oluyor, imkan sahibi oluyor ve diyor ki köşeyi döndüm, kurtuluşu buldum. Hayır. Bu dünyadaki geçici zevkler ve nimetler gerçek kurtuluşu insanlara vermiş olmaz. Bu dünyadaki kişinin elde ettiği makam, koltuk, imkanlar kişiye hayat imkanı vermiş olmaz. Bu dünyada rahat ve huzurlu yaşaması onun köşeyi döndüğü manasına gelmez. Gerçekten kurtuluş cenneti elde etmektir. Gerçekten kurtuluş ateşten kurtulup cennete girmektir. Onun dışında hiçbir kurtuluş yoktur. İşte Rabbimiz bize gerçek kurtuluşu da böylece bildirmiş oluyor. Kişi Allah ve Resulünden gelene göre hayatını ayarlar ise, kişi Allah ve Resulünden gelen sisteme göre hayatını tazim eder ise, kişi ne geldiyse Allah'tan tamamdır, İtiraz yoktur derse, hayatını da ona göre ayarlamak suretiyle sürdürürse, devam ettirirse, bu arada hataları

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Allah ve Resulü'nden gelen sisteme göre hayatını tanzim eder ise, kişi ne geldiyse Allah'tan tamamdır, itiraz yoktur derse, hayatını da ona göre ayarlamak suretiyle sürdürürse, devam ettirirse, bu arada hataları, kusurları

Aşağıda gelen bir sistemle idare olunamaz diyor. Veya arzu ve hevesine uyarak, şeytana uyarak hayatını ona göre ayarlayıveriyor. Kimileri de ve yeteadde hududahu, onun kanunlarını çiğneyip geçerse. Yani bilmeden cahilce yapan var, bir de bilgili ve şuurlu vaziyette bu işi yapan var. Allah diyor ki, kim Allah ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın çizdiği sınırları da çiğner geçerse. Neymiş ya, olur mu böyle şey? O geçmiş dönemlerdeydi. Evet, bir zamanlar kafirler böyle diyordu. Başörtüsü yoktur Kur'an'da. Var mı Kur'an'da başörtüsü var olduğunu iddia eden diyordu. Başörtüsü 14 asır önce ortaya konmuş bir adetti. O gün insanlar kuaför bilmiyorlardı. Başlarını, saçlarını yaptırmayı bilmiyorlardı. Saçlarının telleri yemek yaptıkları tencere içerisine düşmesin diye peygamber o gün başörtüsünü emretmişti. Bugün insanlar kuaförlerde saçlarını yaptırıyorlar. Saç bakımını güzelce yaptırıyorlar. Saçlarının dökülmesi mümkün diye yemeğin içerisine, gıda maddelerinin içerisine, dolayısıyla bugün başörtüsüne gerek yok diyerek başörtüsünü inkar ediyor. Ve yeteadde hududahu, Allah'ın çizdiği sınırı aşıyor. Allah'ın çizdiği sınırdan dışarıya çıkıyor. Veya bir başka kafirin teklif ettiği gibi Kur'an'dan 300 kadar ayet çıkarılmalı ki bugün hayata tatbik edilebilsin. Kafirin biri öyle teklifte bulunuyor, biri de böyle diyor. Kur'an'dan bu kadar ayet çıkarılmalı ki insan hayatına aktarılması mümkün olabilsin. Evet, Rabbimiz de böyle kimselere diyor ki وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ, kim Allah ve Resulüne isyan ederse, kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, kim Allah ve Resulünün sistemine karşı çıkarsa, yudhilhu, evet, ve yetaadde hududahu, Allah'ın koyduğu yasalara karşı gelirse, Allah'ın koyduğu yasaları çiğnemeye kalkarsa, hatta böyle bir şey yoktur diyerek meydanlarda nutuk atarsa veya 3-500 kadar ayetin çıkarılması teklifinde bulunursa, yudhilhu naran, Allah bu tip kimseleri cehenneme sokacaktır. Allah Kur'an'daki bazı hükümleri inkar eden, Allah peygamberin hayatında koymuş olduğu kanunları, esasları çiğneyen ve bu konuda, yani 14 asır öncesine gidip de entari mi giyeceğiz, 14 asır öncesindeki peygamberin bindiği deveye mi bineceğiz yani diyerek peygamberi, Allah'ı, kitabı, sünneti, hadisleri inkara kalkarsa, ve yeteadde hududahu, bunun içerisine hepsi giriyor. Kimileri hadisi inkar ediyor, kimileri peygamberi inkar ediyor, kimileri kitabın bazı bölümlerini inkar ediyor. Allah da diyor ki böyle kimselere, evet, kitabın bir kısmına inanır, bir kısmını inkar mı dersiniz? Yani kafirlik yapacaksa kişi, bir ayeti kerimeyi inkar ederse yine kafir olur. Kur'an'daki 6000 küsur ayetten sadece birini inkar ederse, Kur'an'da başörtüsü yoktur derse, diğer ayetlerin hepsine inansa da, hayatını o ayetlere göre yaşasa da o kimse kafirdir. Veya Kur'an'da faizle alakalı bir yasaklama yoktur. Hem olamaz da zaten. Bu devirde, bu zamanda, 21. asırda enflasyonun kat kat geçtiği bu asırda faiz haram kılınamaz, haram kabul edilemez, haram sayılamaz derse bir kişi, o kişi bunu inkar etmek suretiyle ya sözüyle inkar eder veya icraatıyla, tatbikatıyla inkar ederse bir kimse, evet, Rabbimiz diyor ki her kim Allah'ın ortaya koyduğu kanunu, sistemi, şeriatı, anayasayı Allah ve Resulüne isyan ederek çiğnerse, onun koyduğu sınırları çiğneyip geçerse, yudhilhu naran, ateşe düşecektir, ateşe konacaktır, haliden fiha, ve orada ebedi olarak kalacaktır. Az önceki ayette cennete girenler cennette ebedi kalacaklardır diyordu Rabbimiz. Bu ayeti kerimede de o cehenneme düşenler, o cehennemlikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Ve lehu azabun muhin, evet, alçaltıcı bir azap vardır orada. Yani kişi bazen azabı da şerefli biçimde çekmek ister. Bu dünyada azabı şerefli biçimde çekmek ister. Torpillidir, zengindir, bilmem nedir. Diğerleri değişik koğuşlarda yatar, buna özel koğuş verilir.

0: Bunun koğuşunda televizyon bulunur. Bunun koğuşunda telefon bulunur. Bunun koğuşunda gelen ziyaretçileri alabilecek imkanlarla donatılmıştır. Dünyadaki cezalar böyle. Herkes aynı ceza ile cezalandırılmıyor. Herkes dışarıdan aynı hapishanede yatır gibi gösteriliyor ama kimileri 80 kişilik koğuşlarda yerde beton üzerinde yatarken, kimileri özel odalarında, özel televizyonlarıyla, telefonlarıyla geleni gideni rahat kabul edebilecek imkanlarıyla donatılmış vaziyette. Onlar da orada cezasını tüketmeye çalışıyor. Evet, Allah'ın azabı öyle değil. Ve lehu azabun muhin. Çok alçaltıcı bir azap vardır onlara. Bu dünyada sen Allah'ı, peygamberi isyan ederek, Allah'ın, peygamberin getirdiği sistemi, kitabı, mesajı inkar ederek, hatta yok sayarak onları bu şekilde kabul etmeye çalıştıysanız, evet, buyurun, size yapılacak iş böyle bir azaptır, böyle bir cehennemdir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böylece Nisa suremizin 14. ayet-i kerimesini de okumuş olduk, öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimizde 7 ile 14 arasındaki ayet-i kerimeleri hep birlikte okumuş, öğrenmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
8: Kranda kalıp, 0212 549 0877 2 telli.
9: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştirdik.

0: gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
1: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54

0: الرحمن الرحيم.
1: Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel FM 103.2.
2: Molotofi, Molotofi, Rasshashi, Rasshashi.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
13: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
14: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
15: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
18: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
19: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM.
24: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dersimizde Nuh Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinden anlatmaya çalışmış, günümüzle güncellemiş, günümüz vakalarına, o döneme ait olaylar üzerinden çıkarımlar sağlamış ve nasihatimizi inşallah almıştık. Dersimizin genel kaidesi, genel özellikleri çerçevesinde izahatı yapılacak olursa, Nebevi Hareket Okulu'nun bir takım durakları, merhaleleri olduğunu zikretmiştik. Hatırlayacak olursak, akidenin Nebevi Hareket metodunda, Nebevi Hareket Okulu medresesinde, usulünde birinci durak olduğunu söylemiş ve bütün peygamberlerin gelmiş olduğu kavimlerine ilk bellettiği, ilk talim ettiği hususun akide hususu olduğunu beyan etmiştik. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki Resul ve Nebilerin son halkasıdır, en son peygamberdir, Peygamber aleyhisselam da Mekke'de risalet göreviyle, vazifesiyle işe başladığında toplumu evvelen namaz, oruç, ahlak ve tesettür gibi meselelere değil, bizatihi akideyi ilgilendiren, inanç yapısını ilgilendiren hususları, yani la ilahe illallah cümlesini telkin etmiş, ilk davaya bu sözle başlamış ve bundan sonra Mekke gündemini tevhid akidesi üzerinde konuşmaya, Kureyşlerden ret cevabı gelmeye ve iman eden İlk müstesna şahsiyetler de yine bu cümle etrafında imanını gündeme getirmeye başlamıştı. Ve geçen hafta dersimiz ile başlamak üzere, o dönemde, yani Peygamber aleyhisselamın tevhid hakikatlerini kavmine öğütlediği ve la ilahe illallah cümlesine davet ettiği dönemlerde, Rabbimiz Allah Teala'nın geçmiş peygamberler, onların kavimleri ve o kavimde iman eden ve etmeyen toplumun durumunu anlatan ayeti kerimeleri nazil buyurduğunu, ilk Müslümanlara ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme örnek teşkil etmesi hasebiyle Mekki olan surelerin, ayetlerin defaatle tevhidle tanışan toplumların tevhide karşı reflekslerini, tevhide icabet edenlerin ve etmeyenlerin durumlarını anlatan ayetlerin Mekke'de nazil olduğunu da zikretmiştik. Ve evvela sıralama üzerinden gittiğimizde, Nuh aleyhisselamın kavmini tevhide davetini ve kavminin Nuh aleyhisselama cevabını ve Allah Teala'nın o kavmin akıbetinin, sonunun ne şekilde olduğunu beyan eden ayetlerini görmüştük. Rabbimiz Allah Teala Nuh Aleyhisselam'dan hemen sonra bizlere Hud kavmini, Salih Aleyhisselam'ı ve Hud Aleyhisselam'ı örnek getirmişti. Geçen hafta dersimizin, yani Nuh Aleyhisselam'ın tevhid davetinin ana başlıklarını tekrar hatırlayacak olursak, cahiliye ilkelerinin akidevi olarak reddedilmesi ve ilkesel olarak İslam toplumuyla cahiliye toplumu arasındaki ayrımı anlatmaya çalışmıştık. Allah Subhanehu ve Teala Mekke'de yeni inşa etmeye başladığı tevhid toplumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden talim ve terbiye sürecinden geçirmiş. Ashab kayıtsız şartsız, istisnasız bir şekilde Allah'ın yeryüzündeki ve gökyüzündeki ilahlığına teslim olmuş, Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan tağutları, tuğyan ehlini elinin tersiyle itmiş ve tevhid ile şirk arasında bir sentez, bir uyum, bir uzlaşı oluşmadan tamamen istisnai bir şekilde hak ile batılın arası apaçık ayrılmış ve İslam toplumuyla cahiliyet toplumu ayrı iki kutup olarak, ayrı iki cephe olarak birbiriyle mücadele etmeye başlamıştı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın üzerinden Rabbimiz Allah Teala'nın tevhid mücadelesini zikretmesi de Müslümanlar için o anda bir ders, bir talim, bir terbiye konusu olmuştu. Ve bizler de gücümüz yettiğince Nuh Aleyhisselam'dan örnek olarak bırakılan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de uygulamalarından elde ettiğimiz çıkarımlar, nasihatler çerçevesinde günümüz dünyasında İslam ve gayri İslami ilkeler arasında mukayeseler yapmış, Rabbimiz Allah Teala'nın razı olduğu ve bizim için istediği, bize emrettiği hususları, kaideleri burada dile getirmeye çalışmıştık. Bu hafta Hud ve Salih Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesini Kur'an ayetleri üzerinden inşallah okumaya, idrak etmeye, akletmeye, düşünmeye ve tabii ki hayatımıza da geçirecek nasihatlerle birbirimizle nasihatleşmeye devam edeceğiz. Bizatihi Nuh Aleyhisselam'ın hayatında batılla uzlaşmanın söz konusu olmadığı, bilakis batıl ile restleşme, yani Allah'ın yeryüzüne Nuh Aleyhisselam ile göndermiş olduğu vahiy ölçüsünü reddeden ideolojik, fikri, akli, zanni düşünceler ile çatışan vahiy ve zan arasındaki, vahiy ve ideolojiler arasındaki, vahiy ile fikir, zan ve vesveseler arasındaki farkları dile getirmiş, batıl ile uzlaşmayan peygamberlerin hayatlarından bugün kendimize dersler ve öğütler çıkarmaya gayret etmiştik. Bütün peygamberlerin ortak daveti ki Rabbimiz Allah Teala'nın başta okumuş olduğumuz Enbiya suresi 25. ayet-i kerimede de buyurduğu üzere bütün insanları Allah'tan başka ilah yoktur, ona kulluk edin diye, yalnız Allah'a kulluk edin diye davette bulunması için peygamberler göndermesi, rasuller ve nebiler göndermesi hakikati üzerinden bütün peygamberlerin davetinin mutlak surette tevhid daveti olduğunu hatırlamış ve bugün de yine Hud ve Salih Aleyhisselam'ın gündeme getirdiği tevhid davetini anlatacağımızı da beyan etmiştik. En son dersimiz tamamlandığında bu şekildeydi. Bugün de inşallah Hud ve Salih Aleyhisselam'ın tevhid davetini anlatmaya gayret edeceğiz. Evvelen tekrar tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Nebevi Hareket Okulu içerisinde bir takım sınıflar olan, dereceler olan, merhaleler olan bir okuldur. Ve bu okulun ilk sınıfı akaid sınıfıdır. Akide inkılabıdır. Kendisine İslam'a nispet eden toplumlar akidevi olarak, inanç yapısı olarak küfrün, şirkin, batılın, hurafenin ve vahiy dışı tüm ideolojilerin etkisinden sıyrılmış bir şekilde saf, arı duru, katıksız tevhid inancına sahip olmadıktan sonra, akidevi olarak cahiliye kültüründen sıyrılmadıktan sonra Nebevi Hareket Okulu'nun diğer sınıflarının gezilmesi hiçbir anlam teşkil etmemektedir. Binaenaleyh, tevhid anlaşılmadan namaz anlaşılmayacaktır. Tevhid anlaşılmadan oruç, hac, zekat ve cihat anlaşılmayacaktır. Tevhid anlaşılmadan iffet, namus, aile, müessese, ticaret, ukubat, muamelat anlaşılmayacaktır. Tevhidini yitirmiş topluluklar üzerine ne kadar ibadet bina ederse etsin, Rabbimiz Allah Teala'nın buyurduğu üzere Allah Teala müşriklerin, yani tevhid ile şirki bir arada tutan inanç yapılarının asla kendi razı olacağı inanç olmadığını, insanların çoğunun da şirk ile beraber bir iman gündeme getirdiğini, halbuki böyle bir imana Allah'ın kendisinin ihtiyacı olmadığını, özellikle Yusuf suresi 106. ayet-i kerime ve buna paralel birçok ayet-i kerimede anlatmış, idrak etmeye çalışmıştık. İşte bizler sapasağlam bir tevhid temeli oluşturmak adına Nebevi Hareket Okulu programımıza, derslerimize ilk etapta akaid konuları üzerinden, inanç yapısı üzerinden başlamaya, ki tüm Nebi ve Resullerin başladığı durak burasıdır, başlamaya gayret etmiş ve yine de haftalar boyu sürecek bir akaid usulü dersimize, bir inanç yapısı nasihatimize devam etmeye de azmedeceğimizi söylemiştik. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ buyurdu Rabbimiz Allah Teala. Andolsun ki biz tüm ümmetlere, kulli ümmetlere, istisnasız bütün topluluklara gönderdiğimiz peygamberlerin o topluluklara davet edeceği ilk husus olarak ne buyurduk dedi Rabbimiz? اَنِ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Allah'a kulluk edin ve tağutlardan içtinab edin. Allah ile beraber tağutlara da inanıp sözlerini, direktiflerini uygulamayın. Kefertu bittağut, amentu billah diyerek, ki sahabe efendilerimizin çocuklarına öğrettiği ilk cümle bu idi. Kefertu bittağut, amentu billah sözü. Tağutu inkar ettim, reddettim ve Allah'a iman ettim. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de toplumunu davet ettiği ilk husus buydu. Ebu Kubeys Dağı'na çıktığında, Ukas Panayırı'nda insanlara hitap ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ya eyyuhen nas, kulu la ilahe illallah tuflihu." Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur deyin ve muflihlerden olun, kurtuluşa erenlerden olun. İşte bundan mütevellit bütün peygamberler de La ilahe illallah cümlesi üzerinden, ki bütün peygamberlerin ortak daveti bu idi. Şeriatlerde farklılıklar olsa da inançta asla farklılık olmayan bir davetin görevlisi, vazifelisi olarak kimisi kitap ile, şeriat ile geldi, yani Resul, kimisi de Allah'tan aldığı vahiy ile Nebi olarak Allah'ın dinine hizmet etti. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Bugün Hud ve Salih aleyhisselamın davetini, onların Kur'an-ı Kerim içerisinde bizlere bildirilen kıssalarını okuyarak inşallah dersimize devam edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere Kur'an-ı Kerim içerisindeki kıssalar, tarihsel bilgiler kesinlikle bizlerin nasihat alması ve bugün içinde bulunduğumuz çağ ve toplum içerisinde kendimizi analiz etmemiz için beyan buyurulan hususlardır. Kronolojik tarihsel bilgiler değildir. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ buyurdu Rabbimiz. Andolsun ki biz bu Kur'an'da size geçmiş kavimlerden birçok darb-ı mesel getirdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırsınız. Geçmiş kavimlerin yaşamış olduğu hadiseler üzerinden mukayese yapmanız için darb-ı mesel olmak üzere size geçmiş peygamberlerin tevhid mücadelesini ve o mücadelede o peygamberlere ashab olmuş, arkadaş olmuş, yoldaş olmuş müminlerin durumlarını ve onlara icabet etmeyip tuğyanda, küfürde, şirkte, batılda ısrar etmiş toplulukların durumlarını size anlattık ki durumlarınızı onlara göre bakarak mukayese edin ve gözden geçirin diye. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, peygamber kıssalarını okuduğumuzda her birinde aynı temel mesajların verildiğini, aynı duruşun, aynı kararlılığın, aynı mücadelenin, aynı inancın olduğunu, onların karşısındaki itirazcı kafirlerin, müşriklerin, şirk toplumunun da aynı mazeret, bahane ve gerekçelerle tevhidden uzaklaştığını görürüz. Değişen sadece zamandır veya tevhidden yüz çevirirken sarf ettiği cümlelerdir. Ama temelde baktığımızda tevhid ile şirk arasındaki ayrımın, tevhid toplumu ve şirk toplumu arasındaki ayrım ile aynı olduğunu görürüz. Ve yine aynı gördüğümüz, taaccüple ilgimizi çeken bir husus da hiçbir peygamber tevhid mücadelesinde taviz vermemiştir. Toplumun değişik katmanlarından insanların kendilerine itirazları geldiğinde, o insanlar ama zengin olsunlar, ama o toplum içerisinde sözüne itibar edilen kişiler olsunlar, ama fakir halk olsun, kim peygambere, peygamberin ve Allah'ın razı olmadığı bir teklifle gelmişse, asla bunu o peygamber ve topluluk kabul etmemiş, tevhid inancından zerre miskal taviz vermemiştir. O gün cereyan eden bu hadiselerin bugün de cereyan ettiğini iyi anlamak lazım. Müslümanların ellerinde hilafetini, siyasetini, ukubat ve muamelat kısmını, Kur'an'ın ahkam boyutunu yitirmiş Müslümanların ellerinde tutabilecekleri yegane ölçüsü olan imanlarında da taviz vermelerini isteyen şirk toplumuna karşı, bugün de yine tevhid durağında ısrarcı olan, tevhid istikametinde kararlı olan, İslam sözünde sebat eden ve asla küfürle, şirkle, ideolojilerle, izimlerle, vahiy dışındaki tüm fikir, zan ve vesveselerle uzlaşmak istemeyen azınlıkta dahi olsa müminlerin asla inancında taviz vermeyen refleksini görmekteyiz elhamdülillah. Bundan mütevellit bugün Nebevi Hareket Okulu'nu ve Nebevi yolda ısrarcı oluşumuzu anlamak için Kur'an içerisindeki bu kıssalardan günümüze çıkarımlar elde etmek ve defaatle nasihatleri üzerinde sık sık durarak birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Hud ve Salih Aleyhisselam'ın gelmiş olduğu coğrafyayı öğrenmek istediğimizde, Arabistan yani Ceziretül Arap bölgesinde yaşamış olduklarını görüyoruz. Ve bu her iki toplumun da putçuluğa dayalı bir inanç sisteminin olduğunu, şirk kültürünün hakim olduğunu ve dünyevileşmede zirveye çıkmış, yani bugünkü tabirle kapitalist, materyalist, devamlı üretmeye, tüketmeye ve çılgınca dünya hayatını sevmeye meyilli bir toplum ve yüksek görkemli binalar inşa ederek bu inşa etmiş oldukları yüksek görkemli binalar üzerinden de kibre kapılan bir toplum olduğunu görüyoruz. Çok da yabancı gelmiyor bize açıkçası. Günümüze baktığımızda plazaların, binaların, yüksek yüksek binaların faiz ve kapitalist sistem üzerinden insanları sömüren batıl düzmece sistemlerin insanları ezmeye, maddi ve mali olarak zaafa uğratmaya, cebindeki paraya varıncaya kadar sömürmeye ve bununla da dünyada reel faiz sistemi kurmasından mütevellit hava atmaya, gururlanmaya ve kibirlenmeye sebep olduğunu görüyor ve gerçekten Ad ve Semud kavminin durumuyla bugün de dünya üzerindeki toplumların aynı paralelde İslam'dan, tevhidden yüz çevirdiğini görüyoruz. Zaten derslerimizi takip eden kardeşlerimizin ve bu hususta ilmi meselelerle uğraşan insanların bildiği bir hakikati burada hatırlatalım. Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca ortaya çıkan temel sapmalar tamamıyla bir dinsizlik sapması değildi. Sapmaların temel nedeni Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna inanmak veya başka ilahların olduğunu da hayata müdahil olan, dua edildiğinde icabet edileceğine inanılan başka ilahların varlığına da inanmak olmuştu. İşte Ad ve Semud kavmi de böyle bir kavimdi. Kur'an'da Şuara suresi 128 ve 131. ayet-i kerimelere baktığımızda konuyu biraz daha anlamış olacağız. Hud dedi ki, siz her yüksek yere bir anıt, bina inşa edip boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Malum olduğu üzere davet açık, anlaşılır, tavizsiz bir üslupla dile getiriliyor. Ve dikkat çekilen husus, dünyevileşme. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda Müslümanları da etkisi altına alan bir zafiyet, dünyevileşme. Ahiret bilincinin yok olması. Hayatı, yaşamı sadece dünyaya endeksli olarak, sadece dünya hayatını geçim veya sadece dünya hayatını yaşam olarak, dünyadan sonraki yaşama hazırlanmamak ve bize ait olan sürenin sadece dünya olduğunu zan etmek. Halbuki müminler bilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de beyanı ile dünya müminler için bir yolculuk esnasında bir ağacın altında gölgelenebilecek, bir ağacın altında gölgelendiği süre kadar olabilecek ve ondan sonra tekrarla devam edilecek bir meseledir yaşam mümin için. İşte biz bu dünyada bir ağaç altında gölgeleniyoruz. Bir gün ölüm meleği sürenin dolduğunu bize haber verdiğinde Rabbimizin takdir buyurduğu kadar kabir aleminde kalıyor ve ondan sonra İsrafil aleyhisselamın da başlatmış olduğu kıyamet süreciyle Allah'ın görevlendirdiği İsrafil aleyhisselamın sure üflemesiyle hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi biliyoruz. Oysa materyalist kapitalist sistemler dünyada çılgınca tüketmeyi, harcamayı, yiyip içip eğlenmeyi, zahire önem verip batini arka plana atmayı telkin ederler ki işte Salih aleyhisselamın kavmi de böyleydi. Ve yine Şuara suresinde Rabbimiz Salih aleyhisselamın durumunu bize şu şekilde anlatmaya devam ediyor. Salih dedi ki, siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız? Bahçelerin ve pınarların içinde. Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında. Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Muhakkak suretle biliyoruz ki Rabbimizin beyanıyla peygamberler ancak kendilerine itaat edilmesi için görevlendirilmişlerdir. İşte Salih aleyhisselam da Allah'tan aldığı vahiy üzere başlatmış olduğu tevhid davetinde kavminin kendisine Allah'tan gelen direktifler doğrultusunda itaat etmesini ve felaha ermiş bir topluluk olarak yaşamalarını ve yeryüzünde hep beraber adaleti tesis etmelerini kavmine öğütlemiştir. Şimdi bir de Hud aleyhisselamı ve davetini öğrenelim. Hud aleyhisselam Allah Teala'nın yine tağutun inkarı ve reddi kendi vahyinin yeryüzüne hakimiyeti için göndermiş olduğu peygamberlerden bir tanesi. Rabbimiz Allah Teala Ahkaf suresi 21 ve 23. ayet-i kerimede beyan buyurdular ki, Ad kavminin kardeşini Hud'u an. Zira o kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Dedi kavmi. Haydi doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud, ilim ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum dedi. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Hud aleyhisselamın birinci davet. Bu sünnetullah'tır demiştik. Davetin ilk maddesi tevhiddir demiştik. Peygamberler insanları temelde sağlam bir inanç yapısına sahip olması için çalışırlar demiştik. Ki bütün peygamberler bunu yaptığı gibi Hud aleyhisselam da Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye tebliğde bulundu. Ve kavmi de yine diğer bütün cahiliye

İnanmıyoruz. Hayır. Hiçbir topluluk peygamberlerinin davetine böyle bir icabet gündeme getirmedi. Çünkü onlar Allah'ı tanıyorlardı. Çünkü onlar Allah'a inanıyorlardı. Fakat Kur'an'ın da beyanıyla uluhiyette, rububiyette ve ubudiyette ki bu Rabbimizin tevhid hususunda birlememizi emrettiği isim, sıfat ve fiilleridir. Yani yaratıcı olarak Allah'a inanmak sağlam, sahih ve yeterli bir inanç değildir. Zira yaratıcı olarak Allah'a inanan şeytan da kafirlerdendir. Yaratıcı olarak Allah'a inanan Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil de kafirlerdendir. Allah'ı sadece yaratıcı kabul etmek müşriklerin inancıdır. Allah'ı sadece rızık verici kabul etmek de müşriklerin inancıdır. Allah'ı sadece tabiat olaylarını düzenleyen, mevsimleri döndüren, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan Allah olarak tanımak da müşriklerin inancıdır. Oysa müminlerin inancı nedir? Allah'ı yaratmada, rızık vermede, nimetlendirmede, dünyayı düzene sokmada ve yaratıp rızık verip nimetlendirdiği bu dünya içerisindeki tüm mahlukatın kendi koyduğu kanun ve yasalara itaat ettirebilecek güce sahip olan bir ilah olduğuna inanmak müminlerin inancıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda iki temel kaide görürüz ki Kur'an'da Rabbimiz Allah Teala kendisini tanıttığı isim ve sıfatları şu iki konu başlığı altında gündeme getirmiştir. Birincisi tekvin, ikincisi ise teşriidir. Ela lehul halku vel emr. Tebarakallahu Rabbul Alemin buyurdu Rabbimiz Araf suresi 54. ayet-i kerimede. Yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir dedi Rabbimiz Allah Teala. Tekvin yaratmak, teşri ise yönetmek, kanun koymak, idare etmek demektir. Allah Teala Kur'an'da kendisini sadece yaratıcı bir ilah olarak tanıtmamıştır. Yaratıcı ve aynı zamanda yarattığı insanlara da hükmedici. Yarattığı insanların sosyal ve siyasal hayattaki durumlarını düzenleyici, bunlara dair bir takım kanun, yasa ve hükümler icra edici bir ilah olduğunu da gündeme getirmiştir. İbadette, ticarette, siyasette, eğitimde, ekonomide, giyim kuşamda, beşeri münasebetlerde ve aklımıza gelmeyen, burada zikredemeyeceğimiz, dünya içerisinde karşılaşacağımız tüm meselelerde ve bu meselelerin çözümlemesinde yalnız kendi koyduğu kanunlara, ahkamı Kur'aniyeye, yani Kur'an ahkamına, Kur'an hukukuna ve şeriat-ı Muhammediyeye, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu şeriate tabi olunmasını, tekvin yani yaratmakla beraber teşri yani şari yani şeriat belirleyen, haram helal belirleyen ismine insanların iman etmesine, böyle bir imanı gündeme getirmesine ve ancak böyle bir imanı kabul edeceğine, böyle bir imanı geçerli sayacağına dair Kur'an-ı Kerim'de tekvin ve teşri hususunu beyan eden yüzlerce ayet-i kerime nazil buyurmuştur. İşte burada da Hud aleyhisselamın kavmi öyle dedi. Bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi geldin? Yani ey Salih, ey Hud, biz namazda bir ilah edindik. Allah'tır o ama hukukta başka ilah edindik. Eğitimde başka ilah, siyasette başka ilah, ticarette başka bir ilah, ekonomide, tarımda, ziraatte, bayındırlıkta, hukukta, ahkamda başka başka ilahlar, başka başka kanun ve yasa koyucular edindik. Bu hususlarda da bizim birer ilahlarımız vardır. Şimdi sen namazda ilah kabul ettiğimiz Allah'a hukukta da, ticarette de, ekonomide de, eğitimde de mi ilah kabul etmemizi istiyorsun? Hayır. Allah göklerin işine karışır. Ama bizim yeryüzündeki işlerimizi düzenleyen ilahlarımız vardır. Biz o ilahlara tabi oluruz.
o ilahların

0: değiştirilmesi teklif dahi edilemez görüşlerine tabi oluruz. O ilahların buyruklarına, o ilahların sistemlerine, düzenlerine, yönetimlerine, direktiflerine uyarız. O ilahların bizi yönlendirdiği yöne doğru gideriz. Namazda tamam, Allah'ımız birdir. O sadece namazda ve oruçta, hacda ve zekatta aklımıza gelir. Bu hususlara dair onun koyduğu müeyyidelere uyarız. Kasten orucumuzu yersek kefaret orucu tutarız. Eğer namazımızı kılmayı unutmuşsak kaza ederiz. Hac görevini yerine getiririz. Zekatlarımızdan da veririz. Bu hususta biz evet Allah'ın kaidelerine, kurallarına riayet ederiz. Ama bunun dışındaki hukuk mu? O bize aittir. Ticaret kuralları mı? O bize aittir. Cezai müeyyideler mi? Ceza hukuku mu? O bize aittir. Giyim kuşam, kılık kıyafet, yönetmelik mi? Bunlar bize aittir. Bu hususta da bizim ilahlarımız var. Sen bu bütün ilahları tek bir ilahta toplamak mı istiyorsun? Hayır, biz asla buna müsaade etmeyiz dediler. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke, Darun Nedve, Şirk parlamenterlerinin de dediği gibi. Mekke, Darun Nedve, Şirk parlamenterlerinin de ve onlara tabi olan halkın da Peygamber aleyhisselama ve müminlere dediği gibi. Ve aynı şekilde bugün de dünyadaki İslam'dan yüz çeviren, izimlere, ideolojilere kul köle olmuş, vahyi hayatının esası olmaktan çıkartmış, başkalarının fikir, görüş ve ideolojileriyle yaşamayı kendisine ilke edinmiş cahiliye toplumunun yaptığı gibi. Ve Hud aleyhisselam onlara devamlı dedi ki, İlim ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Sizin ortaya koyduğunuz ideolojiler gibi ben de yeni bir ideoloji koymadım. Sizin ortaya koyduğunuz fikirleriniz ve zanlarınızdan ortaya çıkmış olan görüşleriniz gibi ben de ortaya bir görüş koymadım. Bilakis ben Allah'tan aldığım vahyi size duyuruyorum. Yani yaratıcı olduğunu ve sizi yarattığını kabul ettiğiniz ilahın, Allah'ın buyruklarını size okuyorum. Herhangi bir yeni ideolojiyle, yeni bir kültürle aranıza katılmış değilim. Ben Allah'tan aldığım vahyi size ulaştırıyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum dedi. Hud aleyhisselam. Müşriksiniz, cahilsiniz. Cahilsiniz ve o yüzden müşriksiniz. Yani bilmemeniz değil, bilememeniz değil, bilmekten yüz çevirdiğiniz için cahilsiniz ve bu yüzden müşriksiniz. Bilememek, bilgiye ulaşamamak, ilmi kavrayamamak veya size bir davetçi gelmediğinden dolayı tevhid hakikatlerinden uzak kalmak değil durumunuz. Bilakis Allah size merhamet etti, bana vahiy verdi ve size hücceti ulaştırdı. Size ulaşan bu hücceti bilemediğinizden değil, bu hüccetten yüz çevirdiğiniz için müşriksiniz. Bu hücceti kabul etmediğinizden, bahaneler ürettiğinizden, dünyanızı düşündüğünüz kadar ahiretinizi düşünmediğinizden, bu dünyada bir takım insanları kayıtsız ve şartsız kendinize lider edindiğinizden dolayı müşriksiniz. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin ve o peygamberlerin getirmiş olduğu beyine, burhan, hüccet yani delillerin ve bu delilleri duymanın rahatsız ettiği bir topluluk olarak bu hüccetlerden yüz çevirmiş olduğunuz için müşriksiniz. Ve siz gerçekten cahil bir toplumsunuz dedi Hud aleyhisselam. Ve devamla Araf suresi 65 ve 72. ayet-i kerimeler arasında Hud aleyhisselamın ve Nuh aleyhisselamın durumlarını anlatan ayet-i kerimeleri de inşallah zikrederek konumuzu toparlamaya çalışalım. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu. Bütün peygamberlerin, Resul ve Nebilerin ortak daveti. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi Hud aleyhisselam. Kavminin ileri gelen müstekbirlerinden, inkar edenler dediler ki, Şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz dedi. Muhakkak suretle peygamberler yalan söylemekten emin kılınmış, sıdık yani doğruluk sıfatıyla sıfatlandırılmış elçilerdir ve asla yalan söylemezler. Akıl, ilim ve idrak noktasında da kavminin en üst düzeyde insanıdır peygamber. Ama buna rağmen dikkat buyurun, Hud aleyhisselamı akılsızlıkla ve yalancılıkla itham ediyor şirk toplumu, müstekbirler. Aynen öyle. Bugün de daveti tevhid olan, insanlara hakka ve hakka teslim olmaya, boyun bükmeye davet eden muvahhidlerde aynı ithamlara maruz kalmıyorlar mı? Akılsız deniliyor. Senin aklında adam mı kaldı bu zamanda deniliyor. Nereden çıkartıyorsun bunu? Sapıtmışsın sen herhalde. Sapkınlaşmışsın. Niye kavminin dinini terk ediyorsun? Ve sen yalancısın. Kimse senin gibi, hiçbir hoca senin gibi anlatmıyor. Hiçbir hoca senin gibi konuşmuyor. Demek ki sen yalancılardan olan bir kimsesin diye bugün de muvahhidler nitelendirilmiyorlar mı? Akıl kıtlığı ve yalancılıkla suçlanan, dine iftira attığı düşünülen tevhid davetçileri insanlar tarafından sözler ile taşlanmıyorlar mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ki bu sünnetullah'tır. Tevhidi hakkıyla gündeme getiren toplulukları bekleyen birinci söz, birinci karşılıktır bu. Hiçbir peygamber toplumu tarafından ellerinde gül, ayaklarının altında kırmızı halı ile karşılanmamıştır. Peygamber ve nebiler gelmiş olduğu toplumlara ilk evvela tevhidi anlattığında o şirk toplumunun o peygambere cevabı ya taşlamak, ya ölüm tehdidi, ya da yurdundan kovmak olmuştur. İşte o günde Hud aleyhisselama böyle dedi kavmi. Hud ise şöyle dedi: ey kavmim, ben de akıl kıtlığı yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Dikkat edin, aynı beyan. Rabbimin bana vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, yani vahiy ve öğüt gelmesine mi şaştınız? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Yine şirk toplumunun vahiden yüz çevirdiği zaman gündeme getirdiği argümanlardan bir tanesi: atalarının dinini doğru hak olarak kabul etmek. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Bakara suresinde Rabbimiz böyle buyurdu değil mi? Onlara, yani o müşriklere, Allah'ın inzal ettiğini, indirdiğine uyun denildiğinde قَالُوا derler ki بَلْ نَتَّبِعُوا مَا اَلْفَيْنَ عَلَيْهِ اَبَاءَنَا Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz dine tabi oluruz. اَوَلَوْ كَانَ اَبَاءُهُمْ يَاقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ Peki ataları doğru yolu bilmeyen sapık yolun yolcusu olsalar da mı atalarının yoluna tabi olacaklar diyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de atalar yolu yerilmiş, düşünen, akleden ve fıkheden topluluklar övülmüştür. Atalarının yapa geldikleri taklit üzere anlayışı İslam'da yegane ölçü kabul eden tüm topluluklar helak olmuştur. Oysa bizim için ölçü atalarımızın, babalarımızın yaptıkları değil, Kur'an'ın ve sünnetin bize beyan ettikleridir. Eğer Kur'an ve sünnet hakikatlerine ters düşüyorsa, ataların yolu asla kör bir taassupçulukla taklit edilmez. Çünkü atalarının yaşadıkları dönemsel yanlışlar hiçbir şekilde Kur'an'a ve sünnete mal edilemez. Vallahu galibun ala emrih velakin ekseren nasi la ya'lemun. Allah emrinde her daim galip olandır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Emrinde galip olan tüm zamanları, çağları, mekanları ve coğrafyayı kuşatan, tüm dünyayı buyru altına alan Allah'ın beyan ettiği son anayasa ve anayasal düzen olan Kur'an hakikati dururken, buna rağmen atalarımızın ve babalarımızın yolunu Kur'an'a ters düştüğü halde taklit etmek, onların bid'at, hurafe, örf ve geleneklerini doğru ölçü kabul etmek, müşrik toplumun sıfatlarından bir sıfattır. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de veda hutbesinde buyurduğu gibi, size iki şey emanet ediyorum, eğer onlara sımsıkı sarılırsanız doğru yolu bulursunuz. Biri Allah'ın kitabı, diğeri ise benim sünnetimdir. Uyulacak yol, ölçü kabul edilecek husus açıktır, gizli değildir. Kur'an ve sünnet. Ve bununla beraber Kur'an'ı ve sünneti ehli sünnet kaideleri üzerinden anlamış, idrak etmiş, yani tabiun neslinin İmam Şafii, İmam Azam, İmam Malik ve Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyhim ecmain, onların ortaya koyduğu, ehli sünnetin temel ilke kabul ettiği Kur'an, sünnet, icma ve kıyas hakikatleri üzerinden İslam'ı anlamak üzere Rabbimiz Allah Teala apaçık bir din bize bıraktı. Buna rağmen körü körüne yine atalarının yolunu taklit etmek, takip etmek, Kur'an'dan ve sünnetten yüz çevirerek, ilahi hakikatlerden yüz çevirerek atalarının yolunu taklit etmek, şirk toplumunun karakteristik özelliklerinden bir tanesiydi. Ve son olarak Hud aleyhisselamın bu davetinde şu açıklığı görüyoruz. Gözden kaçmayan bir husus, o da nedir? Mesajı dolandırmadan, ertelemeden, doğrudan doğruya kavminin putlarını ve putçu akidelerini söz konusu ederek batıl olduğunu ortaya koymak. Müşriklerin akidesini sorgulayıp, müşriklerin inanç yapılarındaki hataları yüzlerine vurmak ve onları tevhide davet etmek. Sözü dolandırmadan, hakikatleri ketmetmeden, apaçık bir dille Lat, Menat, Uzza, Hubel, İzm, ideoloji, Kur'an dışındaki tüm fikir ve görüşler putperest inançlardır. Ve asla bir mümin hayatında bunları ölçü kabul etmez. La ilahe diyerek bunları reddeder. İllallah diyerek de ancak Allah'ı tasdik ve kabul eder. Apaçık bir dille Hud aleyhisselam öyle dedi. Ve Hud devamla dedi ki, Hud suresi 54. ayet-i kerimede, Allah'ı şahit tutarım, siz de şahit olun ki gerçekten ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Subhanallah. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki gerçekten ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Keferna bikum. İbrahim aleyhisselam ve onunla beraber olan müminleri Rabbimiz bize üsve-i hasen olarak, güzel örnek olarak getirdiği Mümtehine suresi 6. ayet-i kerimede de aynen böyle diyordu İbrahim aleyhisselam. Keferna bikum. Sizi reddediyoruz, tanımıyoruz. Sizin ve sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan, sizden uzak olduğumuz gibi onlardan da uzağız. Asla şirk kültürüyle tevhid toplumu arasında bir sentez kurmuyoruz. İman ile küfür arasında bir benzerlik gözetmiyoruz. Hak ile batılı uzlaştırmıyoruz. Tamamen saf, arı duru, katıksız tevhid akidesini kalbimizle tasdik, dilimizle ikrar ve azalarımızla ispat ederek sizinle ayrışıyoruz dedi Hud aleyhisselam. Sizin Allah'ın vahyine, hükümlerine, kanun ve yasalarına denk tuttuğunuz şirklerinizi, ortaklarınızı reddediyoruz. Allah'a, yaratmış olduğu insanları idare ederken gönderdiği kanun ve yasalara ortak tanıdığınız başka görüş ve düzenleri reddediyoruz. İnanmıyoruz. Elimizin tersiyle itiyoruz, inkar ediyoruz, gündemimizden çıkarıyoruz, kabul etmiyoruz. Ne kadar olumsuzluk edatı varsa, olumlu bir bakış açısı bir müminin, olumlu bir bakış açısı şirke karşı asla olmamıştır, olmayacaktır. tevhid ile şirk asla uzlaşmayacaktır. İman ile küfür arasında bir köprü kurmayacaktır. Hak ile batıl benzerlik göstermeyecektir. Mümin toplumla müşrik toplum asla bir arada olmayacaktır. Hud aleyhisselamın sünneti de, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de, tüm nebi ve rasullerin sünneti de bu yöndedir. Asla hak ile batıl sentez kurmayacaktır. Yine hatırlatacak olursak, konumuz Nebevi Hareket Okulu. Dersimiz, gayemiz, davamız, amacımız Allah'tan başka ilah olmadığını idrak eden bir toplum olarak Darüsselam'a ermek ve yine Nebevi Hareket metodunu, usulünü, menhecini de kendisine yol haritası edinmiş bir toplumu inşa etmektir. Bundan mütevellit Nebevi Hareketi anlamak, Nebevi usulü, Nebevi yöntemi kavramak ilk evvela akideyi kavramaktan geçer. Tevhid akidesini idrak edememiş, içselleştirememiş hiçbir hareket, hiçbir topluluk Allah'ın dinini ve adaleti yeryüzüne tesis etmek, Allah'ın nurunu tamamlamak ve Allah'ın nuru tamamlanırken onun bir neferi, bir askeri, bir müdavimi olmak hususunda yeterli bir bilince sahip olamamıştır. Tevhid içselleştirilmeden yöntem belirlemek hüsran olmuştur. Bugün de gördüğümüz derste temel husus olarak peygamberlerin toplumuna ilk emrettiği hususun şirkin iptali ve tevhidin de ikamesi olarak, tevhidin ayağa kaldırılması olarak, tevhidin topluma nüfuz etmesi olarak görmüş, tevhid davetini ilk davet olarak peygamberlerin gündeme götürdüğünü müşahede etmiş ve bu hususla Rabbimizin ayet-i kerimelerini de okuyarak günümüzde güncellemiş olduk. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Rabbimiz Allah Teala bize hakkı hak bilip hakka tabi olan ve batılı da batıl görüp batıl olduğunu idrak edip batıldan uzaklaşan bir kul, bir topluluk olmamızı nasip ve müyesser etmesini niyaz ediyor ve sizleri de emanetleri zayi etmeyen, alemlerin Rabbi olan ve bunda da ortağı olmayan Allah Teala'ya emanet ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
9: Kadosan Otosanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
10: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
11: İstoç.
10: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
12: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzetleri.

0: Tasarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM. Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada sizlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Bir konu bir konu programımızla. Malumunuz her hafta farklı bir konu birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Zaman zaman özellikle değindiğimiz meselelerimiz oluyor. Müdavim dinleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere özellikle helal gıda konusu bizim kırmızı çizgilerimiz. Dolayısıyla zaman zaman gıdalarımız üzerine, gıdalarımızın helalliği, temizliği üzerine programlar yapıyoruz. Önemini vurgulamak için programlar yapıyoruz. Genelde bu tür programlarımızda müdavim konu sizlerin de yakinen tanıdığı Ziraat Yüksek Mühendisi Helal 365 Platformu Başkanı Ahmet Tunç Beyefendi bizleri irşad ediyorlar. Yani gıda sektöründe maalesef çok hassas olunmamayı bırakın art niyetli girişimler oluyor. Onlar işte zaman zaman o konularda bilgilendiriyorlar bizi. Yani biz sadece gıda diyoruz. Gıdanın ötesinde de hayatımızdaki hemen her evimize girer hemen her materyalin maalesef hayatımızın, sağlığımızı, çoluk çocuğumuzu böyle bir olumsuz etkileyen yönleri var. Bu konularda bilinçli olmamız gerek bizim. Bir de hani mütedeyyin bir toplum olduğumuz söyleniyor. İnançlı insanlar, müminlerin bu konuda zaten inancımız gereği daha temkinli olmamız gerekiyor. Bu konuda da bilinçli olmamız gerekiyor. Biz de bunu kendimize görev edindik. Zaman zaman bu tür konularda sizleri, dolayısıyla biz de bilgileniyoruz sizlerle beraber tabii. Ayrıca bugünkü programımızda müdavim dinleyicilerimizden Reisler Perde'nin sahibi Kenan Reis abimiz yine çekişle bir dinleyicimize güzel hediyeleri, sürpriz hediyeleri olacak. Onu da hatırlatalım inşallah. Programın sonunda da hatırlatacağım tekrardan. Dinleyicilerimiz radyomuzun WhatsApp numarasına 0553 047 6724 0553 047 6724 nolu telefona mesajla da ulaşabilirler. Bu mesaj neticesinde çekilişte bir dinleyicimize Reisler Perde'den sürpriz hediyeleri olacak. Onu da hatırlatalım inşallah. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş gördük efendim. Allah razı olsun.
1: Uzun bir aradan sonra epeyden beri de program yapamamıştık. Yani Ahmet Hocam da Allah razı olsun. Yoğun gündeminde bize vakit ayırıyor. Uzun da bir mesafeden geliyor sağ olsun. Şimdi Ahmet Hocam sizlerle defaatle program yaptık. Bizim hassas olduğumuz konular malum. Sizlerin de aynı hassasiyetle zaten bu konuda bizlere de yardımcı oluyorsunuz. İnsanlara da bu konuda bilgilendiriyorsunuz çeşitli platformlarda. Aslında epeyden beri gündemimiz olan, şu anda pek gündemde değil ama işin konuyla ilgili olanların gündeminde olan birkaç mesele var. Bu haftaki konumuz o olacak. Bu mRNA teknolojisi ve bunun uzantıları.
2: Evet.
1: Hani aşı en yakinen bildiğimiz işte o Alman aşısı ismini zikretmeden söyleyelim. Bir de bu yapay et. O da bir süre böyle bir gündemimize bir anda bir girdi. Dünyanın kurtuluşu olarak böyle lanse edildi. İnsanlığın kurtuluşu olarak lanse edildi. İşte protein, sonsuz protein kaynağı gibi sanki. Bunlar da bu teknolojinin uzantısı olan sanki iki ürün gibi. Belki daha çok daha farklı bir şekilde ilerleyen yıllarda hayatımıza girecek. Bu hafta onlarla konuşacağız Ahmet Hocam'la inşallah. Öncelikle Ahmet Hocam bu RNA, DNA, mRNA nedir hocam? Dinleyicilerimizi evet. Bulunurum. Dinleyicilerimiz anlayacağı bir dille. Evet. Sizin anlayacağınız bir dille.
2: Öncelikle çok selam ederim.
1: Aleykümselam.
2: Hepinize çok özledik inşallah bu mikrofonu. Allah razı olsun. Güzel ve faydalı şeyler anlatmayı Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. İnşallah dinleyenler de faydalı ve güzel şeyler öğrensinler. Çünkü bizim gündemimizde olmayan şeyler, yani bizim günlük hayatımızda olmayan şeylerin arka planında dünya

0: bir çark içerisinde çalışıyor. Ve biz bir şey fark etmeden, biz bir yere bakarken onlar başka şeyler yapıyorlar ve olayı geliştiriyorlar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ile beraber Birleşmiş Milletler altında bulunan birçok kurumun özel bir planı var. İşte bu diyoruz ya, işte vakıflar vesaire, büyük vakıflar, dünyanın en büyük vakıfları. 2030 yılına kadar dünyadaki nüfusun düşürülmesi, havanın temizlenmesi, karbon emisyonunun düşürülmesi gibi, insan sağlığını etkileyecek durumların vesaire giderilmesi gibi, fosil yakıtlardan kurtulma gibi, işte onun en büyük örneği ineklerin ihtilafı falandı. İneklerden kurtulmak istiyorlar. İnsanların bir kısmından kurtulmak istiyorlar aslında. Bunlar işte insanları fişlemek istiyorlar. Bunların hepsi yazılıdır. Bunların hiçbiri de şey değildir. Bir teori değil. Teori değildir. Bunların hepsi şey. Bunlar bizzat yazmaktadır. Mesela örneğin, bir örnek verecek söyleyeyim. Ben bunu kendi gözümle gördüğüm için söylüyorum. İşte Suriye sınırımızdaki göçmenler çok fazla. Bize yazılmış bir proje bu. İşte bu buradaki göçmen grubunu kontrol edebilmek için, sağlıklarını kontrol edebilmek için. Bakın orada çok önemli tabii detaylar var. Sağlıklarını, aşılarını, ilaçlarını kontrol edebilmek için kişilere kimlik vermek lazım. Ama bu kimlikler yeterli olmayacak. Hemen ulaşılmayacak. İnsanın derisinin altından okutmak için çiplerin takılması. Ama bunun lanse edildiği şekilde bu tamamen takip sistemi, sağlıkla ilgili bir durum. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Onların sağlığı çok önemli. Onlar hep insan, işte mağdur oluyorlar. Bu şekilde anlatıyorlar. İnsanın çiplenmesi dediğimiz şey bu. Yani işte bazı televizyonlarda çıkan abiler var, anlatıyorlar bunları. Ama bunlar aslında yazılı dokümantasyon halinde. Fakat tabii cümlenin altı önemli olan. Görünen cümlede çok güzel. Mesela birazdan mRNA'yı konuşacağız. Genetiği değişmiş olan ürünler meselesi. Hı hı. Herkesin, hiç kimsenin gündeminde yok şu anda. Dünya aman açlıkta ne olursa olsun. Yani. Genetiği değişmiş olan ne olursa olsun, aman buğday olsun, aman bilmem ne olsun, mısır olsun, aman kanola olsun, aman bilmem ne olsun. Hiç ikinci plana atılmış durumda. Burada dikkati çekmek istediğimiz şey şu: yıllardır bu genetiği değiştirilmiş olan ürün piyasasının patentini ve üretiminde elinde bulunduran insanların yıllardır açıklaması şu: yaklaşık 25-30 yıldır, 1970 yıllardan itibaren yapmış oldukları açıklama, dünyada çok büyük bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışını bir kontrol etmemiz lazım. Hı hı. Kendi bizzat açıklamaları var. Nüfus artışını durdurmamız lazım. Bu dünya 10 milyar insana yetmeyecek. Dolayısıyla işte biz insanların üreme kontrolünü gerçekleştirmemiz lazım. Dünyayı doyurmamız lazım. Çok daha verim, dünya üzerindeki ürünler verimsiz. Daha bir verim, 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkmamız lazım. Bunun için de biyoteknolojik ürünler kullanmamız gerekiyor. Daha sonra işte biyoteknoloji yasaları falan filan çıktı. İşte GDO'yu biyoteknolojinin altında, hı hı, saklıyorlar. Ve ürünlerin genetiği değiştirilip üretimler yapılmaya başlandı. Ve o üretimlerde ürün, bir mısırın, bir buğdayın, bir domatesin vesaire, bunun gibi yaklaşık olarak 32 tane insanların kullanmış olduğu, pirinç de dahil olmak üzere genetiği değişmiş olan ürünler var. Dolayısıyla bu ürünlerin genetikleriyle oynadılar. Şu anda dünya üzerinde %20 ile %30 arasında ekim gerçekleştiriyor bütün dünya ekim alanının. Ama tabii biz bilmiyoruz diğer ürünlerin genetiği ne oldu. Çünkü sonuçta bunlar çiçekleniyorlar. Genetiği değişmiş bir hal alıyorlar. Ve bu çiçeklenme sonucunda bu polenler diğer genetiği değişmemiş olan ürünlere bulaşıyor.
1: Aşılıyor.
0: Onları aşılıyor. Onlar onu aşılıyor. Onlar onu aşılıyor. Bir arilik kaybolmuş durumda.
1: Yani aslında Türkiye şöyle bir tehlike de var. Belki özür dilerim. Aslında faraza Türkiye diyelim ki bunu uygulamayı reddetse dahi komşu bir ülkeden pekala gelebilir. Buna maruz kalabilir Türkiye.
0: Çok hadise var işte. Düşünün, Afrika üzerinden şey geliyor. Toprak geliyor. Aynen. Yani işte şeyden, İrlanda'dan yağmur geliyor. İşte karşı taraf şeyden, Çernobil zamanında bütün radyasyonlu yağmur geldi yani. Aynen. Sonuçta hava bir taşıyıcı unsur. O her şeyi taşıyabilir yani üzerinde. Dolayısıyla buradaki toprakların ari kalması lazım. Türkiye nadir ari kalan ülkelerden bir tanesi. Yani bütün her yer olmayabilir. Deneme üretimleri yapıldı ama yasaklandı. Ve sadece bütün dünyada, tabii nasıl bir anlaşma varsa dünya, uluslararası dünya şeyinde, bütün anlaşmalarda işte bütün GDO üretmeyen ürün ülkelerde hayvan yemlerinde GDO'ya izin verildi. GDO'lu ürünlere izin verildi. Dolayısıyla bu da bir başka bir handikap ortaya çıkartmış oldu. Hayvanlara bulaşıyor mu? Teknik olarak baktığınız zaman bulaşmıyor. Ama kullanılan teknoloji mRNA teknolojisi, oraya geleceğiz şimdi. Hı hı. DNA nedir? RNA nedir? Çünkü bizim yapı taşımız dediğimiz şey bizim DNA, insan DNA'sını örnek alarak söylüyoruz. 42 kromozom var. Milyonlarca özellik var. Cenab-ı Allah oraya öyle bir program yazmış ki o program çalışmaya başladığı anda bütün vücudunuz ona göre çalışıyor. Bunu değiştiren şeyler var. DNA'nın yapısıyla beraber üretilen, çünkü vücudumuzun harekete geçebilmesi, organların oluşması, organların çalışması için belirli bir kodlamayla yazılan proteinsel yapılar var. Bu kodlamayı da yazan mRNA'lar. Bizim kendi vücudumuzda mRNA'lar var. Hı hı. RNA da protein kodudur zaten. Evet. Bu arada enzimler var. Akla gelmeyecek bir sürü şey var. Bunu şey gibi düşünebiliriz. DNA'yı bir bina projesi olarak düşünebiliriz. Kağıdın üzerindedir önce o bina. Hı hı. İşte arsa özellikleri ona göre çizilmiş olan, 3 katlı mı olacak, 5 katlı mı olacak, işte her katta o 5 daire mi olacak, 2 daire mi olacak, metre, binanın metrekareleri nedir, dış duvarlara ne yapılacaktır, iç duvarlara ne yapılacaktır, tuğla olarak ne kullanılacaktır, işte yapısal olarak bina çelik konstrüksiyon mu olacak, yoksa işte taşıyıcılar farklı mı olacak, beton mu olacak, ya da işte bir şey mi olacak, kompozit bir yapı mı olacak, plastikten mi olacak, demirden mi olacak? Bunların hepsi o projenin üzerinde yer alır. İşte DNA budur. Hı hı. Vücudumuzun DNA'sı budur. Tabiri caizse burun yaparken ortaya çıkan bütün bu projenin, tabiri caiz inşallah, bütün bu projenin bina haline gelirken oluşturulan, o arada kullanılan bütün mekanizma mRNA'dır.
1: mRNA. Proteine dökülmüş hali. Evet. Teorinin aslında.
0: Bunu ortaya, bu kodlamayı alıp bu yapıyı oluşturan mRNA'ların, mRNA'lar da başka yere, yönetici mRNA'lar. DNA buradaki proje, hı hı. Bu projeyi yapan bir mühendis var, Allah Celle Celaluhu. Yani birçok, hani biz küçük anlatıyoruz yani, yanlış anlaşılma olmasın. Sürçülisan diyorsak Allah affetsin. Ama benzerlik böyle kurabiliyoruz. Çünkü dünyada her mesleğin Cenab-ı Allah'ın bir ismine baktığını biliyoruz. Hı hı. Burada çok önemli bir yapı var. DNA olarak Cenab-ı Allah bunu yaratıyor. Ne bu canlının başlangıcından sonuna kadar ne olacaksa o DNA'nın içerisinde var.
2: Subhanallah.
0: Ve bu DNA mRNA'larla, tabii burada enzimatik işlemler var, başka kimyasal işlemler var, biyolojik işlemler var. Bu arada mRNA da bir yönetici olarak buradan almış olduğu kodu, DNA'dan aldığı kodu mRNA'a diğer yapıcı unsurlara iletiyor ve onları ürettiriyor. Projeye bakıyor, diyor ki bana gelen sinyal, yani projeye bakıyorum, dış cephe şey olacak, kırmızı olacak, kırmızı yapıyor, yeşil oluyor, yeşil yapıyor. Buradaki projeyi okuma, DNA o yüzden çok önemli. Şimdi DNA'nın bozulması da var, şimdi bir de mRNA'nın bozulması meselesi var. Bunu keşfettiler. mRNA üzerinden artık genetiği değişmiş olan ürünlerin mRNA üzerinden oynamaya başladılar. Bu yeni bir teknoloji. Yani bir 30 yıllık teknoloji. Şimdi burada, çünkü diğer türlü şey yapıyorlardı. Önce DNA'yı bozuyorlardı. DNA'nın bozulması kansere sebebiyet veriyor. Bir nevi kanser yapıyorsunuz şeyi. Mesela bitkiyi. Çünkü agrobakteriler var toprağın içerisinde. Agrobakterilerin DNA yapılarını kesip başka DNA yapıları koyup gönderiyorsunuz. O şeyle, kanser bakterisiyle, ve bitkiye aşılıyorsunuz bunu. Yani şey yapıyor, tabancaları var bunların. O tabancayla bitkinin öz suyuna veriyorsunuz. O bölgeyi kanser yapıyor. Orada bir başkalaşma meydana geliyor.
1: Mutasyon dediğimiz
0: şey. Mutasyon dediğimiz şey o. Bütün güneşte de olabilir bu. Çok radyasyonda da olabilir. Çok güneşte havalarda bitkiler bundan etkilenebilir. İnsanlar da etkileniyorlar.
2: Doğru.
0: Bu Cenab-ı Allah'ın kuralı, Cenab-ı Allah'ın yaratması, hep öyle bakmak lazım buna. Ama Allah sana bununla oynamaya izin vermiş. Evet. Ama bunun şartları ve kuralları, haddini bil. Niye? Biz ıslahçılarız diye çıkarlar diyor Cenab-ı Allah.
1: Ama ifsad
0: ederler. İfsad ederler. Çünkü ıslahçı ne demek aşağı? Yani ıslah edeceksen onu iyi geliştirmen lazım. Ama sen çökertiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. İslahçılarız diye çıkarlar. Cenab-ı Allah'ın sanatlarını bozarlar yani. Evet. Ha, bu Cenab-ı Allah'a dokunan bir şey yok. Sadece bak, o
1: Kur'an-ı Kerim, insan olduğunu
0: tabii Kur'an-ı Kerim ne güzel anlatıyor orada. Yani ıslahçı diye tanıtanlardan uzak dur kardeşim. Bunlar çünkü ifsad ve bozuyor yani. nesli de bozuyorlar. Orada zaten ayetler var. Yani
1: ekini ve nesli,
0: ekini ve nesli bozarlar. Ya neslin bozulması nasıl olur? Ekinin bezilmesi nasıl olur? Her ikisi birlikte mi kullanılır? Bir sürü varyasyon. Bunu düşünmek bize kalmış bir şey. Biz sadece hani gene biz kendimize iğneyi başkasına çuvaldızı batıralım. Hiç bunu düşünerek okumuyoruz. Hiç mesleğimize düşünerek okumuyoruz. İşte sadece mealden bakıyoruz. Meal değil ki Kur'an, yani mealden ya meal hiçbir şey. Yani onun bir açıklaması olan tefsirlerden okumak lazım bunu.
1: Şimdi Ahmet Hocam, özür dilerim. İsterseniz hani biraz da toparlama adına konuyu. Şimdi hemen hepimizin yani ortaokul, lise sıralarında duyduğumuz, bildiğimiz tabirler RNA, DNA vesaire. Hani genel olarak bunların hakkında da böyle o zaman görseller falan olurdu. Tabii böyle şey görseller. Böyle genel olarak bir bilgimiz de var. Yani insanın dediğiniz gibi yapısının, yapıtaşı demeyelim ama ana projesi gibi diyelim böyle sanki. Şimdi bunun teorik olarak bilginin ötesinde bir de hayatımıza geçen bunun pratikleri var. mRNA işte bu pandemiden dolayı o geliştirilen aşılar, yeni teknoloji, mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşı vesilesiyle aslında bu mRNA tabirini duymaya başladık. İsterseniz biraz Ahmet Hocam buradan girelim. Şimdi bu aşı, daha sonra şeye de geçeceğiz, yapay yeti de geçeceğiz. Bugünkü iki konumuzdan birisi. Bu aşı neden bizim için bilinmezlikler içeriyor, tehlike içeriyor?
0: Şimdi hemen konumuza devam edelim. Çünkü o başka türlü biraz zor anlaşılır o mRNA meselesi. Çünkü detaylara girmek gerekiyor. Şimdi burada birkaç tane bilgi verelim. RNA'nın işlevi DNA'daki genetik kodu sentezlemek. Sadece sentezlemek değil, biraz önce bir şey yaptık. Sentezlemek, taşımak ve yorumlamaktır. İşlevi ise DNA'daki genetik kodu sentezlemek, taşımak ve yorumlamaktır. Yani önümüzde bir inşaat projesi var. Bu inşaat projesi, her şey belli. Alıyor, onu okuyor ondan sonra. Ve onu taşıyor, onu al ve yorumluyor ve bunu iletiyor. Kısaca bu süreçten bahsedelim demiş ve hücre çekirdeğinde DNA belirli enzimler sayesinde primer, ilk mRNA olarak yazılır. Bu ilk RNA belirli süreçler geçirerek mRNA'ya, yani genetik kodları taşıyan RNA'ya dönüşür. RNA ribonükleik asit, proteinin yapı taşı. Ama bu protein, hangi proteini belirleyecek olan mRNA ilk protein. Genetik kodları taşıyor. Şimdi teknoloji şu. Genetik kodları taşıyan bu mRNA hangi kodsa bu mRNA kodları sentetik olarak üretiliyor ve sizin vücudunuza gönderiliyor. Vücudunuz bunu kabul, yani bu bitkiye gönderiyor, sonra vücuda geçeceğim. Bu mRNA bitkiye enjekte ettikten sonra bu size neydi mRNA'nın görevi? Yazılan kodları taşımak. Üzerinde kodlar var çünkü. Bu kodları taşımak. Kodlar, DNA'nın kodları mRNA'nın üzerine yazılıyor. Bak, kod yazılıyor. Şimdi sen farklı bir kod gönderiyorsun buraya. Buradan aldığın kodu farklılaştırıyorsun. Tekrar yeniden gönderiyorsun. O zaman ne oluyor?
1: Bozuyorsun.
0: Şöyle bozuyorsun. DNA'yı bozmuyorsun. Ancak mRNA'yı bozuyorsun. Artık o proje, şöyle diyelim, çizilen bir proje var.
1: Projeyle ortaya çıkan materyal farklı oluyor birbirine.
0: Aynen öyle. Şöyle bir proje var. Bu proje 3 oda bir salon projesi. Alıyor mRNA mühendis. Bunu alıyor, bakıyor, yorumluyor ve kazmaya başlıyor, etmeye başlıyor, bilmem ne yapıyor. Diyor ki ustaya, de ki kardeşim bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Ustanın canı sıkılıyor. Ben bunu böyle yapmayacağım kardeş diyor. 3 oda bir salon yapmayacağım, 2 oda bir salon yapacağım diyor. Bu işte pencereyi büyük pencere yapmayacağım, küçük pencere yapacağım diyor. İşte bunların şeyleri, projeye uymayan başka konular giriyor araya. Yani baskılıyorsun. İşte bunu en güzeli böyle anlatabilirim. Mühendis ya da diyelim mRNA, farklı bir mühendis geliyor, bu böyle olmamış diyor. Bu proje böyle değil diyor. 3 oda bir salon olmayacak. DNA'yı kabul etmiyor. O kodlamayı kabul etmiyor. Bambaşka bir proje ortaya koymuş oluyor. Şimdi tehlike ne? Abi benim şu andaki tehlikem benim vücudumun farklı kodlar üretmesi. Farklı proteinler üretmesi.
1: Orijinal kodların dışında farklı bir yazılımla işlemek.
0: Aynen öyle. Benim DNA, benim üzerimdeki DNA'nın bir ehemmiyeti kalmadı. Kodlanmış olan o mRNA benim RNA'mı bozdu, mRNA'mı. O kodlanmış olan mRNA ile benim proteinlerim artık üretilmeye başlıyor. Hangi özelliğim içinse. Evet. Tehlike burada.
1: Peki.
0: O yüzden Çinli yapılan aşıların en büyük tehlikesi de buradan geliyor zaten. mRNA insanlara anlatamadılar bunlar. Bazen insanları susturdular biliyorsunuz mRNA meselesinde. Halbuki genetiği değişmiş olan ürünlere getiriyorum. Genetiği değişmiş ürünler için de aynı şey kullanılıyor. Niye? Bir bitkinin dayanıklı olmasını istiyorsan onun dayanıksızlık kodunu buluyorsun mRNA'sını.
2: Oynuyorsun.
0: Orayı değiştiriyorsun. Onu tekrar değiştirdikten sonra tekrar enjekte ediyorsun. Bitkiye enjekte ediyorsun. Bitkiden bundan sonraki olacak olan, gelecek olan sürgün soğuğa daha da dayanıklı olmuş oluyor. Oradan almış olduğun DNA'da değişmiş oluyor. DNA'da değişmiş oluyor böylece. Ve oradan almış olduğun tohumu ektiğin zaman soğuğa dayanıklı olan bir ürün elde etmiş oluyorsun. İlaca dayanıklı bir ürün yapacaksın, öyle değil mi? İlaca dayanıklı olması ne demek? Ne demek? İşte sistemik veya endemik ilaçlar var. Yani bitkinin sistemine geçen veya dış tarafını etkileyen. O ilaca dayanıklı olan kodları tespit ediyorsun. O tespitten sonra onun mRNA'sını değiştiriyorsun. Artık ilaca dayanıklı olmuş oluyor bitki.
1: Peki bunun kötü tarafı ne? Yani mesela artık ben öyle bir sistem geliştirdim ki buğdayda haşere buna uğramıyor.
0: İşte haşere buna uğramıyor. Peki o mRNA daha sonra ne oluyor?
1: İnsan vücuduna giriyor.
0: İnsan vücuduna giriyor. Ya da başka bir bitkiye geçiyor. Bunun iki tane tehlikesi var. Bitki çeşitliliğini öldürüyorsun. Bir, fıtri olarak buğday olan bir şey senin kendi insan eliyle bozuyorsun onu.
1: İfsad ediyorsun. Buğday olsa da aslında o buğday
0: artık
1: değil.
0: Artık buğday değil. Şimdi öyle insan, şimdi diyor ya bu bilim film kurgu filmleri boşu boşuna yapılmıyor. Nefes almaya ihtiyaç duymayacak insan kulaklarından nefes alacak. Yani çok şey oldu ama ya da balıklar mesela, küçücük balıklar kocaman balıklar oluyor. Büyütme mRNA'sı, yani büyütme hormonu, büyüklük DNA'sı ile ilgili onu baskılıyor bu yeni mRNA, göndermiş oldukları kod. O kod o da sentetik, neden yapıldığı, hani hangi hayvandan sentetik olarak üretiyorsun, hangi canlıdan onu sentetik olarak üretiyorsun ve bunu bitkiye veriyorsun, bitki ya da hayvan onun büyüklüğü değişmiş oluyor. Küçücük bir baş veren mısır oluyor 50 santim, 60 santim bir koçan veriyor sana. Örnek vermek için söylüyorum. Ya da 35-40 santim olan bir balık oluyor sana 60-70 santim. Çünkü onun büyümesiyle ilgili kodu bozuyorsun. Fıtri kodu 30-40 santim bu balığın. Ama sen ona o kodu engelliyorsun. 30-40 santim engelliyorsun. Hayvan büyümeye devam ediyor 60-70 santim.
1: Genetiği
0: oluyor.
1: Bozulmuş.
0: Ve genetiği değişmiş oluyor hayvan.
1: Genetiği değiştirilmiş bitki ya da hayvanlar. Biz bunları yiyoruz.
0: Yok, şu anda Türkiye'de yiyor muyuz? Yediklerimiz var, yemediklerimiz var.
1: Biz yemiyorsak hayvanlar yiyor. Şimdi
0: çünkü devletin şöyle bir durumu var. Türkiye'deki oran %0'dır. Yani genetiği değişmiş olan ürün insan gıdası olarak Türkiye'ye giremez.
1: Bunun güvenilir bir bilgi midir?
0: Güvenilir bir bilgidir. Yasallarla korunuyor. Ama tabii şöyle bir handikap var. Şimdi bu çünkü şeydir, bu çok büyük bir iddiadır. Sebebi de şudur. Kanunu koyuyorsun. Bunun bir de işte ihracat yapılıyor Türkiye, işte ithal pirinç geliyor dışarıdan, işte Kanada'dan geliyor. Ben Kanada pirinci yemiyorum mesela. Yemiyorum. Böyle bir tercih etmiyorum. Çünkü niye? Kanada'da GDO'lu üretim yapılıyor, pirinç üretimi yapılıyor. Ya da işte Amerika kıtasından gelen bir ürünü tüketmiyorum. Çünkü orada genetiği değişmiş olan ürün çok yoğun
1: özellikle
0: miktarda.
1: Güney Amerika'da, Brezilya'da
0: evet, zaten şöyle falan. İnternete girdikleri zaman arkadaşlarımız ilginç bulurlarsa bir konuyu. Genetiği değişmiş olan üreten ülkelere baktığınız zaman şöyle Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya'ya girersiniz. İşte bir parça Afrika'nın bazı kısımlarında görüyorsunuz. Onun dışında göremezsiniz. Genelde bu taraflarda üretilir.
1: Avrupa falan bunu pek kabul etmiyor galiba.
0: Avrupa'da da binde birdir. Yani binde bir oranında bir genetiği değişmiş olan ürün gıda içerisine karışmışsa bunu kabul eder.
1: Ama istisnası hepsi şeye okey diyor herhalde. Üretim açısından tabii. Hayvan yemi olarak kullanımına cevaz veriyor galiba.
0: Evet, GDO'dan kasıt da şu değildir. Ben ziraatçı olduğum için bizim ıslahçılık bölümü vardı. Bu ıslahçılık biyoteknolojik olarak aslında her şey bir biyoteknolojidir ama bu insan eliyle laboratuvarda bizzat DNA'sına müdahil olarak doğal seleksiyon, doğal üretim diye bir şey var. Cenab-ı Allah'ın bu dünyada, bu kainatta ortaya koymuş olduğu bir sanatı ilahi var. Ona müdahale etmeden o kendi zaten içerisinde bir o seleksiyon gerçekleşiyor. Olması gereken şeyler oluyor. Eyvallah. Sen buradaki DNA'nın, RNA'nın nereden geldiğini nereden biliyorsun? Hangi hayvandan geldi? Hangi böcekten geldi? nasıl birbirine uymayan iki bitkiden geldi? Mesela şöyle şeyler var. Muz tadında karpuz üretebilirsin. Kabak tadında karpuz üretebilirsin. Çünkü bunlar aynı familya. Hı hı. Aynı familya, aynı özellikleri sahip. Hatta biliyorsunuz kabak karpuzu vardır. Çin'de kabak aşısı yaptırtılıp getirildi. Fakat ben yemiyorum. Onu da yemiyorum. Sebebi şu kofta gibi oluyor içerisi. Yani çünkü kabaklaşma var. Patlıcanı ağaçta üretebilirsin arkadaş. Patlıcan benzeri bir ağaçta. Hatta bunun denemesini yapmışlar. Zehirlenip ölüyorlardı. Yani bir başka ağaçta bir ona benzeyen patlıcan giller ağacı. Çünkü zaten patlıcan zehirli bir bitkidir. Yani dış tarafında çok fazla nikotin vardır. Dolayısıyla çiğ tüketilmemesi lazım patlıcanın. Barbunya mesela. Barbunyayı çiğ tüketmeyin. Çünkü dış tarafında gene zehirler, insan sağlığına zararlı. Hatta öldürücü miktarda şey vardır. Zehir vardır. Allah Allah. Çeşitli isimleri var bunların. Şu anda hani böyle sohbet ettiğimiz için net söyleyemiyorum. Bunlar kimyasal tehlike olarak geçer zaten gıda teknolojisinde. O yüzden yani mümkün olduğu kadar bitkileri böyle çiğ tüketmeyin sakın. Pişirip de yiyeceksiniz.
1: Eyvallah.
0: Özellikle mesela bakın barbunya, bunu öyle yapın. Barbunya meselesi. Mesela ıspanak. Ispanağı yapraklarının farklı olacak. Mesela bu çok yaşandı gene gıda zehirlenmesinde. Hı hı. Farklı bir bitki var. Ona çok benziyor. Bunu karıştırdılar bizim insanlarımız. Karıştırma şöyle. Yani bilerek ve isteyerek karıştırdı. Bunu hiç kimse saklayamaz. Bu özellikle insanlarımızın halüsinatik ve insanları ölüme kadar sürükleyebilecek olan bir şey var içerisinde. Bir etken madde var yani. O etken maddeden dolayı insanlar gıda zehirlenmesi geçirdiler. Yani bu daha da ilerisine giden bir sürü şey var. Kimse pirinçten, şimdi mesela bir sürü gıda zehirlenmesi geçiriliyor. Tavuktan zehirlendi diyor adam. Tavuktan zehirlenme genel baş sorumlu tavuk olabilir. Bu kolesterolün botulinumdan kaynaklı. Ama hani başka bir konuya geçtik ama oraya devam edeceğiz. Ama esas hiçbir kimse bilmez pirincin zehirlenmesini.
1: Allah Allah.
0: Okratoksin vardır ve çok fazla ürer okratoksin. Pirincin küfüne okratoksin denir. Okratoksin denir. Pirincin tam olarak kuruması lazım. Ona göre elenmesi lazım. Öyle şey okratoksin üretir bir de. Okratoksin üretir. Oradaki küfler. Pirinci yaptın. Okratoksin üretebilir. Oradaki iç bünyesinde bulunan küfler. Dolayısıyla onun zehirlenmesi de gerçekleşebilir. Aldığın pirinç ucuz pirinçtir. Nemlenmiştir. O nemli pirinci adam kurutur satar. Orada okratoksin üremiştir. Sen ondan pilav yaparsan zehirlenirsin.
1: Vallahi.
0: Genelde böyle düğün yemeklerinde ve büyük şeylerde olur bu iş.
1: Zehirlenmiş
0: bu ikisi yani. Birbiriyle beraber hareket eder. Hem okratoksin hem zehirlenmesi geçirir. Hem de tavuktan kolesterolün botulinum zehirlenmesi geçirirler. Allah'a şükür çok fazla vefat olmuyor. Gene oluyor da şaşırıyor insan işte. Gelelim mRNA'ya. İşte mRNA da böyle tehlikeli bir durum. Çünkü DNA yapımız yani DNA'ya kodlamamızı olması gereken kodları mRNA'ya iletiyor. mRNA bunları okuyor, yorumluyor ve burada inşaat yapıyor. mRNA'nın görevi bu. Proje hazır. Orada mimar, mühendisler projeyi çizmişler. Yapım inşaat mühendisi abimiz alıyor bunu, okuyor, yorumluyor, diyor ki ustaya sen böyle yapacaksın, sen böyle yapacaksın, temeli bu kadar kazacaksın, bilmem ne yapacaksın. İnşaat mühendisinin kodu da buna uyumlu, DNA'ya uyumlu, aynı bir ekip. Sen şimdi Amerika'dan bir tane inşaat mühendisi getiriyorsun, atıyor projeyi, bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Değişik bir kodlaması var oradakinin, değişik bir öğretim tarzı var, değişik bir şeyi var, yapım tarzı var o insanda. Diyor ki bunun temeli böyle olmaz, böyle olur. Başka bir kodda ürettiği zaman garip bir şey ortaya çıkmış
1: oluyor. Projenin dışında bir
0: şey. Projenin dışında bir şey ortaya çıkmış oluyor. Yani kaçak kat atadım abi bizim eski şeylerdeki müteahhitler gibi. Evet. İşte projenin dışına çıkarsan ondan sonra depremde başına iner. Sen projeye uymuyorsan çok güzel bir örnek oldu bak bu şimdi. mRNA'ya. Bizim müteahhit kafası, eski müteahhit kafası mRNA. Adam işi bilir. Ama kodlaması farklıdır. Ben buradan ne yapabilirim? Ne kadar çok kazanç sağlayabilirim? mRNA da öyledir. Kodlanmış dışarıda insanlar tarafından sentetik olarak kodlanmış olan mRNA bu bir proteinsel yapı parçasıdır. Dolayısıyla bu nereden geldi? Kimdir? Neyin nesidir? Neyin fesidir? Onu biz bilmiyoruz vatandaşlar olarak. Bu domuzdan da gelebilir, insandan da gelebilir, başka bir hayvandan da gelebilir, bir bitkiden de gelebilir. Bir yerden geliyor, bir balıktan gelebilir. Bir yerden geliyor. Bunu söylemiyorlar, bu bir. Problemlerden bir tanesi bu. İki, yapılan şey bununla uyumlu mu? Yapılan şey bununla uyumlu mu? Yani aynı türden bir şey mi yapıyorsun? Bu iki. 3 fıtratın dışına çıkmış oluyorsun. Burada da en büyük tehlike zaten. Şimdi bizim bu diyor ki, buradaki proje diyor ki S37 o demir kullanacaksın, şu kumu kullanacaksın, işte göl kumu kullanacaksın, tuzsuz olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ha bizim mücahitler, ulan ne onu kullanacaksın, ha işte bak daha hızlı, daha fazla şey yapacağım, deniz kumu kullanacağım, demiri şu kadar ince kullanacağım, bilmem ne yapacağım ama daha fazla daire elde edeceğim, daha fazla insana hizmet daha edeceğim. Bak şimdi ben bunu süsleyeyim. Çok para kazanacağım demiyor kimse. Evet. Biz insanlara daha fazla hizmet ediyoruz. Niye? Aynı maliyetle daha fazla bir daire çıkartıyoruz oradan. Böylece herkese faydamız dokunuyor. Daha ucuz daireler alıyorsunuz.
1: Cazip geliyor insanlara.
0: Ama sen temelde ne yapıyorsun? Sahtekarlık yapıyorsun ya. Evet. Daha fazla ürettin, ne oldu? Daha fazla insanı depremde ondan sonra gitti işte, biliyorsun. Yani 17 Ağustos depremi, evet, vesaire, bunlar var. İşte Emre Ayna aynı böyle bir şey. Yapılan aşılarda da bu durum söz konusu. Bilmiyoruz ki biz. Şimdi, ne kadar denemesi yapıldı, ne oldu, ne bitti. Herkes onayladı. Dünyanın hepsine vurdular bu aşıyı. Bu mRNA bize şu anda ne yapıyor? Kimsenin farkı, kimse bilmiyor. Etkinliği diyorlar 4 ay. 4 ay içinde ne yapacaktı bana da? Nasıl bir protein üretecek? Nasıl bir yapımı etkileyecek? Kimse bunu bilmiyor yani şu anda.
1: Şimdi Ahmet Hocam, yanılmıyorsam bu aşı teknolojisinde, daha doğrusu aşıların, yani dünya artık sağlık örgütünün koyduğu, ülkelerin belirlediği bazı kriterler var.
0: Evet, dışına yani çıkamıyorsunuz, aleyhinde de konuşamıyorsunuz.
1: Aşı olabilmesi için, yani bir aşı noktasına gelebilmesi için öyle 3 ay 5 aylık falan bir süreç değil. 2-3 yıllık asgari bir süreç neticesinde aşı oluyor. Hani olağanüstü bir durumdu. Pandemi döneminde büyük bir salgın var, global bir salgın vardı. Bu süreç biraz hızlandı. İnsanlar da hani çare olsun da artık yan etkilerini çok ilk etapta düşünmediler belki. Fakat biz mRNA teknolojisiyle ilk defa üretildi galiba bu aşılar, değil mi?
0: Bu genetiği değişmiş olan ürünlerde kullanılan bir teknolojiydi.
1: Aşı teknolojisinde ilk defa.
0: Belki de daha önce kullandılar. Dünya duymuyor. Arka tarafta başka makine çalışıyor. İnsanlara göstermiş oldukları şeyler farklı. Ama arka tarafta çalışmalar, çok büyük çalışmalar
1: bunun
0: yapıyorlar.
1: Peki vücuda olumlu ya da olumsuz, hani biz hakkaniyet sahibi olalım, olumlu ya da olumsuz vücuda sağladığı şey yapanlar bile belki kestiremiyorlar.
0: Bilemezler, nereden bilecekler? Şu anda tıbbın %5'i biliniyor. Modern tıp dediğimiz şey, tıpçılar da artık bunu söylemeye başladı. İnsan hakkında %5'ten fazla bir şey bilmiyorsunuz. Çünkü okudukça görüyorsunuz ki öyle mükemmel bir makine ki insan. Yani inanılmayacak detaylar var. Yani bir işte bir protein sentezine bakıyorsunuz vücudun. O olmazsa, iyot olmazsa protein sentezi yapamıyor. Başka bir madde olmazsa başka bir şey yapamıyor. Hepsi öyle bir dengeli vücuda geliyor ki bu ancak onu yaratan zat onu gönderiyor ona bir şekilde. İşte o vesile oluyor. Meyveler filan vesile oluyor. Yoksa vücudun senin her şeyi üretebilecek kapasitede. Bakın onu, herkes bunu bilsin. Bizim vücudumuz kendi kendisini idame edebilecek şekilde yaratılıyor Cenab-ı Allah'tan. Ağzına alıp bir şey gevelemen yeterli. Bir şeyi koklaman dahi yeterli aslında.
1: Allah.
0: Oradan gelen her şeyle bu üretimi gerçekleştirebilecek olan kapasiteye sahip. Cenab-ı Allah'ın öyle bir ilmi var, öyle bir sanatı var ki her şeye bir özellik vermiş. O her şeye bir özellik demek, ismini yansıtıyor. Bilmedikleri bir şey üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Bir başka hayvanın, bir başka insana olan mRNA'sıyla bozup yarın öbür gün nesillerden başka canlılar çıkartabilirler. Epter ırklar kesin.
1: Onu diyeceğim. Bunlar epterdir ama biliyorsunuz.
0: Epter şey. Tabii ki bunun üretimi yok. Çünkü epter olmasa acayip bir dünya olur
1: şey
0: yani.
1: Şey de öyle zaten. O mesela özellikle yani İsrail tohumu diye bir zamanlar
0: tabii tabii.
1: O
0: hepsi epter tohumuna. Tabii. Bu mRNA'nın tehlikesi geçmesi, epterlikten çıkması. Buradaki özelliğin DNA'ya geçmesi. Yani DNA'mıza, kodlamamıza geçmesi ve farklı bir boyut alması. İşte diyorlar ya, bunun hayalini kuruyorlar. Ya insan ölümsüz olması lazım. Çünkü insan yaşamaya müştak. Zaten insan yaşamaya müştakıyla öte dünyayı ispat ediyor. Çünkü insanın bütün isteği sonsuza dek yaşamak.
1: Ölümsüz.
0: Bu dünyada ölüm var kardeş. Ama senin sonsuza yaşama o isteğin, arzun, azmin
1: ahiret için.
0: Aslında ahireti sana ispat ediyor. Allah Celle Celaluhu'nun varlığını ispat ediyor. Kur'an'ın varlığını ispat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ispat ediyor. Bütün mesele burada. Bunu kabullenmiyorlar. Bunu biliyorlar. Bak emin ol, bizden çok daha iyi biliyorlar yani. Bu işle uğraşanlar bunu biliyorlar. Ama biliyorsun şeytan da biliyordu. Eyvallah. En büyük faşist oydu. Bunlar da öyleler. Bile bile iman etmiyorlar ve insanları dininden çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar peki? Bir projeye koymuşlar. Hakikaten bakın bu proje var. Dünya nüfusunu 500 milyona indirmek ve o 1000 tane ülke kurmak. Herkesi güya bu böyle cennette yaşatacaklar. Dünyanın yaşaması lazım. Yoksa dünyanın ömrü azaldı. Evet azaldı. Açık ve net gözüküyor. Karbon emisyonları bozan kim? Yani siz bozuyorsunuz, ineklerden hırsınızı çıkartıyorsunuz, yarın öbürsün insanlardan hırsınızı çıkartacaksınız. İnsanları, dertliniz insanları öldürmek. Dünya üzerinde 10 milyar tane inek var, 8 milyar insan var, birbirine denk. 10 milyonu kafadan çıkarttık diyorlar. 8 milyardan da bir 7,5 milyar insan ölürse işte dünya belki adam olur diye kendi. Peki bunu biz bu hale getirmedik ki insanlar?
1: Hayır, bir de teknoloji şu anda yani sanayi, modern sanayinin
0: göbeği olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bunu bütün dünyanın her yerinde tetikliyor güya. Yani tetikliyor ve hıncını benden alıyor adam. Ya bir dakika kardeş, ben kirletmedim ki. Sen kimsin ya? Sen kirletiyorsun. Git sen kapasana fabrikalarını bir önce.
1: Ya Çin'in artık dünyayı bırakın. Çin'de ciddi anlamda çevreye üretimden tabii dolayı verdiği zarar, karbon emisyonu.
0: Biz Ankara'yı biliriz. Evet. Ben çocukluğumdan bilirim. Abi zil önünü göremezsin. Sis gibi inerdi o koku. Bütün o kömür yanar Ankara'da, devlet daireleri. Doğalgaz yani bu milletin hayalinde bile yoktu doğalgaz. Öyle doğalgaz neymiş
1: İstanbul
0: falan.
1: İstanbul falan da öyleydi o yıllarda.
0: Tabii canım. Bir köker ne, kömür solar solursun yani. Aynı bunun gibi ya.
1: Evet.
0: Aynı bunun gibi. Sen bir kere onu bir kere ortadan bir kaldır kardeş. O sanayini bir durdur. Ondan sonra bak ne oluyor. Dünya kendini tamir ediyor mu etmiyor mu? Dünya kendini tamir ediyor. O da çok güzel bir makine.
1: Ya bu şeyden dolayı demişler de 80'lerden bilirsiniz. Meşhur şey ozon tabakası için söylenirdi.
0: Tabii. Daha sonra baktılar ki. Şey yap diyorlar. Deodorant kullandınız. Dünyanın ozon tabakası delindi. Yani bu kadar komik bir şey olabilir mi ya? Ya bir dakika, ben dünya nokta bile değilim dünya üzerinde. Benim kullandığım alet bile nokta bile değil. Yani spreyi sıkınca sen dünyayı deldin. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey.
1: Şu anlar tabii.
0: Şaka yani.
1: Atmosferin kendi çok basit ya. Bizim hiç aklımıza gelmeyecek şey. Atmosferin kendini tamir etti aslında ortaya çıktı.
0: Dünyaya her gün roket gönder. Oradan delip geçiyorsun. Sonra tutuyorsun. Sen deodorant kullandın, ondan dolayı delindi. Sen suçlusun insan.
1: Ki deodorantı da Afrikalı üretmiyor
0: ya
1: zaten.
0: Ya bu kadar narsist bir dünyayı yönetim tarzı daha dünya üzerine gelmedi.
1: Eyvallah.
0: Büyük bir narsizm var.
1: Eyvallah.
0: Büyük bir bencillik var. Ne olur kendimize dikkat edelim. Biz de narsist olmayalım. Toplumumuzun %80'i narsist, bencil artık.
1: O eğilim var en azından.
0: O ya da o eğilim var.
1: Şimdi Ahmet Hocam, yani sizle her zaman biliyorsunuz sohbetimiz çok keyifli oluyor ve istifade ediyoruz. Ama programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Daha biraz daha vaktimiz var ama. Şimdi bu şunu bir defa belirledik. Bu bizim pandemiden dolayı gündemimize giren, siz diyorsunuz muhtemelen bu daha önce de vardı ama çok da insanların bilmedikleri bir teknolojiydi. Ama bu aşılarla beraber mRNA teknolojisini gördük.
0: Evet.
1: Şimdi şu da var tabii, yani yine hakkaniyet sahibi olalım biz. Şimdi konuyla alakalı hani olumlu ya da olumsuz anlamda spekülasyonlar yapılıyor aslında sosyal medyada. Mesela bir profesör çıktı, Nobel almış bir profesör, dedi ki bu aşıyı vurulanlar 3 sene içinde ölecekler falan gibi böyle uçuk şeyler de kullanıyor. Bu sefer de karşı taraf ya kardeşim hani bu kadar da saçmalamayın noktasına getirdi. Şimdi aslında belki bunu üretenler dahi dediğiniz gibi teknik olarak işin nereye varacağını onlar da bilmiyorlar. Yani şeyin nereye varacağını, yani bunun neticelerin nereye evet varacağını. Mesela belki şu an değil, 10 sene sonra, 20 sene sonra tabii ciddi anlamda erkeklerde kısırlık olacak.
0: Bilemiyoruz. O mRNA nereye bizi baskılayacak, onu bilemiyoruz.
1: Peki şimdi ikinci programımızın sonuna doğru, bir de bizim daha evvel de onunla alakalı bir program da yapmıştık aslında ama şu anda dünya gündeminde belki çok, yani ekonomik krizden dolayı pek öne çıkmayan belki ama bir ara bayağı bir dillendirilen bir mesele vardı. Yapay et meselesi.
0: Evet.
1: Hani bu insanlığın kurtarıcısı olarak sunulan.
0: Şimdi oraya bağlayacaktım mRNA'ya da. Estağfurullah. Yok önemli.
1: Hani oradan geçiş yapalım. Hayatımıza çünkü bunlar bir işin teorisinin pratik olarak yansımaları da var mı?
0: Bütün böyle bunu duyanlar, ben de ilk duyduğumda 2 sene önce dedim olur mu öyle şey ya, saçmalık falan. Halbuki öyle değil ya. Bak şimdi ben çok basit düşünüyorum. Yani çok basit düşünerek böyle işin içinde olmamıza rağmen çok basit düşünerek ben böyle bir şey söylemiştim. Hatta çıktı işte köfte yaptılar abi ondan bilmem ne falan. Bunun birkaç çeşidi var. Bir, bitkiden yapıyorlar. Bitkisel protein, problem yok. Onda bir şey yok. Bitkinin proteinini alırsın, yaparsın. Açar alırsın çeşni, aroma maroma katarsın, bir ete benzer bir ürün yaparsın. Ama burada çok önemli, dikkat, bunu işledik diğer programlarımızda da, bitkisel proteinle hayvansal proteinin vücudumuzdaki faydaları farklı. Faydaları farklı. Büyüyen çocuklarımız için kesinlikle ve kesinlikle hayvansal protein. Çünkü o bizim vücudumuz içerisinde bulunan yapısal formları arttırıyor. Proteinsel formları arttırıyor. Protein sentezini arttırıyor. Bizim bu yediğimiz proteinler önce bozuluyor, daha sonra tekrar sentezlenip protein haline getiriyor. Proteinde güzel bir tarafı var. Protein insanda asla kilo yapmaz. Çünkü protein depolanmıyor. Karbonhidrata çevrilmiyor. Yağlar gibi karbonhidrata çevrilmiyor. O direkt kullandı o proteini. Ondan sonra hemen dışarı atılıyor. Fazladan da protein dışarı gidebilir. Vücudunuza göre yiyeceksiniz. Protein büyüme noktasında, beyin gelişimi noktasında, vücudumuzun gelişmesi noktasında, kemik gelişimi noktasında çok önemli.
1: Yani özellikle bu şeyden
0: bitkisel protein, tabii bitkisel proteinlerinde vücudumuzun kalp sağlığıyla ilgili, dolaşım sağlığıyla ilgili çok faydaları var. İnanılmaz faydaları var. Bak, birbirini tamamlıyor. Çok fazla proteinsel yemek, proteinsel, hayvansal proteinsel ürün yemek kalp sağlığınızla ilgili zarar verebiliyor. Ama bu ürünü bizim 2-3 yaşındaki çocuğumuzdan 15 yaşına kadar, 24 yaşına kadar, 30 yaşına kadar çalışan, o enerjisini en güçlü hali 33 yaşına kadar bu böyle bir proteinsel beslenme yapması elzem. Çocuğumuzun ilk 0-7 yaş arasında beyin gelişimi meydana geliyor. Protein beslenmesi yapılması elzem. Niye? Çocuğumuz bizim 2 sene anne sütü ememiyor maalesef artık. Tavsiye edilen 2 senedir biliyorsunuz. Bu 2 sene, şimdi 2 sene değil 3 ay sonucunda sen neye mahkum oluyorsun? Eloğlu'nun formülize etmiş olduğu, içerisinde kanola yağı olan, bitkisel proteinler olan, hayvansal protein doğru düzgün içerisinde olmayan ürünlere mahkum olmuş oluyorsun. Ve çocuğunuzun proteinsel o şeyini kazandırın. Protein. Hayvansal proteinle başlayın. Daha sonra çocuğunuza muhakkak et yedirin. Kesinlikle kırmızı et. Kesinlikle kırmızı et. Daha sonra beyaz et. Daha sonra tavuk. Önce kırmızı et. Çünkü o kırmızı et bizim proteinsel yapımızın, proteinsel sentezin en fazla yapılmış olduğu, bizim vücudumuza gelişim noktasında en fazla yararlı olan kırmızı et. Ama biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok böyle bir et beslenmesi yoktu. Fakat çocuklarımız için çok önemli. Belirli bir yaştan sonra abi haftada bir tane ye, bir kere ye. Haftada bir kere ye. Çünkü bağımlılık da yapıyor.
1: Zaten biliyorsunuz bu gelişme aşamasında bir defa çok önemli.
0: Şimdi bak, adam neyi bitiriyor? Şimdi sadece et demek, protein demek değil. O etin içerisinde bir sürü yapı var, bir sürü mineral var, bir sürü vitamin var. O eti oluşturan proteinsel yapı %80 ama %20'si de başka yapılar var. Bu yapılar onunla beraber faydalı hale gelmiş oluyor. Şimdi adam diyor ki inekleri iftilaf edeceğim. Öldüreceğim bütün dünyadaki inekleri. Zaten çok inek yedi yememek de lazım. Hakikaten öyle. Çok inete gitti yememek lazım. Bazen şifa olur, bazen de dert olur insana inek eti. İnek sütü bazen şifa olur, bazen dert olur. Büyükler için, küçükler için bir şey yok. O gelişim çağındaki çocuklarımıza besleyeceğiz abi. Ondan sonra bunları öldürdük. Hadi lan, ne yiyecek bu çocuğum benim protein olarak? Senin ürettiğin, ne olduğu belli olmayan, hayvandan almış olduğun bir hücreyi, kas hücresini alıyorum ben. Neyin içinde büyütüyorsun kardeş sen bunu? Hayvan plazentası. Yani hayvanı düşük doğurtturuyorlar. Hayvan içinden çıkan o hayvanın plazenta sıvısını alıyorlar. O sıvının içerisinde büyütüyorlar. Bunun ne helalliği var, ne insanlığı var. Lan hayvanı hamile bıraktıracaksın, oradan plazenta alacaksın. O plazentanın içerisinde hücre büyümeye başlıyor. Onu bir de ayrıyeten diğer besinlerle besleyeceksin. Büyük reaktörler lazım, bir sürü enerji lazım. Ne hayvanlardan daha iyiyiz karbon salınımı. Yok öyle bir yalan. GDO gibi yalan bir mesele bu mesele. Ancak şey olursa, topraksız tarım. Abi domatesi yetiştiriyorsun, toprak koymuyorsun. Ama bunun içerisinden mineral, vitamin vesaire, bitki özüne suyunu alıyor, mineral, vitamin alıyor, bilinen nesini alıyor. Daha sonra çiçekleniyor, arıları gönderiyorsun. Arılarla bir şey yapılıyor. Ondan sonra pat pat pat domatesleri veriyor. Topluyorsun abi bitkini. Yani Rabbim'in sanatını orada çok güzel görebiliyorsun. Ya pamuğun üzerine koymuş olup da ektiğin çocuğa proje. Yani fasulyeyi ekiyorsun, yeşilleniyor ya. Bak toprak yok.
2: Cenab-ı Allah onun içerisine o hale gelebilmesi için gerekli olan enerjisini, proteinini, vitaminini, mineralini, her şeyini koymuş zaten. O belirli bir seviyeden sonra topraktan alıyor. Bu bitkilerin büyüme şekli de böyle gayet fıtri bir şey o. Hiç böyle yaban şey değil. Genetiği değişmiş, öyle bir şey yok.
3: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Bu proteinin çoğaltılması meselesi problem. Genetiğin değiştirilmesi ayrı mesele. Ama bu hücrenin alınıp, hangi hücren alındı, hangi plazentada yetiştiriliyor? İlk önce plazentada, plazenta suyunda, yani düşük hayvanın içerisinde, hamile hayvanın içerisindeki suyu çekiyorlar hayvan canlıyken. Ve o suda yetiştiriyorlar. Ve o yüzden bu eti üretmek çok pahalı. Sadece bir hücre yığıntısı oluyor. Yani böyle böcek yumurtalarını toplu halde gördün mü hiçbir yerde böyle?
3: Denk gelmiştim
2: mutlaka. Mutlaka demiş. Yani böyle pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı böyle bir yapı var orada. Bir şey var. Rengi et rengi değil. Nerede yetiştiği belli değil. Yani nedir o belli değil.
3: Bildiğimiz o klasik görseli olan bir et değil. Belki ya bir yığıntı görünüyor. Evet. Et molekülleri belki.
2: Bunun için gerekli olan mineral, vitamin vesaire hepsini dışarıdan vermen lazım. Bunların onun içerisine geçebilmesi için reaktörler kullanıyorsun. Şimdi bu bitki gibi değil ki. Bu biz canlı. Sen annenin karnındayken atığın nereye gidiyor seni? Atık üretiyorsun. Annenin plazenta suyuna karışıyor. Anneye karışmıyor mu? Sen bir şeyin içerisindesin. Bir fanus içerisindesin. Hiçbir şekilde kirli değilsin. Ama atığın var. O atık belirli bir yerde toplanıyor. Bunu nerede toplayacaksın? Çünkü bu necis. Yani böyle Allah'ın işine, sanatı ilahisine karışmak insanlığın en büyük eğlencesi olmuş yani. Güya insanlığı kurtaracak.
3: Hayrına yapıyorlar.
2: Hayrına yapıyorlar. Bunlar kendi o şeytani inançlarını, emin ol bu böyle.
3: Tanrıcılık oynama, tanrılık oynama.
2: Tanrıcılık oynuyorlar. Bak bir sürü dergi var. Time, Financial Times, Time dergisi var. İşte neydi o? Bilmem ne ekonomi dergisi var yurt dışında.
3: Ekonomistler
2: falan. Ekonomistler falan. Hep devamlı aynı şeyler çıkıyor. Heriflerin çıktıkları 3 ay sonra oluyor. Çünkü bunlar planlıyorlar zaten olayları. Bunları kabullenmek lazım. Ha biz, abi ne kadar az ilgilenirsen, ne kadar çok faydalı olursan, ne kadar dikkat edersen sen bundan o kadar az etkileneceksin. Bu 2 kere 2, 4. Biz yaşayıp geçiyoruz yani. Buna da dikkat etmek lazım. Et konusuna gelince, bunu biz böyle helal bir et olarak, helal bir et değil zaten, protein kitlesi bu.
3: Eyvallah.
2: Bu protein kitlesini biz herhangi bir şekilde asla ve kata kabul etmemiz mümkün değil. Hiçbir kurala ve kanuna uymuyor. Hiçbir kurala ve kanuna uymuyor. Bu bir. Genetiği değişmiş olan ürünler içerisinde de bunu söyleyen hocalarımız var. Kabul. Onu da ben mali iftariye kabul ediyorum. İkincisi bir de böcek üretimine geçtiler.
3: O da
2: bunlar,
3: alternatif protein
2: niye?
3: Üretim.
2: İşte protein lazım insanlara ya. Bir sefer hayvansal protein lazım. Abi en az şu bilmem ne yapan, en fazla üreyen, işte bir böceği bir şey yapıyorsun. Sen tek, geçen gün bununla ilgili bir film seyrettim. Çok ciddi bir film yapmışlar. Şey böyle konulu bir bilim kurgu film yapmışlar. Bir tren içerisinde geçiyor insan hayatı. Orada insanlara köfte dağıtıyorlar. Köfte ekmek ya bildiğin. Yani böyle sandviç ekmeğin içerisinde hamburger ekmek. Ay içe öne bir gidiyorlar. Ön trenin ön tarafındakiler hayvanlardan elde edilen, balıklardan elde edilen en lüks yaşantıyı yaşarken insanlara böcek yediriyorlar arka tarafta. Böcekten elde edilen, proteinden yapılmış olan köfteyi yapıp adam hamburger diye adamlara satıyor. Ya dünyanın hali aynen böyle işte.
3: Buna doğru gidiyoruz hızlı bir şekilde.
2: Aynen böyle. Şimdi adam inekleri kaldırdım. Protein açığı çıktı insanlardan. Protein açığı demek ne demek biliyor musun? İnsanlığın bitmesi demek ya. İnsan hem ruminanttır hem de etçildir. Yani hem bitkiyle beslenecek hem de etle beklenecek. Veganların tamamı, bak veganlar, bak bir tane Amerika'da kadın çocuğunu öldürmekten tutuklandı, bir vegan. Çünkü anne çocuğuna hayvansal protein vermemiş ve çocuğun eksik beslenmesine sebebiyet vermiş ve çocuk gitti. Çocuk öldü ve mahkeme ne yaptı? Kadına ömür boyu ceza verdi.
3: Fıtratı ters.
2: Çok ağır bir ceza verdi. Bu kesinlikle ve kesinlikle katkı kullanıyorlar. Yani vitaminler, şunlar, bunlar, bunlarla ancak ayakta durabilirler. Vegan, öyle vegan yaşamak, Allah'ın fıtratına aykırı yaşamak, o yok. Onu da bak.
3: Bir de vegan, vejetaryen de bir tık ötesi.
2: Tabii, sadece şey kullanıyor. Yani sadece bitkisel, bak bitkisel yaşamı yapamaz insan. Belirli şartlarda yapabilir. Bütün hayatını bitkisel olarak geçiremezsin. Çünkü bak o çocuğun ölmesinin sebebi annesinin onu vegan beslenmeye zorlaması. Çocuğun beyinsel yapısı gelişmiyor, vücutsal yapısı gelişmiyor, ciğerleri gelişmiyor, kas yapısı gelişmiyor. Niye? Bunlar hayvansal proteinlerle elde ediliyorlar. Sen bunu ortadan kaldırıyorsun. Kimi kaldırmış oluyorsun aslında? İnsanlığı ortadan kaldırmış oluyorsun. Böcek proteini. Böcek proteinin ne yaptığını biliyoruz biz şeyde, Çin'de. Çok basit, açın. Çin'de dünyanın en fazla kolon kanseri. Kolon ne demek? Efendime söyleyeyim, insanın son bağırsağı denir. Biz bunu terimsel olarak çıkış noktasından kalın bağırsağın tamamına kolon denir. Bu kolonda kanser meydana geliyor ve en fazla kanser olan ülke, kolon kanseri olan ülke Çin'dir. Çünkü yeme alışkanlıkları içerisinde her şey vardır. Durum bundan ibaret. Böcek meselesini ortaya koydular. Bir sürü lokantalar açtılar şu anda. Sırf insanları buna hazırlıyorlar.
3: Bir yavaş yavaş dediğiniz gibi bu bir geçiş sürecinden bir süre sonra bunu artık olmazsa olmaz bir hale de getirecekler. Evet.
2: Türkiye'de de bak bunun da bir cevazı var. Bir durumu var. Bizde tek böcek şeydir. Helaldir.
3: Çekirge.
2: Çekirgedir. O da belirli bir miktar, belirli bir şey çekirgesi var. Şimdi Türkiye'de o çekirgeden deneme üretimleri yapıyor. Yurt dışına gönderen çiftlikler var. Çekirge üretimde. Çekirge niye temiz besleniyor abi? Çekirgenin belirli bir protein yapısı var. O... Ama bu %100 hep onunla besleneceksin manasında değil. Değil
3: yani. Tabii. Yani bir de çekirgeden helal ama bak, hani oturup çekirgede yemezsin.
2: Bak bunun da helal edilmesinin esbablarını düşün şimdi. Geldik bu döneme, bu dönemden görüyoruz. Ulan adamlar insanlığı ortadan kaldıracaklar. Sana Rabbin oradan bir çıkış veriyor. Bunu Cenab-ı Allah bildiriyor yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah. Ve dikkat etmemiz gereken çocuklarımızı güzel besleyeceğiz. Proteinsel yapı, özellikle bu 0-20 yaş, 25 yaş arasındaki bütün gençlerin bizim proteinsel beslenmesi gerekiyor. Hayvansal proteinsel beslenmesi.
3: Bir de şöyle de bir şey var. Şimdi bunu zaman zaman söylüyoruz. Ben hala buna inanıyorum. Bakın biz 80 küsür milyonuz. Değil 80 değil 180. 280 milyona nüfusumuz olsa Türkiye'nin tarım ve hayvancı onca dejenerasyona rağmen ben Türkiye hiç sıkıntı yaşamadan o hiç böyle DNA'sı, RNA'sı bozulmuş o şeylere girmeden çok rahat bu toprağın insanı geçindireceğine bu toprakla inanıyorum ben.
2: Burada şey var, gelir dağılımı, adaletsizliği var.
3: Problem orada. Yoksa şimdi bakın.
2: Bak şimdi çok yakın, çok
3: estağfurullah, estağfurullah.
2: Dün bir Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki Ukrayna'dan giden dedi 82 tane gemiden sadece 2 tanesi dedi Afrika'ya gitti ihtiyacı olanlara. Geri kalan 80 tanesi dedi bütün dedi Avrupa ve Amerika'ya gitti dedi. Bu dedi nasıl bir şey dedi, adaletsiz sistem. Biz böyle konuşmamıştık dedi. Bugün de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Dedi ki Rusya haklıdır, doğru söylüyor. Açlık çeken yer neresi? Afrika. Avrupa'nın göbeğinde açlık çekmiyorsun ki kardeş. Hep film, tiyatro, açlık. Ay açlık çekiyor dünya. Açlık çeken yere sen ürün göndermiyorsun.
3: Yine aç zaten.
2: Yine aç zaten.
3: Eyvallah.
2: Yani böyle. Bunlar hepsi böyle çok enteresan bir sistem. Biz elimizden gelindiğince neslimizi sağlam tutacağız. Bizim yapmamız gereken bu. İmanımızı sağlam elde edeceğiz. Eyvallah. Neslimizi sağlam tutacağız.
3: Aslında ayetinde dediği gibi yani bizim için Rabbimizin ayetleri sadece söylenip geçecek kelamlar değildir. Üzerine düşünülecek, tefekkür edilecek sözlerdir. Hani onlara bozgunculuk yapmayın dendiği zaman bizler ancak ıslah etmek için bunları yapıyoruz derler.
2: Tabii.
3: Demin anlattıklarımız hepsinin gerekçesi şu. İnsanın hayrına. Aslında biz insanı düzeltiyoruz ama temelde.
2: Açlık bitecek dediler
3: bakın,
2: ya.
3: Bakın şurada değil. Programımızda sonuna geldik. Bunlar nerede para falan da değil ha.
2: Değil,
3: para
2: değil,
3: zaten bunların elinde.
2: Evet.
3: Mesele insanlığı Allah'ın bu sadece Müslümanlarda da bu tehlike yok. Abi, bizim tabii. Hep bizim açımızdan bakıyoruz Müslüman ya. Hristiyan da bundan muzdarip.
2: Tabii.
3: Yahudi de bundan muzdarip.
2: Evet.
3: Yani Siyonist olmayan zihniyete bir Yahudi de bundan muzdarip. Yani direkt dünyayı haşa ve kella bu mümkün değil ama Allah'ın tasarrufundan emrine çıkartıp şeytanın tasarrufunu emrine sunmak için insanlığa bunlar ıslah projeleri olarak sunuluyor.
2: Hemen bir şey ekleyeyim.
3: Lütfen.
2: Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın mucizeleri var. Hazreti İsa, bunu ben ara ara söylerim programlarda. Hazreti İsa'nın en son gösterdiği mucizeler nelerdi? Ölmüş insanı duasıyla diriltirdi. Bak. İnsanlığın son geleceği nokta burası. İnsanı diriltebilecek noktaya gelecek insanlık.
3: Şeytani akıl diyelim.
2: Yani bunu fayda içinde kullanabilirsin. Bunu şeytani bir şekilde de kullanabilirsin. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri ve diğer peygamberlerin mucizeleri insanlığın geleceği en son teknolojiyi gösterir.
3: Eyvallah. Son olarak da.
2: Sakın kimse bu yarın öbür gün bir adamın koluna yeni bir kol yaptılar da takınca kimse böyle sarsılmasın haşa. O zaten Cenab-ı Allah yazıyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Onun sanatı zaten. Kimi insan ineğiyle yaptırır bunu yaratır. Kimisi kendi direkt
3: aynen.
2: Yaratır. Kimisi.
3: Aynen dediğin.
2: Ya böyledir. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahidir yani.
3: Teknolojinin biz tabii.
2: Teknoloji dediği bir şey nedir ya? Allah'ın sanatından başka kimdir yani? Biz bir de. O böyledir yani.
3: Şimdi son olarak bir de ben öğrendim. Tabii ne derece doğru olduğunu bilmiyorum ama kalbim mutmain olduğu bir bilgiyi aktarayım dinleyicilerimize. Şimdi zaman zaman duyarız. Mesela bir yaşlı bir kadıncağız düşer, kafasını bir yere çarpar. Birdenbire işte 6 haneli rakamları kafadan çarpmaya başlar. Ya da bir yerde bir çoban dağın başında bir kaza geçirir, İtalyanca konuşmaya başlar. Bu tip haberler zaman zaman denk geliriz. İlginç de gelir bize, ya da matematik dehası olur falan. Şimdi bir ismini hatırlayamıyorum. Çok güzel bir, yani benim kalbime mutmain olduğu bir açıklama yapmıştı. Hani Hazreti Adem için eşyan ismini öğretilmesi var Hazreti Adem'e. Bunu şöyle yorumluyor. Oradan eşyan ismi öğretmekten kasıt aslında Hazreti Adem'den kıyamete kadar olacak tüm ilmi, gelişmeleri

0: İsal olarak tabii evet. var. Ve kıyamete kadar da olacak o teknolojik hangi noktaya ulaşırsa olsun Allah katında bu belirlenmiş
1: zaten. Yani midesine hakim olamıyor, gözüne hakim olamıyor. Ha bu dünyaya bu hakim aynen, olacak yani.
0: Aynen, aynen. Çok güzel bir veciz ifadeyle de aslında neticelendirmiş olduk programımızı. Ahmet Hocam, ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten sizinle sohbete doyum olmuyor. Keyifli bir sohbet ama evet. neticelenemeyen sohbetlerden bir yine. Çünkü
1: faydalı olsun da neticelenmesi çok şeydi. Sonuçta faydalı bir şey varsa
0: Allah
1: problem
0: yok. Allah razı olsun. Malum bu meseleler gerçekten bir programda falan bir programla bitecek meseleler değil. Bitmesine de gerçi gerekmiyor. Biz yani çeşitli vesilelere binaen tekrar size konuk ediyoruz ama en azından akla bir kapı açmak. Yani belki bazı dinleyicilerimiz sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak da farklı meseleleri araştırmaya girecekler belki de. Yani dolayısıyla bu meselelere değinmek bizim için elzem, hayati meseleler. Yani biz maalesef hep edilgen olarak belki yaşıyoruz. Hep edilgen olarak hayatımıza devam ediyoruz ama Müslümanların bu edilgenliği bir süre sonra o etken güçlerin kadrine uğramamıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla asgari ölçüde olsa en azından yememiz, içmemiz, hayatiyetimizin devamı noktasındaki aldığımız o besinlerin hakkında bilgimiz olsun. Yani üzerimizde oynanan, gıda üzerinden oynanan, nesil üzerine, ekin üzerine oynanan oyunlar hakkında malumatımız olsun, bilgimiz olsun. Sizin gibi değerli hocalarımız da bu konuda bizleri irşad ediyorlar, bilgilendiriyorlar. İnşallah sizleri ilerleyen dönemlerde tekrar programımıza da konuk alacağız. Farklı gelişmeler konusunda bizleri de, değerli dinleyicilerimizi de irşad edeceksiniz inşallah. Efendim bu haftaki konuğumuz siz değerli dinleyicilerimizin de yakından tanıdığı, aşina olduğunuz Rahat Yüksek Mühendisi Helal 65 Platformu Başkanı Ahmet Tunç Beyefendiydi. Bu mRNA teknolojisiyle ve onun yansımaları işte aşı biliyorsunuz gündemimize giren bir pandemiden dolayı bir COVID-19 aşısı vardı bir ülkenin ürettiği. mRNA teknolojisi ilk defa aşıda kullanıldığı bir üründü. Ve yapay et o da gündemimize bir ara işgal etmişti. Şimdi bu meseleler belki şu anda bilir ki belki 5-10 sene sonra 20 sene sonra onlarca mesele olacak bu şekilde. Biz şu andan insanların zihinlerine bir tabiri caizse bir kılçık atmış olalım. Hani bunu merak eden, araştıran bu niyetler ne amaçla yapılıyor, hangi teknolojiye ne noktaya vardılar en azından bu konularda bir zihnimize bir rahatsızlık vermiş olalım. Araştırmaya sebebiyet versin.
1: Efendim programımızın sonunda tekrar hatırlatalım. Dinleyicilerimiz radyomuzun WhatsApp numarasına 0553 047 67 24 0553 047 67 24 nolu telefona mesajla da ulaşabilirler. Mesaj neticesinde çekilişte bir dinleyicimize rejister perdeden sürpriz hediyeler olacak. Onu da hatırlatalım inşallah.
0: Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Yiğitem Ev Gelişleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiğitem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji, 0555 963 9846 Sultanbeyli.
5: Asya Plastik

0: ve kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919 Büyükçekmece.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
6: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
7: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
15: Reklamları dinlediniz. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Huzur-u ilahideyim. Huzurların en yücesinde. Kendisine kabul edilmekle en büyük onuru yaşayacağımız huzurda. Ona karşı işlenen her türlü kusura rağmen affeden, bağışlayan huzurda. Kabul edilebileceğimiz en değerli, en aziz huzurda. Bu huzurun sahibi her an bizi gözetliyor. Her yaptığımızdan haberdar. Ben onun huzuruna çıkıyorum. Onun dışındaki bütün ilahları reddettiğimin en büyük nişanesi olarak ona bağlılığımı bildiriyorum. Ey Rabbim, kalbimin bütün hücreleriyle senin huzurunda oluşumu hissediyorum. Yönümü sana çevirmekten mutluyum. Biliyorum ki senin dışındaki bütün yönler batıl. Ya Rabbi, sadece senin rızanı kastederek yönelinmesini emrettiğin evine, Kabe'ye yöneliyorum. Sen doğuların, batıların, her yönün sahibisin. Her yerde ve zamanda benimle berabersin. Bütün yönelişim sanadır. Dünyalık ne varsa hepsinden kendimi soyutladım. Mallarım, mülklerim, eşim, çocuklarım, mevkim ve makamım, hepsinin üzerinde hissediyorum kendimi. Biliyorum ki onların hepsini bana imtihan için veren sensin. Hepsini kalbimden çıkarıyor, katına geliyorum. Sana borçlu olduğum varlığımı senin varlığınla beraber hissetmekten tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim yaşarıyor ya Rab, senin haşyetinden. Varlığımdan geçiyorum bir anda. İşte benim bedenim, senin şaheserin. Onu huzurunda tazimle kıyama durduruyorum. Huşu ile onu sana boyun eğdiriyor ve rükuğa varıyorum. Korku ve ümit arasında başımı yere koyuyor ve tazimin, huşunun doruğuna ulaşıyorum. Senin rızan için namaz kılmaya niyet ediyorum. Tekbir almak için ellerimi kulaklarıma doğru kaldırırken ellerimin tersiyle bütün dünyalıkları, dünyalık düşünceleri arkama atıyorum. Tıpkı kalbimi, bedenimi, yüzümü sana emrettiğin kıblene çevirdiğim gibi avuçlarımın içini de sana kıblene çeviriyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ım, sen en büyüksün. İnsanların ilahlaştırdıkları ve ilahlık taslayanlarla hiçbir kıyası kabul etmeyecek kadar büyüksün. Ancak senin gibi bir ilahın huzurunda böyle durabilirim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni bütün eksikliklerden ve aşırılıklardan tenzih ederim. Ve seni hamdinle tesbih ederim. Seni nasıl övmem gerekiyorsa öylece överim. Ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk senin ismin ne kadar mübarektir. Senin azametin ve cemalin pek yücedir. Ve la ilahe gayruk, ve senden başka tapılacak ilah yoktur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, rahmeti Rahman'dan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Çünkü o şeytan hep ben namaz kılarken şunu hatırla, bunu hatırla diyecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Şükürlerin en mükemmeli sana aittir Rabbim. Sen bana onca nimet vermişsin ki onları saymaya kalkışsam takatim yetmez. Senin bana verdiklerine karşın vermediklerin, benden kıstıkların benim imtihan vesilem. Sen bana verdiklerinde asla zorunlu değilsin. Senin verişin lütfundandır, keremindendir. Vermeyişinse hikmetindendir Rabbim. Senin hikmetinden sual edemem. Kıstıklarını bana verirsen de biliyorsun ki ben senin kulunum. Sen kullarına karşı vermede cömertsin Rabbim. Ama ben biliyorum ki her halükarda sana karşı şükran nimet içinde hamd etmeliyim. Aleminin mürebbisi olan Allah'ım, sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Errahmanirrahim. Rahmansın, Rahimsin. Dünyadaki merhametin bütün yaratıklarına, İster kafir olsun, ister mümin. Kafirlere veriyorsun, ahiretten nasipleri olmasın diye. Müminlere tavsiye ediyorsun, hem dünya hem ahiret iyiliklerini istesinler diye. Rahimsin Rabbim. Ahiret yurdunda kafirlere asla merhamet yok. Kitab-ı Kerim'inde cennetlik ve cehennemliklerin azap ve mükafatı hak olarak bulduklarını anlattıktan sonra, azaba düçar olan cehennemliklerin cennetliklerden su ve cennet nimeti istemelerine, bugün kafirlere asla merhamet yoktur dediklerini buyuruyorsun. Kafirlere merhamet edilmeyen o günde ya Rab, benim şu bedenim senin yaratığın, ona senin rızanı kazanmak için namaz kıldırıyorum. Azabını benden uzak tutmanı senden diliyorum. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki sensin. Hamd sanadır. O din günü ki senin dininin dışında hiçbir dinin esamesi okunmayacaktır. Senin otoritenin dışında hiçbir otoritenin güç ve kudreti geçerli olmayacaktır. O günde mülk senindir. Senin limenil mülkül yevm, bugün mülk kimindir soruna cevap verecek kudrette ve cesarette kimse yoktur Rabbim. Bu sorunun cevabını yine sen lillahil vahidil kahhar, kahredici güce sahip olan ve tek olan Allah'a aittir diye yine sen vereceksin. Çünkü insanların hepsi can telaşına düşmüştür. Kişi kardeşinden, eşinden, anasından, babasından ve evlatlarından kaçacaktır hesap telaşıyla. Hiçbir şeyin hesap dışı bırakılmadığı, en küçük ayrıntıların dahi hesaba katıldığı o günde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Her kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecek ve her kim de zerre miktar şer işlemişse onun karşılığını görecek. Din günü insanların kitaplarının boynuna dolandığı ve oku bakalım kitabını, bugün senin hesabını görmek için nefsin yeter denilecek gün. Ağızların bağlanıp ellerin ve ayakların yaptıklarına şahitlik edeceği gün. Biz hayretler içinde kalacağız, küçük büyük her şeyin yazıldığını gördüğümüzde. Soracağız konuşan ellerimize ve ayaklarımıza, size ne oluyor diye. Onlar cevap verecekler, konuşturuluyoruz diye. Allah'ım, bir kutsi hadiste buyuruyorsun, kul Fatiha'yı okumaya başladığında Allah onun okuyuşuna karşılık verir diye. Tıpkı Resulünün Miraç'a çıktığında seninle konuştuğu gibi. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde kulum bana hamd etti buyuruyorsun. Kul errahmanirrahim dediğinde kulum bana sena etti buyuruyorsun. Kul maliki yevmiddin dediğinde sen kulum beni temcid etti buyuruyorsun. Hissediyorum Allah'ım senin bana icabetini. Senin benimle konuştuğunu hissetmek, anlamak bütün dünya zevklerinin ötesinde bir şey. Sen bana değer veriyorsun Rabbim. Beni kendine muhatap kabul ediyorsun ve sözlerime övgüyle karşılık veriyorsun. Ahirette kafirlerle konuşmayacağını, onları günahlarından arındırmayacağını ve onların yüzüne bakmayacağını söylüyorsun. Benimle daha dünyada her vakit namazımda konuştuğunu hissettikçe nasıl ayrıcalıklı olduğumu düşünüyor ve zevklerin doruğuna ulaşıyorum ya Rab. Benim övgülerim senin şanına bir şey katmaz. Ama benim şanımı senin yanında yüceltir. Tıpkı kestiğimiz kurbanların kanlarının ve etlerinin sana ulaşmayıp bizim faydalandığımız şeyler olduğu gibi sana ulaşan bizim takvamız ya Rab. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, itaat edilecek yegane merci sensin. Senin dinini kendimize yol olarak seçtik ve onun dışındaki bütün yolları reddettik. İsteklerin, dileklerin karşılıksız olarak karşılanacağı tek kapı senin kapın. Sen verdiklerine asla başa kalkmazsın onca verdiklerine rağmen. Kendinden başkasına muhtaç etmediğin bu kulunun beyninden, aklından başkalarına muhtaç olmayı geçirme. Çünkü onlar ihtiyaçları giderir gibi olurlar ama sadece vesiledirler. Bütün ihtiyaçların yegane gidericisi sensin. Biliyorum benim bu sözümü sen burası benimle kulum arasında müşterektir, kuluma dilediğini verin diyerek cevaplıyorsun. Dileğimin kabul olması beni mutlu etti Rabbim. Bütün kalbi teşekkürlerimi bir kere daha sana sunuyorum. İhdinas sıratal müstakim. Ey Rabbim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Şu an sırat-ı müstakimin gereklerinden biri üzereyim ya Rab. Namaz kılıyorum. Bütün hallerimi senin itaatinle hallendir. Asla benim hallerim içinde sana isyan olmasın. Benim bu duam katında makbul olan dualardan olsun inşallah. Ve eminim sen kutsi hadiste belirtildiği gibi meleklerine kuluma dilediğini verin buyuruyorsun. Bütün yollar aslında sana çıkar Rabbim. Biz iyi yol üzere de olsak, kötü yol üzere de olsak varışımız sanadır. Bizim sana varışımızı sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştirmeyi nasip et ki sonumuz hüsran olmasın. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. O yol ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Kendilerine nimet verdiklerin peygamberler, salihler, şehitler ve sıddıklardır. Onlar senin bu yolun üzerinden hiçbir halde ayrılmadılar. Dünyada rahat yoktur inanana gerçeğiyle beraber çile çekme pahasına, öldürülme pahasına senin yolundan ayrılmadılar. İşte Musa, İsa, Yahya, Zekeriya, Muhammed aleyhisselam, Habil, Habibün Neccar, Hamza, Sümeyye, Yasir ve daha nice adını sayamadıklarımız senin sırat-ı müstakiminin şerefli yolcuları. Biz fakirleri de bu yoldan asla ayırma. Gayril mağlubi aleyhim veladdallin. Kendilerine gazap ettiğin ve dalalete düşenlerin yoluna düşürme bizi. Çünkü onlar dünyanın müzeyyen imkanlarına kandılar. Nefisleri ve şeytan onları senin yolundan uzaklaştırdı. Onlar yeryüzünün ifsatçıları ve müsrifleridir. Onlar senin dinini değiştirdiler ve kitabını arkalarına attılar. Dinlerini parça parça böldüler. Sana isyan ve tuğyan onların dini meşrebi oldu. Ve onlar kendi dinlerine tabi olmadıkça asla başkalarından razı olmazlar. Bizi bu fasit ve facirlerin yolundan uzak eyle Rabbim. Amin. Duamızı kabul buyur Rabbim.
17: Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Vel asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Ancak iman edip ameli salih işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte kurtuluş reçetesi. İman ve ameli salih. Ve ameli salihin yönlendirişiyle hak ve sabrın tavsiyesi. Allahu Ekber. Rükua varıyorum. Nefsimi senin önünde boyun eğdiriyorum Rabbim. Sen her şeyin sahibisin. Bu beden senin eserin. Dik başla. Kimsenin önünde eğilmek istemeyen, şeytanın pohpohlamalarıyla kendini bir şey sanan, aslında bir hiç olan nefsimi sana ram olmanın hazzına erdiriyorum. Dünyalık itaatin sembolü baş ve boyun eğmek. Şimdi ben senin huzurunda itaatimi bildiriyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Ey benim noksanlıklardan beri olan ulu Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Kemal sıfatlarının sahibi olan yüce Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Büyük olan Rabbim, ben senin aciz bir kulunum. Sana boyun eğdim. Boyun eğileceklerin en yücesisin. Seni tesbih ediyorum. Rükudan doğruluyorum. Semiallahu limen hamide. Rabbim beni işiten, gören ve her halime nigehban olandır. Allah hamd edenin hamd edişini işitti. O zaten ben Fatiha'yı okurken benim tilavetimi işitti. Hamdime, şükrüme icabet etti. Duama karşılık verdi. Şimdi de tesbihime karşılık veriyor. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sanadır. Allahu Ekber. Tazimin en doruk ifadesi olan secdedeyim. Kimliğimi, kişiliğimi ifade eden yüzümü, şerefimi, iffetimi temsil eden alnımı değer vermediğim, küçümsediğim, aslında bedenimin hamuru olan toprağa, toprağı ve beni yaratan Rabbimin rızası için koyuyorum. Burnumu sürtüyorum toprağa, Rabbine karşı büyüklenmesin diye. Sübhane Rabbiyel Ala. Yücelerin yücesi olan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Ya Rabbi, ben sana göre en aşağı olan yere alnımı koydum. Sen ise Rabbim, yücelerin yücesisin, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Her şey kendisinin eseri olan Rabbim, seni eksikliklerden tenzih ediyorum. Allahu Ekber. Allah en büyük. Celsede otururken Allah'ım, sana saygımın ifadesi olarak en derli toplu bir şekilde nasıl oturulması gerekirse öyle oturuyorum. Tahiyyedeyim, Miraç hatırasının yadında. Tatlı bir telaş var tahiyyatta. Rabbine mülaki olmanın telaşı. Güzel bir heyecanın tekrarı tahiyyatta gizli. Refik'i ile beraber gerçek refik'in katına çıkma heyecanı. Hani son peygamberin Muhammed Aleyhisselam senin huzuruna gelmişti de senin azametin karşısında nutku tutulmuştu. Sen onun lisanına talakat vermiştin ve Habibinin ağzından birdenbire ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ifadeleri dökülmüştü. Her türlü övgü, mali ve bedeni ibadetler Allah'a mahsustur demişti. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam sana ey nebi. Allah'ın rahmet ve bereketi de sanadır denilmişti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam hem bizlere hem de Allah'ın salih kullarına olsun demişti senin şanlı peygamberin. Bunun üzerine bütün gök ehli sanki hep bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ederim ki Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir demişlerdi. Baştan sona bir dua olan namazın sonunda salavatlarla peygamber ailesi ve peygamberin soy kütüğü olan İbrahim peygamber ve ailesi de zikredilerek onların hatırasını yad etmekte ve şanlarını yüceltmekteyiz. Ey Rabbim, sen dilersen insanı aziz edersin. Senin yolunda mücahede edenleri asla unutmadığının eseridir Muhammed ve İbrahim ailesinin mensuplarının namazlarda anılması. Ben kendimi ve bütün Müslümanları İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi içinde zikrediliyor, kabul ediyorum Rabbim. Sen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmediğinde Nuh Aleyhisselam ehlimi helak etmeyecektin ya Rab demişti de sen sana inanmayanlar senin ehlinden değildir demiştim. Eğer Nuh'a inananlar onun ehliyse ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'a inandım. Ben de onların ehlindenim. Onun için nerede İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi anılmışsa orada kendimi de anılmış kabul ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve onun ailesini İbrahim ve ailesini yad ettiğin gibi güzel bir anışla yad et. Sen hamdinle övülmüşsün ve her şeyden yücesin. İbrahim peygamber ki sana teslimiyette örnek olmuş. Ailesi de aynı teslimiyeti göstermiş mübarek bir ailedir. Hani İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yerde bırakarak Babil'e dönüyordu da karısı Hacer ona sormuştu. Ya İbrahim, bunu sana Allah mı emretti? O da evet cevabını vererek karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i kimsenin yaşamadığı Mekke'de kimsesizlerin kimsesi olan Rabbine, emanetçilerin en eminine, en çok koruyucusu olan Allah'ına emanet ederek gitmişti. O ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlu İsmail'e demişti ki, oğlum, ben seni rüyamda Allah'a kurban ediyor görüyorum kendimi. Salih oğluna, Rabbin sana ne emrediyorsa onu yap cevabını vermişti. Hani o ateşe atılmıştı da Cebrail'in kendisine havada ne istediğini sorması üzerine Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla'dır demişti. Can telaşına düşmeden. Daha önceki beni yaşatan da o, öldürecek olan da o sözünü teyit etmişti. Şimdi ben de nice teslimiyet dolu hayatı yaşamış İbrahim İsmail peygamberleri şanına yakışır biçimde olmasa da lisanım kudretince yad ediyorum. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesini bereketlendirdiğin, şanlarını yücelttiğin gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve ailesinin şanlarını da yücelt ve onların yadını bereketlendir. Sen övülmüşsün, her şeyden yücesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Kitab-ı Kerim'inde kafirler dünya hayatını isterler. Biz onlara dünya hayatını veririz fakat ahiretten nasipleri olmaz. Müminler ise ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru, merhametlilerin en merhametlisi şeklinde dua ederler buyuruyorsun. Sen bize iki cihan saadeti ver Rabbim. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey Rabbimiz, beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Rabbim, Müslümanlar arasında ne güzel bir dualaşma ağı oluşturmuşsun. Her Müslüman bir diğer İslam kardeşine dua halkasıyla bağlı. Gıyaben yapılan samimi duaların makbuliyetini düşündükçe ne kadar kısmetli olduğumun farkına varıyorum.
hem de bu duanın Allah ile irtibatın en doruk noktasında olduğu bir anda olması beni daha da sevindiriyor. Artık ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Allah katında anılıyorum ya, bu bana mutluluk olarak yeter. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selam ve rahmeti sizin üzerinize olsun sağ tarafımdakiler. Allah'ın selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun sol tarafımdakiler. Sağ ve sol tarafımdaki cemaat, melekler ve benim göremediklerim. Hepiniz Allah'ın selameti içinde olunuz. Onun selameti bir varlığı kapladı mı, artık o varlık mutlulukların en doruk noktasındadır. Çünkü Allahümme entes selam. Ey Allah'ım, sen selamın kendisisin. Ve minkes selam, selam sendendir. Güvenlik ve esenlik sendendir. Senin cennetinin bir adı da selam yurdudur. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi, senin şanın ne yücedir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça

0: ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542-761-1264.
1: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537-701-4447. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563. Emel okulları Bağcılar'da.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363. Sultan Gazi. Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212-581-5573. Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545-812-76-87.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212-654-4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi, B2 Blok No 1.
6: Reklamları dinlediniz.
7: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
8: يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
12: 103.2.
13: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil
6: الحق واقذف في قلوبهم الخوف منك.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ard.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kanır. Gözyaşlarının duası kanır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
18: www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Münafık. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken Bakara suresinde başta 5 ayetle müminin anlatıldığını, 13 ayetle münafığın ve 2 ayetle kafirin tanıtıldığını görüyoruz. Kafirun suresi kısacık bir suredir ama Münafıkun suresi onun en az 10 kat uzunluğunda bir suredir. Bu da gösteriyor ki münafık kafirden daha tehlikeli ki Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunun üzerinde çok durmuş. Kafir karşına dikilmiş, silahlarını kuşanmış, alenen plan ve programlarını uygulamaya çalışan bir adamdır. Münafıksa insan postuna bürünmüş bir canavar gibi yanı başında duruyor. Senin dilini kullanıyor. Hatta Münafıkun suresinde konuştuğu zaman çok hoşuna gider buyuruluyor. Ama çok katı bir düşmanlığı içinde saklamaktadır. Münafığın Türkçe karşılığı iki yüzlü demektir. Akif merhum, eskiden iki yüzlüleri hiç sevmezdim, şimdi sevmeye başladım. Çünkü bin yüzlü insanlar görülmeye başlandı diyor. Münafıklığın böyle çeşitlerinin çok olabileceğini ifade etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de münafık anlatılırken ne o taraftandır ne bu taraftandır şeklinde metlerin çok olduğu ayet-i kerimeyi okurken iyi bir hafızın münafığın tarifine sesi bile yetmez. Sevgili Peygamberimiz de münafığı tarif ederken iki sürü arasında kalmış bir kurt gibidir buyuruyor. Sürünün birini gördüğü zaman ona koşuyor, sonra diğer sürüyü görüp ona dönüyor. İkisinden de istifade edemiyor. Halkımızın da kullandığı ne İsa'ya yarandı ne Musa'ya sözü aynı hadisin deyimleşmiş şeklidir. Ne o taraftadır ne bu taraftadır ayetini bu hadis açıklıyor. Ayetteki ifade soyut, zaten Kur'an'ın kıyamete kadar önemini ve özelliğini muhafaza etmesinin sebebi soyut ifadelerle birçok hadiseye ışık tutuyor olmasıdır. Baskı ortamlarında münafık daha çok olur. Bir tarafta bir güç var, o güç insanların fikrini beyan etmesini, özgürce hareket etme kabiliyetini geliştirmiyor. Bizim hep konuştuğumuz dinde münafıklık üzerinedir. Mesela insanlar eğer menfaat, çıkar, çevre edinme, dünyada mal, makam, rütbe edinmeye doğru ayarlanarak yetiştiriliyorsa, nifak ortamının zemini hazırlanıyor demektir. Mesela herkes çocuğunu okula gönderirken, iyi oku ha, okumazsan aç kalırsın diyerek gönderiyor. Bir kere eğitimde bu söz yanlıştır. Söylenecek olan iyi oku ha, okumazsan cahil kalırsındır. Çocuk okulunu para kazanmak için okumaya başlıyor. Derken yolda giderken bakıyor ki, zeka özürlü bir çocuğun babası trilyonları kazanıyor. O zaman ben de böyle karışık işlere girersem para kazanırım diyor. Yani her türlü işi yapmaya hazır bir insan oluşuyor. Münafık deyince bizim aklımıza hep Medine'deki münafıklar gelir. Halbuki günümüzde münafıklığın hareket kabiliyetini artıracak o kadar geniş bir alan, kullanabileceği o kadar malzeme, insanları münafıklığa iten o kadar çok sebep var ki, münafıklık iman zaafından kaynaklanıyor. Yalnız menfaat zaafından kaynaklansa, o zaman kafirlerin hepsinin münafık olması gerekirdi. Her münafık kafirdir ama her kafir münafık değildir. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şu üç şey kimde bulunursa onda münafıklık alameti vardır. Vaat eder, vaadini yerine getirmez, sözünden döner, insanlara gadr eder, yani arkadan vurur. Bu ifadeler amelde münafıklığa işaret etmektedir. Biz böyle bir insanın imanından şüphe etmiyoruz. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor ama amelde günahlar işliyor. Mesela Maide suresinde Rabbimiz, akitlerinizi yerine getirin buyuruyor. Müslüman bu emri uygulamayınca günaha giriyor ama kafir dediğimiz münafıklardan kabul edilmiyor. Kafir olduğu halde münafık olanlara gelince, onlar bir kere İslam dinine inanmıyor.
ama inanıyor görünüyor. Konuştuğunuz zaman ben de Müslümanım ama diyor, sonra İslam'ın hayata, topluma, ekonomiye, zamana uymadığını delillendirmeye çalışıyor. Müslümanları aşağılamaya çalışıyor, yanlışa düşen Müslümanlarla diğer Müslümanları vurmaya çalışıyor. Bütün fiilleri kendisinin İslam dairesi dışında olduğunu gösteriyor ama o hala ben de Müslümanım diyor. Müslüman aldanmaz. Siz isterseniz Münafikun suresini benim eserim olan Şifa tefsirinden bir okuyuverin. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve likni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bugünkü Kur'an iklimi programımızda inşallah ashab-ı kiramın Kur'an'la, Kur'an'a dayanarak nasıl bir cihat performansı ortaya koyduklarını ele alacağız, konuşacağız inşallah. Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar serimizin nasıl yaşadılar kısmında, cihat bölümünde Ebu Eyyub el-Ensari'nin anlatımıyla, bir örnekliğiyle başlıyoruz. Malum Ebu Eyyub el-Ensari, estağfirullah, İnfiru hifafen ve fikala ayetini, Tevbe suresinin 41. ayetini, her halükarda savaşa katılmak gerekir şeklinde, ağırlıklı veya hafif atlı ya da yaya, hatta sağlıklı ya da hasta, ki onlar yaşlı ya da genç, en yaşlı zamanlarında İstanbul'un fethi için 90 küsur yaşında çıkıp geldiğini biliyoruz. Aynı ayet-i kerimeye bu tarzda bir yorum getiren ve inanan Ebu Talha'nın da, efendim, yine sahabeden Miktat bin İsvet'in ve benzerlerinde böyle düşündüğünü biliyoruz. O anlatıyor, Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyor. Bedir Savaşı öncesinde Medine'de bulunuyorduk. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şöyle buyurdu: Ebu Süfyan'ın kervanının Şam'dan gelip Mekke'ye doğru gitmekte olduğunu haber aldım. Bedir Savaşı öncesinde. Evet. Onların yoluna çıkmak ister misiniz? Kim bilir, belki Allah onu bize ganimet olarak verir buyurdu. Biz de evet, çıkarız diye cevap verdik. Sonra da hep birlikte yola çıktık diyor Ebu Eyyub el-Ensari, anlatıyor. Bir iki gün gittikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'in kervanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar bizim geldiğimizi öğrenmişler. Ne dersiniz, onlarla savaşalım mı diye sordular. Yani geldiğini öğrendi ve tabii yol değiştirerek onlar gittiler. Onları korumaya gelen bir ordu söz konusu. Bu orduyla savaşalım mı diye sordular. Biz de hayır ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederiz ki onlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Biz yalnızca kervanı ele geçirmek için çıkmıştık dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Evet, yani bu arada şunu ifade edelim. Kervanının yolunu kesmek amacıyla çıkıldığı için savaş ağır savaş aletleri, yani diyelim ki mızrak gibi, işte efendim zırh gibi filan gibi, hani çok ağır şeyler alınmamıştı. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: Kureyş'te savaş hususunda fikriniz nedir peki? Tekrar sordu. Biz yine onlarla savaşamayız, biz kervan için çıkmıştık dedik. Bu esnada Miktat bin Amr ayağa kalkarak şunları söyledi: Ey Allah'ın Resulü, biz sana Musa'nın kavminin Musa'ya sen ve Rabbin gidiniz savaşınız, biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyiz. Tabi bu Miktat'ın bu sözleri, ki o da cihat aşığı bir sahabe, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın savaşma taraflısı olduğunu, savaşın daha hazır buraya gelinmişken ve düşman ordusu toparlanmamışken yapılacak bir savaşın İslam'ın lehine olacağını anladığı ve buna yöneldiğini kavrayınca, ey Allah'ın Resulü, biz Musa'nın kavminin dediği gibi demeyiz. Sen ve Rabbin git savaş, biz

0: burada oturucularız, deneyiz diye cevap verince, bu söz üzerine hepimiz keşke biz de böyle söyleseydik de elimize hiçbir şey geçmeseydi dedik. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın niyetini kavrayıp da biz de ona ya Resulallah sen ne istiyorsan biz onu yaparız anlamında ittiba etseydik. Bu olaydan sonra Allah Teala peygamberine şu ayeti indirdi. Ebu Eyyub el-Ensari anlatmaya devam ediyor. Enfal suresinin 5. ayetinin bu sebeple bu sırada indiğini rivayet ediyor. Rabbin seni evinden hak uğrunda, yani savaş için çıkardığında müminlerden bir grup isteksizdi. Evet, yani bir genel isteksizlik de vardı, bir de hani biz kervanı durdurmaya ve onun ganimetlerini, kervandaki imkanları almaya karar vermiştik. Çünkü o kervan Müslümanların, yani o da bir gasp falan değildi, onu da ifade edelim, durup dururken Müslümanların Mekke'de bıraktıkları tüm mal varlıklarını toparlamışlar. Onları götürüp bir biçimde satmışlardı Şam'da ve o imkanlardan elde ettikleri karla da bir ordu hazırlayıp orduyu da Müslümanların üzerine salacaklardı. Bunun istihbaratı gelmişti. Buna karşı bir savunma çabasıydı bu. Yoksa durup dururken herhangi bir kervanı gasp edelim, ganimet alalım tutkusu değildi. Bir başka rivayete göre ise Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna ilk cevabı veren Hazreti Ebu Bekir olmuştu. Hazreti Peygamber soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer görüşünü açıkladı. Hazreti Peygamber yine sordu. Bunun üzerine Sad bin Ubade konuştu. Yani o ilk cevabı derken sen ve Rabbin git savaş, biz burada oturuyoruz demeyiz sözünün sadece Miktat radıyallahu anh'a değil diğer sahabelere de izaf edildiğine dair rivayetler var. Ama Sad bin Ubade'nin konuşması da şöyle oldu. Ey Ensar, çünkü Sad bin Ubade Ensar'ın reisi konumundaydı. Hazreti Peygamber bizim görüşümüzü öğrenmek istiyor. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, denize dalmamızı istesen ey Allah'ın Resulü biz dalarız. Develerimizi Berkül Kımada kadar sürmemizi istesen biz bunu da yaparız. Şimdi çok uzak bir bölgeye kadar gitmemizi istesen onu da yaparız. Denize dalmak, evet, yani sonucunu düşünmeden biz bunu yaparız. Bu aslında müthiş bir bağlılık ifadesiydi. Aynı benzer ifadeleri yine Sad bin Muaz'ın da söylediği, her iki Sad da Evs ve Hazreç'in reisleri ve Ensar'ın reisleri konumundalar. Sad bin Muaz radıyallahu anh da şöyle söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, yanılmıyorsam bizi kastediyorsun. Yani çünkü sahabe ilk başta yani savaş konusunda fikriniz nedir deyince, ben bu savaşın olması gerektiğini düşünüyorum ama sizin kanaatinizi almak istiyorum dediğini, bu eğilimi fark edemediklerini hepsinden, bakın, konuşmalardan anlıyoruz. Bizi kastediyorsun, yani bizim görüşümüzü öğrenmek istiyorsun dedikten sonra şöyle diyor. Seni şereflendiren, peygamberlikle tabii ki, ve sana Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki ben bu yoldan hiç geçmedim ve onu bilmiyorum da. Eğer Yemen topraklarındaki, yani buralar bizim yabancımız olan yerler, burada savaşmak kararındaysan ey Allah'ın Resulü, Yemen topraklarındaki Berkül Gıma'da kadar gidecek olsan yine seninle beraber geliriz. Biz sana Musa kavminin Musa'ya dediği gibi demeyiz. Ne demişti onlar? Sen ve Rabbin gidiniz savaşınız, biz de burada oturucularız, oturacağız demiyoruz ey Allah'ın Resulü. Aksine biz diyoruz ki sen ve Rabbin gidiniz savaşınız, biz de size tabiiz diyoruz. Bu gerçekten müthiş bir bağlılık. Zannediyorum ki, diyor Sad, ey Allah'ın Resulü, sen Medine'den bir gaye için çıkmıştın. Ancak Allah Teala sana başka bir görev vermiştir. Hani Medine'den çıkarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kervanı, Kureyş kervanı hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte onun geldiğini haber aldım. Ganimet olarak Allah bize onu inşallah verir diye, hani kervanı gündeme getirdiğinizi bildikleri için böyle söylüyor, bakın. Yani Allah senin bir gaye için çıkmıştın ve Allah Teala sana başka bir görev vermiştir. Bu arada bir vahiy geldi ya da bir bilgi geldi ki sen böyle konuşuyorsun. Sen Allah Teala'nın sana yüklediği görevi yerine getir. Savaşmak kararındaysan yap. Dilediğini yap ya Resulallah. İstediğinle bağları kopar, istediğinle düşman ol veya barış yap. Bizim mallarımızdan da istediğini al. Yani biz sana tabiiz, her dediğini yaparız. Hatta bazı görüşlerde, bazı rivayetlerde biz senin yanında, önünde, arkanda, sağında, solunda savaşırız. Evet, biraz önce Sad bin Ubade'nin ifadesiyle denize dalarız. Belki bu gıma da yürürüz. Bu müthiş bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma, ittiba şuurudur. Gerçekten günümüz Müslümanlarının da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ve sünneti seniyesine, bugün zatı ortada olmadığına göre onun sözleri, sünneti ve uygulamaları ortada, elimizin altında. Bunlara ittiba konusunda hiçbir tereddüt taşımamalıyız. Evet, bunun üzerine işte o Rabbin seni evinden hak uğrunda savaş için çıkardığında müminlerin bir grubu isteksizdi ayetinin devamının da bu esnada geldiği rivayeti vardır. Bunlar da Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesinden aktardığımız bilgiler. Nereden, Kur'an'ı nasıl yaşadılar kitabımızdan aktarıyoruz. Efendim devam ediyoruz. Önce zikredilen ayetleri, konuyla ilgili ayetleri bir okumamızda fayda var. Yani bu ayetler, inen ayetler hangisi? Bunları bir okuyalım. Mealen tabii ki Enfal suresi 8. suredir. Bu 5. ayetten 8. ayete kadar olan kısmını okuyalım. Rabbin seni hak uğrunda evinden savaş için çıkarmıştı. Oysa müminlerin bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı. Demek ki bu tabi olmayı ifade eden konuşmalar yanında farklı görüşler de ortaya atılmıştı. Ayetteki ifadelerden bunu anlıyoruz. Allah iki taifeden birini, yani Kureyş'in Şam'dan gelen kervanını veya silahlı birliklerini, iki taifeyi böyle anlamış müfessirler, size vaat etmişti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Yani kervanı savunma tedbirleri olsa bile kervanı ele geçirmek kolay. Oysa suçluların hoşuna gitmese de hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu. Çünkü o gelen orduyu mağlup ettiği zaman, ki mağlup edildi elhamdülillah ve Bedir zaferi kazanıldı, o zaman küfre büyük bir darbe, şirke büyük bir darbe vurulmuş olacaktı. Öyle de oldu. Allah Teala'nın muradı da bu idi. Bu ayetlerden bunu anlıyoruz. Evet, ayetlerde de beyan edildiği üzere Kureyş kervanının vurmak niyetiyle yola çıkan müminlerden bir kısmı kervanın yol değiştirip Mekke'ye gitmesinden sonra Kureyş askeri birlikleriyle savaşmayı pek istemiyorlardı ve böyle bir savaş için hazırlıklı olmadıklarını ileri sürüyorlardı. Resulullah'ın ısrarlı soruları üzerine onun böyle bir savaşı istediğini fark ettiler ve yeterli hazırlığa sahip olmamalarına rağmen, hangi şartlar altında olursa olsun, Resulullah'la aleyhissalatü vesselam birlikte sonuna kadar savaşmaya karar verdiler. Sayı ve silah bakımından orantısız bir durumda olmalarına rağmen, ki savaşın akışını biliyoruz, 313 Müslüman vardı. Bunların da hatta 5'i görevlendirildi ya da 7-8'i. Geriye 305-308 Müslüman kaldı. Yani düşman ise 900 kişiydi, 1000 kişiydi. Sayı ve silah bakımından üstündü. Buna rağmen Hazreti Musa'ya düşmanları karşısında yardım etmeyen İsrailoğullarının konumuna düşmeyeceklerini ve tam tersine Allah ve Resulü ile birlikte ölünceye kadar savaşacaklarını söylemiş oldular. Bakın, Maide suresinin 22. ayetinde geçtiği üzere Hazreti Musa'nın kavmi Allah Teala'nın girmelerine emir buyurduğu şehre, bir şehre girmelerini emretmişti Rabbimiz. Orada azgın bir topluluk var, onlarla savaşmaktan korkuyoruz diyerek bunu istememişlerdi. Ve şöyle demişlerdi Kur'an'ın beyanına göre, Maide 22. ayet. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın, biz burada oturacağız demişlerdi. İşte Miktat bin Amr'ın ve Sa'd bin Muaz'ın, Sa'd bin Ubade'nin konuşmalarında yer verdikleri İsrailoğullarının bu zelil durumuna işaret eden ayet buydu. Onlar böyle bir aşağılık duruma düşmek istemediler. Bu konuda çok netti. Aksine Efendimizle birlikte denize dalmak dahil her şeyi göze almaya karar verdiler. İşte Kur'an ayetlerinden güç alarak cihada koşan nesil böyle bir nesildi. Biz burada oturacağız demeyen bir nesildi. Bugünün Müslümanları da tabii ki her türlü cihadın her türü konusunda, ki günümüzde daha çok fikri mücadele, efendim psikolojik mücadele, medyatik mücadele, düşünce ve inançların farklı iletişim araçlarıyla ortaya konması biçimindeki mücadelenin her türünün yapıldığı günümüzde, biz burada oturacağız, sen ve Rabbin git savaş gibi bir anlayış içinde olmamalılar, birilerine havale etmemeliler, efendim İslami mücadelede öncülük yaptığını düşündükleri kimseler bu işi nasıl olsa yapıyor, biz yan gelip yatalım diye düşünmemeliler. Herkes bu konuda denize dalmak kabiliğinden de olsa, zor da olsa elinden gelen her şeyi ortaya koymak durumundadırlar. Evet, bu bu konu ile ilgili biraz önce konuşmanın, sohbetin başında söylemiştim. Sahabeden Ebu Eyyub el-Ensari de, Ebu Talha da, Miktat bin Esved de, hepsi de bunlar savaş konusunda ağırlıklı ve hafif olarak savaşa katılınız, giriniz, savaşa çıkınız, efendim sefere çıkınız, seferber olunuz şeklindeki Tevbe 41. ayeti farklı yorumluyorlar demiştik. Evet, bu noktada Ebu Talha üzerinde bir miktar durmakta fayda var. Ebu Eyyub el-Ensari'yi daha çok biliyoruz ama onun üzerinde, Ebu Talha üzerinde biraz durmakta fayda var. Yerinde oturmayı sevmeyen, kendine yakıştırmayanlardan biriydi Ebu Talha. Müthiş bir savaşçıydı, kahramandı, yiğitti. Bağ ve bahçeleri de çok fazla olan bir zattı. Ne malını Allah yolunda harcamaktan sakınırdı ne de canını. Bir ayet gelmişti, Ali İmran 92. ayet. Estağfirullah. Ey iman edenler, sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça birre eremezsiniz. Lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ayetinin nazil olduğunu işitince Ebu Talha doğru Mescid-i Nebi'nin de bulunan Efendimizin yanına gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ya Resulallah, ben böyle bir ayet geldiğini duydum. Evet, Ebu Talha geldi. Öyleyse ya Resulallah, şu mescidin karşısındaki Beyruha hurmalığı, ki içinden güzel bir su çıkarmış onun, çok tatlı ve güzel bir su, ve sahabe oradan abdest alır, orada o sudan istifade edermiş, bu suyu diyor ve bu bahçeyi ben Allah için vakfettim. Ashab-ı kiram arasında o kadar sevilen, o kadar yiğitliğiyle bilinen, gür sesiyle tanınan birisi ki Efendimiz onun hakkında Ebu Talha'nın asker içindeki sesi 100 kişiden daha hayırlıdır diyerek ona iltifat ederlerdi. Yani o savaş esnasındaki naraları düşmanı korkutur, Müslümanları cesaretlendirirdi. Ve tabii ki yıllar geçmişti. Ebu Talha yaşlanmıştı. Gönlü gerçekten gençti ve cihat aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Ve bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Tevbe suresinin 41. ayetine gelince durdu. Dedi ki, bakın bu ayetten ne anlıyor Ebu Talha? Rabbimiz bizi ihtiyar da olsak, genç de olsak savaşa çağırıyor, savaşa gitmeye çağırıyor dedi. Ve hemen kendisinin savaş için teçhiz edilmesini, yani atının, silahlarının, zırhının vesaire hazırlanmasını istedi. Oğulları dediler ki, ey babacığımız, sen yaşlısın, harp etmek sırası artık bizimdir, sen otur biz gidelim dediler. Rivayete göre 3 tane oğlu vardı savaşa hazır, onlar da hazırlanmışlardı. Hani sen yaşlısın, sen artık yaşının getirdiği biçimde rahatsızlıkların da var, gelmesen sen otur biz gidelim dediler. Fakat o bunu kabul etmedi. Ve o günlerde Bizans'a karşı bir savaş hazırlığı vardı. Ebu Talha bu deniz savaşına katıldı. Gemide ağır bir hastalığa yakalandı ve bir müddet sonra da vefat etti. İşin ilginç tarafı, Ebu Talha'nın radıyallahu anh cesedini birkaç gün yani gemide tutmak zorunda kaldılar, defnedemediler. Nihayet bir adaya yaklaştıklarında adanın kıyısına defnettikleri anlaşılıyor. Bu adanın neresi olduğunu sorduğumuzda kişinin, yani konunun uzmanı olan kardeşlerimize, ki özellikle Muhammed Emin Yıldırım bunlardan birisi, Allah-u Alem Rodos adası olabileceğini ya da Girit adası olabileceğini söylemişti. Bakın neresi olduğu tam kesin olarak bilinmiyor. Yani Kıbrıs diyenleri de duyduğumu hatırlıyorum. Ama Allah-u Alem, bakın o adalardan Kıbrıs, Girit, Rodos, özellikle Rodos üzerinde, Girit üzerinde duruluyor. Bu büyük sahabenin kabrinin olduğu anlaşılıyor. Bunun aslında araştırılması, kesine yakın bir sonuç elde edilirse orada sahabe mezarlığına sahip çıkılması da gerekiyor. Düşünün ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının sayısı, mesela veda hutbesinde onu gören, onu dinleyenlerin sayısı 125 bindi. Bunların 10-15 bin kadarı Mekke ve Medine'deki Cennetül Baki, Cennetül Mualla'da metfun bulunuyor. Geri kalan sahabenin 100 bin küsürü efendim dünyanın çeşitli yerlerinde vefat ettiler. Ebu Eyyub el-Ensari nasıl ki İstanbul'umuzda vefat etmiş ve burayı şereflendirmişse, Ebu Talha da o adalardan birini şereflendirmiş oluyor. Devam edelim. Ebu Talha'yı harekete geçiren, ihtiyar halinde harekete geçiren Tevbe suresini tam olarak bir kez daha okuyalım. Tevbe 41. ayeti. Ey müminler, ey iman edenler, İnfiru hifafen ve thikala, ya eyyühellezine amenu, İnfiru hifafen ve thikala ayeti bu. Gerek hafif gerek ağır olarak hep birlikte seferber olun. Bu ağır ve hafifi, kolay veya zor, silahlı ya da silahsız, binekli ya da yaya, genç ya da yaşlı, hangi halde olursanız olun şeklinde anlamış alimlerin bir bölümü ve sahabenin iki nesillerin bir bölümü. mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Tabii ki bu mallarınızla ve canlarınızla olunca cihadın da kapsamını hem fiili kıtal anlamında savaş hem de her türlü Allah yolunda mücadeleyi içine alırsak, ilim öğrenmekten, ibadetten, nefsimizi kötülüklerden alıkoymaya ve İslam'ı, Kur'an'ı insanlığa haykırmaya, duyurmaya kadar hepsini içine alırsak burada çok farklı bir çerçeve çıkıyor. Eğer bilirseniz sizin için bu daha hayırlıdır diye ayet devam ediyor. İşte bu ayet okuyup yerinde oturmayı içine sindiremeyen Ebu Talha'yı örnek almamız gerekiyor. Bugünün Müslümanları Ebu Talha'yı örnek alarak hangi halde olursa olsun malları ve canlarıyla Allah yolunda cihadın kapsadığı bütün alanlarda varlıklarını ortaya koymaları gerekiyor. Vesselam. Ebu Talha radıyallahu anh ashabın en kahramanlarından biriydi. Onun hakkında birkaç bilgi daha vermekte fayda var. Efendimizle arasında derin bir sevgi bağı vardı. Özel hukukları vardı. Savaş veya barış zamanlarında kötü niyetli birinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselama saldırmasından endişe eden Ebu Talha radıyallahu anh ona gelecek tehlikelere karşı her zaman dikkatli olurdu ve onun kapısında nöbet beklediği olurdu. Bir gün Medine'nin dışında bir gürültü işitilmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerden önce davranıp Ebu Talha'nın atına binerek gürültünün geldiği yere kadar gitmişti. Bu konuda Ebu Talha'nın atını alma konusunda da teklifsiz bir hukukları var, aralarında ilişki var. Gürültü üzerine Ebu Talha da bazı sahabeler de dışarı çıkmışlardı ki bir de ne görsünler, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam herkesten önce gitmiş, haberi tahkik etmiş. Yani o gürültü acaba nereden kaynaklanıyor, geri dönüyor. Çünkü Müslümanlar bu sıralarda böyle bir Müslümanlar aleyhine, İslam aleyhine bir komplo, bir efendim saldırı, bir gece baskını falan olabilir diye korkuyorlardı. Henüz daha sayıları azdı Medine'nin ilk dönemlerinde. Üstelik de münafıklar vardı, Yahudiler vardı arkadan vuran. Bu durumda çok dikkatli ve tetikteydiler. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam herkesten önce cesaretle atına biniyor. O gürültünün geldiği tarafa koşuyor. Sonra bakıyor ki Müslümanlar da o tarafa yönelmekte. Dönerken diyor ki korkacak bir şey yok diyor. Dönün diyor. Onları teskin ediyor ve Ebu Talha'nın atını da övüyor. Diyor, ne güzel atın var diye o atı övüyor. Ebu Talha'ya teşekkür ediyor adeta. Ebu Talha hakkında inen, efendim hakkında ayet inen sahabelerden biridir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mübarek hadislerini toplamak için onun huzurundan ayrılmayan Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün açlıktan ayakta duramayacak hale gelmiştir. Bu durumda bu durumu gelip Efendimiz'e arz eder. Bir rivayete göre 2 gün hatta 3 gün boyunca bir şey yiyecek bir şey bulamamıştır ve açlıktan ayakta duramamaktadır. Namazda ayakta duracak hali yoktur. Onun halini gören Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine bakar, kendi evine, orada da yiyecek bir şey bulamaz. Eşlerine, annelerimize sorar. Bunun üzerine mescitte bulunan ashabına durumu açıklar. Ve kim kardeşinizi doyuracak deyince Ebu Talha hemen ayağa kalkar. Ya Resulallah onu ben misafir edeyim der. Sonra alır evine götürür. Ama eve gittiklerinde de çorbadan başka bir şey bulunamaz. O da ihtimal efendim çocuklar için, hanımı da öyle söyler, der ki bunu da çocuklar için pişirdim. Bunun üzerine karı koca aralarında konuşurlar. Derler ki bu gece çorbayı Allah Resulü'nün misafirine yedirelim. Biz bugün de bir şey yemeyebiliriz. Çocukları da ikna edip yatıralım derler. Ya da onlara çok az bir şey yedirever, geri kalanını efendim misafirimize ikram edelim. Böyle bir plan kurarlar. Yemek sofraya konunca hanımı yanlışlıkla mumu söndürerek ev sahibi kaşığını boş getirip götüreceklerdir her ikisi de. Biz derler kaşığımızı efendim tıngırdatalım, işte boş getirip götürelim. Çorba 2 kişi doyuracak kadar değildir çünkü. Böylece misafirimizin karnı doysun diye plan yaparlar. Planladıkları gibi de uygularlar. Derken sabah olur. Ve yani bakın kendileri bir lokma, bir kaşık almazlar. Çocuklarına da belki çok az bir şey yedirip yatırırlar. Çorbanın kalan kısmını, Ebu Hureyre'yi doyuracak kadar olan kısmını onlar ona yedirirler. Ve ertesi sabah Resulullah Efendimiz'in yanına geldiklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırdığında yüzünü onlara döner. Sonra da Ebu Talha'yı ve Ebu Hureyre'yi arayarak sorar. Der ki Ebu Talha'ya, ve Ebu Hureyre'ye, bu gece ne yaptınız ki hakkınızda, özellikle bu Talha'yı tabi kastediyor bu ayet-i kerime, kendileri sıkıntı içinde bulunsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler ayeti nazil oldu buyurur. Haşr suresinin 9. ayetinde yer alan bu ifadenin Ebu Talha hakkında nazil olduğu rivayet edilir ki gerçekten bugünün Müslümanlarının Ebu Talha duyarlılığında Müslümanlar olmayı ve onu kendilerine örnek almayı, ilke edinmeleri lazım. Rabbim onları örnek alanlardan eylesin. Efendim, cihat konusunda bir iki olay daha paylaşalım. Tebuk seferi malum çok sıcak bir mevsime rastlamıştı. Bu yüzden ona Usret Zorluk Savaşı denmişti. Ashab-ı Suffe sayıca çok olup mescidi bitişik bir evde kalırlardı. Sundurma, üstü kapalı, yanları açık. Aslında Anadolu'da hayme tabir edilen ya da işte çardak tabir edilen bir yer idi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların verdikleri imkanlarla geçinirlerdi. Çünkü onlar daha çok ilimle meşgul olurlardı. Efendimiz savaşa çıktığında durumu iyi olan Müslümanlar onları kendi aralarında paylaşırlar. Onlardan birinin savaş donanımını ya da işlerinden 4 kişinin yiyecek ihtiyacını kendi üzerine alırlar. Sonra da hep birlikte savaşa giderlerdi. Yani onları da savaş kıyafetleriyle, işte efendim zırhla, savaş araçlarıyla donatmak, atla, deveyle eğer binek kullanıyorlarsa, değilse yaya olarak giderler. Yine onların yiyecek ihtiyacını da sahada karşılardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tebuk Savaşı'nda, Tebuk seferinde henüz savaş olmadı ama çok uzun bir bölgeye gidildi. Efendim 800 kilometredir Medine'den bugünkü itibariyle söyleyecek olursak ve 30 bin kişilik bir ordudur. Bizans'ın büyük bir orduyla gelip Müslümanlara saldıracağı türünden bir yanlış haber, bir duyum üzerine yapılan bir seferdi bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara mallarını Allah yolunda harcamalarını emretti. Onlar da bu emre uyarak Allah'ın rızasını kazanmak için mallarını infak ettiler. Fakir Müslümanlardan bir kısmına binek temin edildi. Bazıları da yaya kaldılar. Evet, o gün Abdurrahman bin Avf'ın 200 ukiye, 40 dirhemlik bir ağırlık ölçüsü ukiye, para yardımında bulunduğu, büyük bir miktar para yardımında bulunduğu biliniyor. Bu o gün yapılan en büyük sadakalardan biriydi. En büyük sadakaydı o gün itibariyle. Hazreti Ömer de 100 ukiye vermişti. Abdurrahman bin Avf 200. Amir el-Ensari 90 deve yükü hurma vermişti. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, ben Abdurrahman'ın günahtan başka bir şey kazanmadığına inanıyorum. Çünkü ailesine hiçbir şey bırakmadı diye Abdurrahman bin Avf'ın yaptığı fedakarlık, evet 200 ukiye, yani kendisi 100 vermekle yani birazını da aileme bıraktım gibi, bu doğru olmaz diye düşündüğünü hem ifade etmiş oluyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman'a dedi ki, Abdurrahman bin Avf'a, ailen için bir şey bıraktın mı? O da evet, infak ettiğimden daha fazlasını, daha iyisini bıraktım dedi. Efendimiz peki onlara ne bıraktın diye sorduğunda, Allah ve Resulünün vaat ettiği rızık ve hayrı bıraktım dedi. Benzer bir ifadenin biliyorsunuz Hazreti Ebubekir tarafından malının tamamını vakfettiğinde bu ifadeyi kullandığı, Allah ve Resulünü bıraktım dediği rivayeti de vardır. Demek ki sahabenin birçoğu benzer fedakarlıklar yapıyorlardı. Mal ile cihat, malını Allah yolunda infak konusunda. Ensardan Ebu Kayl isimli bir sahabe vardı ki, bakın bu da çok önemli. Yani miktarın çok olmasından ziyade bir insanın yapabileceği hayrın kendi kapasitesi oranında değerlendirilmesi çok daha önemli. O da sadaka olarak sadece iki ölçe kurma getirebilmişti. İki ölçe kurma, Ebu Ukayl, Allah ondan razı olsun, bütün ashab-ı kiramdan. Orada bulunan münafıklar az bir sadaka verdiğini görünce biraz da kaş göz işareti yaparak onunla alay etmeye kalkıştılar. Büyük bir sadaka verildiğinde gösteriş için yapıyorlar diye alay ediyorlardı. Az verildiğinde işte efendim kendisi hani himmete muhtaç filan gibisinden alay ediyorlardı. Efendim bazen de hatta daha fazlasına gücü yeterdi, niye getirmedi ki falan gibi münafıklıklar yapıyorlardı. Getirmese de olur çünkü kendisi daha muhtaç dedikleri oluyordu. Ukayl'a da benzer bir şey söylediler. Ebu Ukayl hakkında da bunu söylediler. Bu iki ölçe kurmayı getirdiğinde efendim şu açıklamayı yaptı Ebu Ukayl radıyallahu anh. Allah'a yemin olsun ki bu iki ölçe kurmadan başka hiçbir şeyim yoktur. Onu kazanmak için de bütün bir gece su çektim. Yarısını evde aileme bıraktım, yarısını da buraya getirdim. Demek ki sabaha kadar su çekerek kazanıyor, kazandığının yarısını, işte o da iki teneke, iki ölçek daha doğrusu, teneke de değil, iki ölçek, belki daha küçük. Savaşa çıkma zamanı yaklaştıkça bu münafıklar çeşitli bahanelerle Hazreti Peygamber'den izin koparmaya çalışıyorlardı. Evet, yani bu Ebu Ukayl'ın örnekliğini de gerçekten bir kenara kaydetmek, zihnimizde tutmak lazım. Yani hiçbir şey bulamayan bir sahabe de sabaha kadar çalışıyor. Çünkü ertesi gün ordu yola çıkacak. Teslimin belki de son gün olduğundan böyle yapıyor. İşte efendim birkaç ölçek hurma elde ediyor. Onun iki ölçeğini bırakıyor. Belki daha azını da evine yiyecek olarak bırakıyor. Savaş çıkma zamanı yaklaştıkça münafıkların sıvışmaları, bahaneleri de arttı. Sıcaktan şikayet edenler vardı. Fitne çıkmasından korktuklarını söyleyerek Allah'a yalan yere yemin edenler vardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da işlerinde gizlemekte olduklarını bilmediği için onlara izin veriyordu. Öyle ya, Allah bildirmedikçe Efendimiz bilmez. O sırada Tevbe suresinden bir bölüm indi. İşte bakın, bu onların bu iki yüzlüğünü açığa vurdu. Tevbe 41. ayet ve devamı. Gerek hafif gerek ağırlıklı olarak sefere çıkınız ve mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet indiğinde zayıf, hasta ve fakir sahabeler ona gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakınarak durumlarını şöyle arz ettiler. Ey Allah'ın Resulü, bu emirde hiç kimseye ruhsat tanınmamaktadır. Yani hepimizin çıkması gerektiğini anlıyoruz biz. Münafıklarda ise daha sonra ortaya çıkacak bazı gizli günahlar vardır dedikleri rivayet olunuyor. İnanmayıp bu işten huzursuz olan bir takım münafıklar elbette geri kaldılar ve Tebuk'a varıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Alkame bin Mücezziz el-Müdrici'yi Filistin'e, Halid bin Velid'i de Dumetül Cendel bölgesine gönderdi. Her ikisi de başarılar kazanarak döndüler. Medine'de ise münafıklar bir yığın asılsız haberler yaydılar. Müslümanların sıkıntıda olduklarını haber aldıklarında, biz bunun böyle olacağını biliyorduk, onları da bu işten vazgeçirmeye çalışıyorduk diyerek kendi kusurlarını güya kapatmaya kalkıştılar. Müslümanların başarılarını duyunca hep üzülüyorlardı. Onların bu yaptıkları Allah Teala tarafından deşifre edildi. Münafıklar hakkında Allah Teala ne indirecek diye korkuyla bekler oldular. Ve Tevbe suresi bütünüyle işte bu olayları anlatır. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaşa çıktığında genelde haber vermez ama Tebuk seferinde haber vermişti, devam edersek. Çünkü bizzat da hatta Rumlarla Bizans'la savaşa gidiyoruz demişti. Hedefin de Tebuk olduğunu, o taraflara kadar gidileceğini söylemişti. Hava çok sıcaktı. Halk kıtlık içindeydi. Meyveler daha yeni olgunlaşıyordu, olmamıştı. Meyve bahçelerinin gölgesinden insanlar çıkmak istemiyordu. Ve bu sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cet bin Kays isimli zata, ey Cet, Esfer oğulları, yani Rumlar ile yapılacak savaşa katılmak ister misin? Rumlara bağlı olan Esfer oğulları bir kabile. O da şunları söylemişti. Ey Allah'ın Resulü, bana bu konuda izin ver. Beni fitneye düşürme. Tabi bu zat Cet bin Kays bir münafık. Öyle anlaşılıyor zaten olayın akışından. Rivayetlerde de öyle. Ey Allah'ın Resulü, bana bu konuda izin ver. Beni fitneye düşürme. Bahaneye bakın. Yemin ederim ki kavmim kadınlara benim kadar düşkün kimse olmadığını bilirler. Ve subhanallah, bunu da söylüyor utanmadan. Ben Rum kadınlarını gördüğümde fitneye düşmekten korkuyorum. Ey Allah'ın Resulü, izin ver de bu savaşa katılmayayım. Güya kendine bir bahane üretmeye kalkışıyor ama özrü kabahatinden büyük derler. Bunun üzerine Efendimiz yüzünü ondan çevirdi. Yani kendisine izin verdiğini söyledi. Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi indirdi. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yüz hatlarından, bu konuşma üslubundan, bu tarzından elbette hoşlanmamıştı ama izin de vermek durumunda kalmıştı. Onun bu iki yüzlülüğünü ayet-i kerime nasıl deşifre ediyor? Tevbe suresinin 49. ayeti. Tevbe suresini bu gözle gerçekten baştan sona bir okumak lazım. Esbab-ı nüzulüyle beraber. Onlardan bazıları bana izin ver, beni fitneye sokma dediler. İyi bilsinler ki onlar fitnenin ta kendisine girmişlerdir. Yani fitneye sokma, beni zorlu bir imtihana. Fitne aynı zamanda bela, musibet filan anlamına da geliyor. Zaten sen fitnenin, efendim, fesadın, fıskın, münafıklığın içindesin. O deşifre ediyor Allah Teala. Bazı münafıklar da bu sıcakta nasıl yola çıkacaksınız diye yine bahaneler üretiyorlardı. İslam askerinin ordusunun maneviyatını bozuyorlardı. Sefere katılmayanlar Allah'ın Resulüne ters düşerek geride kaldıklarına sevindiler diyerek Tevbe 81'de de onların hali deşifre ediliyor. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmeyi istemediler. Sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara cehennem ateşi daha sıcaktır deyin. Keşke bunu anlayabilselerdi. Efendim, bir önceki ayette de yine benzer fitnenin ta kendisine girmişlerdir. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Bu cihattan geri kalmak için kadın fitnesini ya da sıcağı ya da şunu bunu bahane edenlere Allah Teala'nın bu şekilde hitap etmesi son derece enteresandır. Bu yaptığınız cehennemi gerektiren, cehenneme gitmeyi gerektiren bir münafıklıktır. Bir büyük vebaldir. Büyük bir günahtır. Cehennem ateşinin daha sıcak olduğunu düşünürseniz bu sıcaklar filan isteyen insanlara, Allah yolunda cihad etmek isteyenlere önemsiz gelir, anlamsız gelir. Evet, elbette bu münafıklar savaşa katılmadılar. Onların bir bölümü, ama gerçekten iman eden Müslümanları bu tür bahaneler, bu tür uydurma bahaneler geri döndürmedi. Evet, son olarak cihat konusunda sahabenin çok gayretini ortaya koyan, Kur'an okuya okuya savaşa katılan, Kur'an okuyarak cesarete gelen ve bu münafıkların yahut işte savaşa katılmayarak, ki Tebuk seferine bahaneleri de çok öyle ikna edici olmayan 3 sahabe vardı ki onlara da tevbekarlar diyebiliriz. Allah Teala da onların tevbesini kabul buyurmuştu. Ama o zamana kadar da uzun bir imtihandan geçmişlerdi onlar. Kendilerine hatta tevbe ve istiğfar için mescidin direğine bağlayanlar bile olmuştu. Uzun süre onlarla kimse, hatta hanımları bile konuşmamışlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı üzerine. İşte bu kimseler de olmuştu. Fakat sahabenin büyük çoğunluğu o zor zamanda, zor savaşta, Yevmül Usret, zorluk savaşı denilen Tebuk seferine çıkmışlar. 800 kilometre yol tepmişler, bir aylık yol gitmişler ve orada, evet, herhangi bir düşman ordusuyla karşılaşılmasa da İslam'ın gücü, İslam devletinin gücü o bölgelerde hissettirilmiş. Bölgedeki birçok kabilelerle anlaşmalar yapılmış. İslam'ın bölgede yayılması için büyük bir katkısı olmuş bir sefer idi ve büyük bir imtihandı doğrusu. Evet, bir başka savaştan da kısa bir bölümde sahabenin Kur'an'a dayanarak, nasıl ki Ebu Talha, Ebu Eyyub el-Ensari, Sad bin Ubade, Sad bin Muaz ve benzeri gibi sahabelerin birçoğu Kur'an ayetlerine dayanarak cihat aşkını dile getirmişlerse ve o anlayışlarını özellikle Tevbe 41. ayete dayanarak hiçbir halde savaştan geri durmamak gerektiğine inanmışlarsa, sahabenin birçoğu da böyleydi. Bunlardan biri de Hazreti Salim Mevla Ebu Huzeyfe radıyallahu anh. Müseylemetül Kezzab denilen yalancı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseyleme peygamberlik iddiasında bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir de bunlar üzerine yürüdü ve Yemame Savaşı oldu aralarında. Bazıları sancaktar olan Salim'i şöyle uyardılar. O savaşın önünde sancaktar yiğitçe savaşıyor. Dediler ki senin başına bir zarar gelmesinden korkuyoruz. Yani fazla atılgan, fazla ileride. O bu uyarıya hiç dikkate almadan şu cevabı verdi. Eğer dedi ben sancağı taşımayacak olursam Kur'an-ı Kerim ehlinin en bedbahtı olurum. Yani Kur'an ehli olmak, bakın. Kur'an ehli tabiri sahabe arasında ve ilk nesillerde Kur'an'ı çok iyi okuyan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ı adeta etine, kemiğine, hücrelerine kadar sindirmiş olan kimseler olmayı ifade eder ve bu iddiayı ifade eder. Onların hepsi Kur'an ehliydi. Ben Kur'an ehlinin en bedbahtı olayım. Bu sancağı taşımayacaksam yani. Ne olacak diyor. Taşırım. Ha belki ondan daha güçlü, kuvvetli, belki ondan daha donanımlı, hani silahları filan bakımından birini belki düşünüyor olmaları lazım. Her neyse, böyle bir uyarı üzerine o hiç emin bir şekilde sancağı elinde taşıyor. Harp sırasında Beni Hanife kabilesi sancağı düşürebilmek için Salim'e şiddetle saldırıyorlar. Tabii çünkü sancak yere düştüğü anda ordunun moralini çökertecek bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ona saldırıyorlar. O yüzden onu hem savunacak kişinin çok güçlü olması gerekiyor, hem de onun etrafında bir savunma çemberi oluşturulması gerekiyor. Ona saldırdılar ve sancak tutan kolunu kafirlerden birisi bir kılıç darbesiyle kesti. Salim'in Allah diyen sesi harp meydanına inletti, yankılandı. Fakat sancak yere düşmeden diğer eliyle onu tuttu. Bir kılıç darbesiyle diğer koluna da kestiler. Salim, Mevla Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, kesik kolları ve vücuduyla sancağa sarıldı. Kafirlerin şiddetli darbelerine rağmen sancağı asla yere bırakmadı. Ne zamanki İslam askerleri yetişti ve sancağı aldılar, o zaman yere düştü. Ve Salim radıyallahu anh, kafirlerin en şiddetli kılıç darbeleri altında sürekli şu ayet okuyordu. İşte bizim için de bu bir örnek olmalı değerli kardeşlerim. Ali İmran suresi 144. ayet. Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçti. Eğer o ölür ya da öldürülürse ökçeleriniz üzerine geri mi döneceksiniz? Kim geriye dönecek olursa Allah'a elbette hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam öldü, gitti, aramızdan ayrıldı ama biz geri mi döndük ökçelerimizin üzerinde? Herhangi birimiz ölse, ben de ölsem bu dava öksüz mü kalacak? Bu davayı savunanlar elbette olacak. Yani peygamber ki aleyhissalatü vesselam, en çok ashab-ı kiram onun ölümünde şoka girdiler adeta, Hazreti Ömer başta olmak üzere. Ama her ne kadar dinden dönen işte Müseylemetül Kezzab gibi o bölgedeki insanlar olsa da bu ayeti hem onlara okuyor sürekli. Ey insanlar, peygamber öldü diye bakın, ayet bu. Ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Dönmeniz gerekiyordu. Siz bu hatayı yaptınız. Biz ise sizinle savaşıyoruz. Geri tekrar dine döndürmek için gibi. Hem onlara, hem İslam askerlerine ve hem herkese günümüze kadar verilen bir mesajdı. Bu savaş ortamında dinden dönenlerle, mürtetlerle yapılan savaşta Salim radıyallahu anh'ın okuduğu Ali İmran 144. ayet. Savaş esnasında sürekli bunu tekrarlıyordu ve kılıç darbeler altında kolları kesilirken, bedeni delik deşik olurken ve nihayet orada şehit olduğunu anlıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın önde gelenleri Ebu Talha, Ebu Eyyub el-Ensari, Miktat gibi, Sa'd bin Ubade gibi, Sa'd bin Muaz gibi, Salim Mevla Ebu Huseyfe gibi sahabenin önde gelenlerinin cihat aşkını, cihadın her türlüsüne mal ile, can ile, düşüncesiyle, imanıyla, ibadetiyle, her alanda ilmiyle cihadı seven müminleri de bugünün dünyasında yetiştirmeyi, bugünün dünyasında o müminlerin sayılarını çoğaltmayı da Rabbim bizlere ve sizlere nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü'nün ashabına öğrettiği tarzda okumayı, anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 04 46, Güneşli Bağcılar.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
8: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: çok harim.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
3: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
12: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehma. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Bukhari rahimehullah'ın efradı olan hadislerden ikinci hadise gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu dersimizde eğer zamanımız yeterse 2, 3 ve 4. hadisleri okumaya çalışacağız. Yani 3 hadis okuyacağız. Allah Azze ve Celle istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, yeser eylesin. Evet, birinci hadisimiz kısa bir hadis-i şerif. Nezzal İbni Sebra tarafından Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. İçmenin, su içmenin adabıyla alakalı, yani yeme içme adabıyla ilgili bir edebi, İslam'ın ortaya koymuş olduğu, öğretmiş olduğu bir edebi bizlere öğretmekte. Hadisi okuyalım, sonra hadisin içeriğine inşallah değinmeye çalışalım. Anin Nezzal ibni Sebrate kâle etâ aleyye kâle etâ aliyyun bâber rahbeti feşeribe kâimen ve kâle inni ra'eytu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme fa'ale kemâ ra'eytumûni fa'altu. Nezzal ibni Sebra rahimehullah dedi ki Ali radıyallahu anhu Kûfe camisinin avlusunun, geniş bir alan, avlusunun kapısına geldi. Tabi hadisin uzun hali var, inşallah az sonra göreceğiz. Orada ayakta su içti ve sonra şöyle buyurdu: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizin beni yaparken gördüğünüz şeyin aynısını yaparken gördüm. Nasıl ki siz beni ayakta su içerken gördünüz, ben de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta su içerken gördüm dedi Hazreti Ali radıyallahu anh. Evet, hadisimiz bu şekilde. Ayakta su içilebilir mi? Su içme adabıyla ilgili bir hususu Hazreti Ali radıyallahu anhu burada bizlere bildiriyor. Ayakta su içilmesinin caiz olduğunu, mubah olduğunu, bunda herhangi bir sakınca bulunmadığını Hazreti Ali radıyallahu anhu burada ifade ediyor. İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi sahihinde Kitabul Eşribe, içecekler kitabında babu şurbi kaimen, ayakta su içmek, herhangi bir şeyi, veya su ile kayıtlamayalım, herhangi bir şeyi, herhangi bir içeceği ayakta içme babı diye bir başlık atmış. Bu başlığın altında 5615 ve 5616. hadis olarak rivayet etmiş. İlk hadisi az önce okuduğumuz şekilde, kısa bir şekilde rivayet ediyor. Daha sonra hadisin uzun halini İmam Bukhari rahimehullah rivayet ediyor. Sahih-i Bukhari'den hadisi okuyalım. Nezzal diyor ki Kufe camisinin avlusunda, avlusunun kapısında Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya bir su getirildi. Hazreti Ali radıyallahu anhu ayakta su içti. Sonra şöyle buyurdu: İnnen nasen yekrahu ahaduhum en yeşrebe ve huve kaimun. Bazı insanlar var ki onlardan herhangi birisi ayakta iken herhangi bir şey içmekten hoşlanmıyor. Ayakta su veya benzeri bir şeyi içmeyi kerih görüyor. Ve inne ra'eytu nebiyye fe'ale kema ra'eytumuni fe'altu. Halbuki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizin benim yaptığımı gördüğünüz şeyi, ya ayakta su içmeyi yaptığını, ayakta su içtiğini gördüm diyor. Resulullah Efendimiz ayakta su içti. Dolayısıyla bazı insanların ayakta herhangi bir içeceği içmeyi kerih görmelerinin bir dayanağı yoktur diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Bunun biraz daha bir altında İmam Bukhari rahimehullah daha genişçe bu hadisi şu şekilde rivayet ediyor. Nezzal İbni Sebra dedi ki Ali radıyallahu anhu öğlen namazını kıldıktan sonra Kufe'nin geniş olan alanında, Kufe camisinin, Kufe mescidinin hemen önünde geniş olan alanda insanların ihtiyaçlarını görmek için oturdu. Yani davası olanların arasında hüküm vermek, halifeydi, emirül müminindi. Herhangi bir ihtiyacı olan, herhangi bir şikayeti olanın şikayetini telafi etmek, gidermek, genel olarak insanların hacetlerini görmek için o geniş alanda oturdu. İkindi namazına kadar Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bu işlemi sürdü. Sonra bir su getirildi ona. Hazreti Ali radıyallahu anhu o sudan içti. Sonra yüzünü ve ellerini dirseklerine kadar yıkadı. Sonra başını ve ayaklarını yıkadı. Yani abdest aldı. Hafif bir abdest aldı. Sonra ayağa kalktı Hazreti Ali ve abdestinden arta kalan suyu, abdest aldıktan sonra arta kalan suyu ayakta olduğu halde içti. Sonra da şöyle dedi: İnne nasen yekrahune şurbe kaimen. Bazı insanlar ayakta içmeyi kerih görüyorlar. Ve innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme sana'a misle ma sana'atu. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yaptığımın aynısını, benzerini yaptı. Ayakta su içti diye buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anhu. İmam Bukhari rahimehullah bu iki rivayeti verdikten sonra aynı babla ilgili hemen altında Abdullah İbni Abbas'ın şu rivayetini veriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zemzem suyundan ayakta olduğu halde içti. Resulullah Efendimiz zemzem kuyusunun yanına gelip zemzem suyundan ayakta olduğu halde içti. Bu rivayeti de hemen peşinden veriyor. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ayakta içtiğini Abdullah İbni Abbas'ın rivayetiyle de ne yapmış oluyor? Desteklemiş oluyor. Tabi daha önceden İmam Bukhari rahimehullah'ın sahihinin bir özelliğine defaatle değinmiştik. Eğer bir konu ihtilaflı ise, o konuyla alakalı farklı hadisler varit olmuşsa İmam Bukhari başlıkta net bir hüküm koymuyor. Bu caizdir veya caiz değildir demiyor. Genel bir başlık atıyor burada olduğu gibi. Ne demiş? Ayakta su içmek demiş. Ayakta su içmenin cevazı dememiş. Ayakta su içmenin keraheti onu da dememiş. Mutlak olarak ayakta su içmenin hükmü nedir? Yani hadisleri vereceğim ona göre ortaya çıkacak diye söylemiş İmam Bukhari rahimehullah. İmam Bukhari'nin tabi tasarrufundan anlaşılan o ki bab başlığını attıktan sonra sadece ayakta su içmenin mubah olduğunu, caiz olduğunu, bunda bir sakınca bulunmadığını gösteren hadisleri vermesinden ve kendi sahihinin herhangi bir yerinde ayakta su içmenin kerih olduğunu ifade eden herhangi bir hadisi rivayet etmemesinden anlaşılıyor ki İmam Bukhari rahimehullah ayakta su içmenin herhangi bir sakıncasının bulunmadığını, mubah olduğunu kabul ediyor bu görüşte. Ancak acaba diğer hadisleri zayıf görüyor mu? Ona dair burada bir şey yok. Bazı alimler demişler ki İmam Bukhari rahimehullah'ın bu tasarrufu gösteriyor ki İbn Battal bunu söylemiş. İmam Bukhari'nin bu tasarrufu gösteriyor ki diğer hadisleri, yani ayakta su içmeyi kerih gören hadisleri sahih görmüyor gibi. Çünkü kendi sahihinde o hadislerden hiçbirini rivayet etmemiş. İbn Hacer rahimehullah diyor ki böyle demek doğru değildir. İmam Bukhari rahimehullah eğer mesele ihtilaflıysa ve mesele hakkında farklı rivayetler gelmişse bu şekilde başlık atıyor ve kendi tercih etmiş olduğu görüşe dair hadisleri rivayet ediyor. Öbür hadisler hakkında herhangi bir hüküm vermiş olmuyor. Daha önceden de bu hususa birkaç defa değinmiş idik. Bir rivayet var burada İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Bu rivayeti de okuyalım konuyla alakalı. Hazreti Ali radıyallahu anhu ayakta su içtikten sonra فَرَأَ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَنْكَرُوهُ. Bakıyor insanlar ona garip garip bakıyorlar yani. Yani yanında bulunan, çevresinde bulunan insanların sanki onun ayakta su içmesini inkar eder gibi doğru bulmuyor bir tavırla ona baktıklarını görünce fekale ma tanzurune en eşrebe kaimen, ne bana öyle bakıyorsunuz dedi. Ayakta su içiyorum diye mi bana öyle bakıyorsunuz dedi. Ha, sonra şöyle buyurdu. Fekad ra'eytu Resulallah yeşrebu kaimen. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta su içerken gördüm. Dolayısıyla bunda bir sakınca yok. Niye öyle garipseyerek bana bakıyorsunuz? Sonra şöyle dedi. Ve in şeribtu kaiden fekad ra'eytuhu yeşrebu kaiden. Eğer ben oturarak su içmiş olsaydım bunda da bir sakınca olmazdı. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturarak su içtiğini de gördüm. Dolayısıyla oturarak da su içmek caizdir. Ayakta da su içmek caizdir diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Dolayısıyla bu hadisler ayakta su içmenin caiz olduğunu göstermektedir. Ancak bunlara muarız bazı hadisler de var. Yani ayakta su içmenin zahirine baksak ayakta su içmenin caiz olmadığını, haram veya mekruh olabileceğini ifade eden hadisler var. Onlardan da birkaç tanesini okuyalım, sonra alimlerin bu hadisleri nasıl tevfik ettiğini, arasını nasıl bulduğunu inşallah görelim. İbni Hacer rahimehullah Fethül Bari'de bu hadislerden birkaç tanesini söylüyor. Bunlardan en açık olanları şunlar, bir iki tanesini okuyalım. İmam Müslim sahihinde Enes radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet ediyor. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem zecere ani şurbi kaimen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta herhangi bir şey içmeyi men etti. Ebu Said el-Hudri'nin aynı hadis hakkındaki lafzı şöyle. Neha ani şurbi kaimen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta herhangi bir şey içmeyi nehyetti. Nehi ifadesiyle. Yani yasakladı diyor Sahih-i Müslim'de geçen hadisler. Yine Sahih-i Müslim'de geçen diğer bir hadis, bunu da Ebu Gatafan Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Lafzı şöyle: La yeşrabenne ahadukum qaimen. Sizden birisi asla ayakta herhangi bir şey içmesin. Femen nesiye felyestaqi. Kim ayakta herhangi bir şeyi, bir içeceği unutur da içerse, kim unutur da ayakta herhangi bir şey içerse diyor, kendisini kustursun, felyestaki, o içmiş olduğu şeyi ne yapsın? Kussun diyor. Tabi bu da ayakta içmenin şiddetle nehyedildiğini, şiddetle yasaklandığını ne yapıyor? İfade ediyor. İmam Ahmed rahimehullah da başka bir senetle bu hadisi rivayet ediyor. İbn Hibban bu hadisi tasih etmiş. İbn Hibban'daki lafzı şöyle: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ لَسْتَقَاءَ. Şayet ayakta herhangi bir şeyi içen kimse yaptığının ne kadar zararlı olduğunu bilseydi kendisini kustururdu. İçtiği şeyi muhakkak surette kusardı diyor İbn Hibban'ın sahihinde geçen Ebu Hureyre'nin hadisinin lafzı. Yine İmam Ahmed'in Müsned'inde Ebu Hureyre'den şöyle bir lafızla da gelmiş. Ebu Hureyre bir adamın ayakta su içtiğini gördü. Ona dedi ki kış, onu kus dedi. Kale lime? Adam dedi neden kusayım dedi. Kale eyesurruke en yeşrebe ma'akel hirru. Dedi ister miydin seninle beraber bir kedi içmiş olsaydı. Yani bir kedinin içtiğinden, içtiğinin aynısından, onun artığından içmiş olmayı arzular mıydın? Bu seni sevindirir miydi? Bundan hoşlanır mıydın? Dedi. Kalela, adam dedi ki hayır dedi, ben bir kediyle aynı kaptan içmeyi istemezdim dedi. Ebu Hureyre dedi ki kad şeribe ma'ake men huve şarrun minhu. Kediden daha kötü olan birisi seninle beraber içti az önce. Kim o? Şeytanu. Dedi şeytan seninle beraber içti. Yani bu da yine ayakta içmenin şiddetle diyelim ki nehyedildiğini veya doğru olmadığını ne yapıyor? İfade ediyor. Yine Sahih-i Müslim'de Enes radıyallahu anhu'dan şöyle bir rivayet aktarıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta herhangi bir şeyi içmeyi yasakladı. Katade diyor ki, Enes'ten bunu rivayet eden Katade diyor ki Enes'e sorduk. Peki yemek de aynı mı? Yani ayakta herhangi bir şeyi yemek de aynı hükümde mi? O da yasak mı? Enes dedi ki zâke eşarru. اَوْ اَخْبَثُ dedi ki yemeğin durumu dedi daha şerlidir, daha kötüdür dedi. Daha fenadır dedi yani. O hiç yenmez yani ayakta dedi. Bu rivayetler ayakta herhangi bir şeyi içmenin ve en son rivayette de ayakta herhangi bir şeyi yemenin yasaklandığını ifade ediyor. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifler, Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler ise Hazreti Ali'nin hadisi ve benzeri daha tabi birçok hadis var. Yani ayakta içmenin caiz olduğunu ifade eden Hazreti Ali'nin hadisinden başka hadisler de var. Onlardan da birkaç tanesini okuyalım. İmam Tirmizi Sünen'inde tasdik ederek rivayet ediyor. Sahih olduğunu belirterek rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Kunna ne'kulu ala ahdi Rasulillahi ve nahnu nemşi ve neşrabu ve nahnu qiyamun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yürüyor olduğumuz halde yerdik ve ayakta olduğumuz halde içerdik. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın hadisi Tirmizi'de geçiyor. Sahih bir hadis. Yine aynı şekilde Tirmizi Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan rivayet ediyor. Abdullah İbni Üneys'ten Taberani rivayet ediyor. Bezzar Enes'ten rivayet ediyor. Yine Tirmizi Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet ediyor. Ve daha pek çok burada rivayetleri aktarmış İbni Hacer el-Eskalani rahimehullah. Bütün bunlarda ayakta içmenin mübah olduğu, caiz olduğu, ayakta herhangi bir şey içmekte bir sakınca bulunmadığını ifade ediyor. Peki bu iki grup hadislerin arasını ayakta içmeyi nehyeden hadislerle ayakta içmenin mübah olduğunu, caiz olduğunu ifade eden hadislerin arasını alimlerimiz nasıl bulmuşlar? Bu konuda tabii pek çok şey söylenmiş. Ancak özetle şöyle denilebilir, en kuvvetli olan görüş bu hususta, yani İmam Nevevi Rahimehullah'ın, İbni Hacer el-Eskalani'nin, Hattabi'nin, İmam Taberi'nin, İbnül Cevzi'nin ve daha pek çok alimin tercih etmiş olduğu görüşe göre ayakta içmeyi nehyeden hadisler tenzihen kerahete delalet ediyor. Yani ayakta herhangi bir şey içmek veya herhangi bir şey yemek tenzihen mekruhtur. Yani sakınılması daha doğrudur, daha iyidir. Ancak birisi ayakta herhangi bir şey yer veya içerse bu da mubahtır. Dolayısıyla ayakta içmenin caiz olduğunu gösteren hadisler mubahlığa delalet ediyor. Ayakta içmeyi nehyeden hadisler ise tenzihen kerahete delalet ediyor. Ayakta içmek veya yemek doğru görülmemiştir, iyi bulunmamıştır. Ama ayakta içilmesi halinde günah olmaz, mubahtır, caizdir diye hadislerin arasını bulmuşlar. En doğru olan diyelim ki tevfik yöntemi, hadislerin arasını bulma yöntemi bu şekildedir. Daha başka diyelim şekilde hadislerin arasını bulmaya çalışanlar da olmuş. Yani bu hadislerden bir grubun diğer tarafı nesh ettiğini söyleyenler de olmuş. Bazılar demişler ki, mubahla delalet eden hadisler nehyeden hadisleri nesh ediyor. Bazılar da tam tersini söylemişler. İbni Hazm demiş ki ayakta içmeyi yemeyi nehyeden hadisler mubahla delalet eden hadisleri nehyediyor. Dolayısıyla ayakta içmek yemek haramdır. İbni Hazm sarahaten bunu söylüyor. Herhangi bir şey ayakta yemek veya içmek İbni Hazm'e göre zahiri mezhebinden imamlarından İbni Hazm'a göre nedir? Haramdır yani. Ne yapmış? Ayakta içmenin nehyedildiği hadisleri esas almış, öbür hadislerin ise mensuh olduğunu söylemiş. Ama birçok alim tam tersini söylemiş. Demişler ki mubahla delalet eden hadisler nehyeden hadisleri ne yapıyor? Nesh ediyor. Ama diğer muhakkik alimler bu nesh yöntemini doğru bulmamışlar. Çünkü nesh'e gitmeden diyelim ki birbirine mütearız gibi, çelişkili gibi gözüken iki hadisin arasını cem etmek, onların arasını bulmak, birisini bir halete, öbüründe başka bir halete veya burada yapıldığı gibi birisini mubahla, öbüründe kerahete, tenzihen kerahete. Çünkü tenzihen kerahet mubahın zımnında kabul edilebilir. Hoş görülmemiştir. Onun sebebini şimdi söyleyeceğiz. Hamlede bildiğimiz sürece nesha gitmek doğru kabul edilmemiştir. Yine bazı alimler demişler ki burada tercihe gidilir. Ayakta içmenin, yemenin mubah olduğunu gösteren hadisleri tercih eder, öbür hadislerin zayıf olduğunu söyleriz demişler. Muhakkik alimler bunu da reddetmişler. Çünkü az önce gördüğümüz gibi ayakta içmeyi nehyeden bazı hadisler Sahih Müslim'de geçiyor yani. Diğer hadisler de sünen kitaplarında geçse de yine sahih veya hasen kabul edilmiş. Dolayısıyla Sahih-i Buhari'de rivayet edilmemesi bunların sahih olmadığını göstermez. Sahih hadisler. Dolayısıyla en doğru yöntem bunları nasıl cem etmektir, arasını bulmaktır. Ayakta içmenin mubah olduğunu gösteren hadisleri esas alıp ayakta içmeyi nehyeden hadisleri ona göre tevil etmek. Yani haramlığa değil de tenzihen kerahate hamletmek en doğru yöntemdir. Peki ayakta içmek neden dolayı tenzihen mekruh olarak görülmüş veya Peygamber Efendimiz hadislerinde bunu nehyetmiş? Bazı alimler bunun tıbbi açıdan uygun olmadığını belirtmişler. Yani sağlık açısından ayakta herhangi bir şey içmek veya yemek zararlıdır. İnsanın sağlığına zararı olur. Çünkü direkt mideye iniyor. Yani dolayısıyla mide duvarına baskı yaptığı söylenmiş. Mideye baskı yaptığı gibi aynı şekilde böbreklere de böyle bir şey içmek ciddi bir şekilde baskı yapıp böbrekleri yorar denilmiş. Midedeki asitlerin sıvıyla birden karışması neticesinde sıvı kaybının meydana geleceği söylenmiş. Yani çeşitli tıbbi açıdan çeşitli yorumlar yapmış. Ancak şöyle denilebilir, çünkü bunlar sağlıklı bir kimse için bu sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Diyelim mide rahatsızlığı olan bir kimse veya böbrek rahatsızlığı olan bir kimse çoğunlukla ayakta su içtiği veya ayakta herhangi bir sıvı tükettiği zaman onun midesini veya böbreklerini yorabilir. Sağlıklı olmayan bir kimse. Ama midesi veya böbrekleri sağlıklı olan bir kimsede bu sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Dolayısıyla yani bu hususlar hadisteki nehyin, yasağın illeti değil. Hikmeti olarak açıklanabilir. Bunların olmaması durumunda diyelim hadislerin delalet etmiş olduğu ayakta içmenin keraheti ortadan kalkmaz. Yine denilir ki şeriatın bize öğretmiş olduğu edebe göre ayakta herhangi bir şey yemek veya içmek tenzihen mekruhtur. Ancak haram değildir. Ayakta içen veya yiyen kimse günahkar olmaz. Esas itibariyle mubahtır ama doğru görülmemiş, uygun görülmemiş. Bunun daha bilmediğimiz pek çok hikmetleri de olabilir. Yani tabiplerin araştırmaları sonucu bazı zararları tespit edilebilir ama hadisteki nehyin sebeplerinin tümü insanların keşfettiği, tespit ettiği bu zararlar olmayabilir. Başka zararlar da olabilir. Edeben de bu doğru görülmemiş olabilir. Dolayısıyla bizim buna her halükarda ne yapmamız lazım? Riayet etmemiz lazım. Bu tabii ayakta içmenin hükmüyle alakalı olan husus. Burada önemli bir husus daha var. O da şu: Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta içmeyi bazı hadislerinden nehyettiği halde diğer bazı zamanlarda kendisi fiilen neden ayakta olduğu halde içti? Aynı şekilde diğer sahabeler de ayakta içmenin bazı hadislerde men edildiğini duydukları halde neden ayakta kendileri fiilen içtiler? Burada alimler şöyle bir husus tespit etmişler. Önemli bir şey, güzel bir şey. Bazen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya önde gelen alimlerden birisi mekruh olsa bile asıl itibariyle mubah olan bir şeyi yapması onun cevazını bildirme açısından, onun haram olmadığını, günah olmadığını ortaya koyma açısından daha faziletli olur. Hele hele Hazreti Ali radıyallahu anh'ın İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen rivayetinden anladığımız kadarıyla bunu şiddetli mekruh görenler eğer varsa, eğer uyarılmadıkları takdirde bunun haram olduğu kanaati yavaş yavaş insanlar arasında oturacaksa, yani yanlış bir anlayış veya yanlış bir neticeye eğer insanlar varacaklarsa, haram olmadığı halde onu haram diye telakki edeceklerse, burada diyelim ki alimin, örnek görülen bir alimin, örnek olarak kabul edilen bir alimin mekruh dahi olsa asıl itibariyle mubah olan iş o şeyi yapması daha faziletlidir. Neden? Çünkü o yanlış anlamanın, yanlış neticenin, yanlış hükmün önüne geçip ona engel olur. Yani dolayısıyla ayakta içmek daha faziletli, ayakta içmek mekruh olsa bile eğer bazı insanlar ayakta içmenin haram olacağı kanaatine gideceklerse, yavaş yavaş bu kanaat insanlar arasında oturacaksa, ki kimse bunun aksine bir şey yapmadığı zaman ne olur? Cahil halkın içerisinde böyle bir kanaat yavaş yavaş oturur yani. Dolayısıyla bir alim ne yapar bu esnada? Ayakta kendisi içer. İnsanlar yani çok garipserler yani. Ya bu büyük alim, bu faziletli insan, bu salih insan, bu nasıl böyle ayakta içer yani? Mesela Hazreti Ali radıyallahu anhu ayakta herkesin arasında diyelim su içtiğinde insanlar ne yapıyorlar? Ona garip garip bakıyorlar. Ya bu ne yapıyor? Yani bu mekruh. Yani belki mekruh diye telakki etmiyorlardı tabii. Artık zihinlerinde iyice oturmuş, ayakta içilmez. Bu yani caiz olmayan bir şey yapıyor. Nehyedilen bir şey yapıyor yani. Böyle garip garip bakınca ona diyor, ne bakıyorsunuz bana öyle diyor yani. Ha ben ayakta su içiyorum, onun için mi bakıyorsunuz? O da zaten bilerek demek yapıyor. Bir defasında da mesela Hazreti Ali radıyallahu anhu üst tarafı çıplak olduğu halde namaza duruyor. Önde namaz kıldırıyor yani birkaç kişiye. Yani göbekten yukarısı, bedeninin üst tarafı çıplak yani. Şimdi böyle namaz kılınır mı? Kılınması mekruhtur ama caizdir yani. Haram değil. Ha. Ama neyse, insanların zihninde nasıl oturmuş? Yani setre avret nedir? Farzdır. Tam avret göbekle diz arası erkeğin avreti, ama örfen öyle bakılmıyor ki. Örfen erkeğin de neticede yani vücudunun örtülmesi gerekiyor yani. Dolayısıyla vücudun üst tarafı da olsa, eğer açık olsa, namaza dursa Allah'ın huzurunda namaz olmaz. Batıldır. Şimdi böyle bir anlayış eğer oturacaksa insanlar arasında, alim ne yapar? Onlara ağır gelecek bir şeyle onların zihinlerinden bu algıyı ne yapar? Kaldırır yani. Hazreti Ali de ne yapıyor? Öne geçiyor. Ondan sonra vücudun üst tarafı açık olduğu halde namaza duruyor. Tabi bazıları çok şaşırıyorlar yani. Böyle garip garip bakıyorlar Hazreti Ali'ye. Namazdan sonra dayanamıyorlar. Ey emir el müminin, sen bugün daha önce hiç yapmadığın bir şey yaptın. Doğru, daha önce hiç yapmadığın bir şey yaptım yani. Diyor, ben bilerek yaptım. Çünkü bazı ahmaklar bunun caiz olmadığını zannediyorlar yani. Bu da diyor ya, bazıları ayakta su içmeyi kerih görüyorlar. Yani hoş görmüyorlar yani. Bunu çirkin görüyorlar. Halbuki Resulullah ayakta su içti. Aha ben de içiyorum. Bu caizdir. Aynısını orada da ne diyor? Bazı ahmaklar bu şekilde namaz kılmanın doğru olmadığını zannediyorlar. Böyle namaz kılmanın da mubah olduğunu, caiz olduğunu, bir sakıncasının bulunmadığını onlara göstermek için yaptım diyor yani. Tabii bunun örnekleri pek çoktur yani. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanların zihninde meydana gelmesi muhtemel bazı yanlışları def etmek için, bazen böyle sırf caiz olduğunu göstermek için bazı hususlar yaptığı var. Hatta bazen mesela Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani ne oluyor bazı insanlara ki ben Allah Azze ve Celle'nin tanımış olduğu ruhsata riayet ederek bazı ameller yapıyorum. Onlar bu amellerden sakınmaya çalışıyorlar. Yani Resulullah Efendimiz ruhsat olarak kabul edip kolay olan bir şeyi mesela diyelim yapıyor. Ama bazı insanlar bunu yani uygun görmüyorlar. Ne oluyor onlara? Halbuki aranızda Allah'ı en iyi tanıyan ve Allah'tan en iyi korkan, en fazla korkan benim diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki Resulullah Efendimiz de, diğer alimlerde, Resulullah Efendimiz'in mirasçısı olan diğer alimlerde bazen yanlış algıları ortadan kaldırmak için mubah olan bir şeyi hilaful evla, yani evlaya muhalif de olsa veya tenzihen mekruh da olsa yapıp insanların zihninde o konuda diyelim ki yanlış bir anlayışın meydana gelmesine engel olurlar. Bu da alimin diyelim ki yapması gereken bir vazife. Evet, bu hadisimiz bu şekilde. İkinci hadise geçelim. İkinci hadisimiz de yine alimlerin veya davetçilerin insanları davet ederken veya ilim öğretirken riayet etmeleri gereken

vefat eden sahabe Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile radıyallahu anh. Yani bu en son vefat eden sahabe, Hicri 100. yılda vefat ettiği söylenmekle beraber Hicri 110. yılda vefat ettiği de söylenmektedir. Yani vefat tarihi ihtilaflı olsa da en son vefat tarihi olduğu söylenen tarih Hicri 110. yıl. Bu aynı zamanda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir mucizeyi de gerçekleştiriyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce diyor ki bundan 100 yıl sonra şu anda yeryüzünde bulunanlardan hiç kimse yeryüzünde kalmayacaktır. Hepsi öleceklerdir diye söylüyor. Yani bu nesil, bu asırdaki insanlar ne yapacaklar? Ölecekler, tükenecekler, yeni bir nesil gelecek diyor Resulullah Efendimiz. Tabii bu önemli bir hadis. Çünkü sahabenin en son o tarihe kadar yaşayacağını, o tarihten sonra sahabe olduğunu iddia edenlerin iddialarının reddedilmesi gerektiğini ifade ediyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü birisi çıkar da ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittiğim vasıtasız mesela. Biz bakacağız diyelim ki eğer Resulullah Efendimiz'in onu söylediği, o hadisi söylediği tarihten 100 yıl sonradan daha sonraya denk gelmişse, diyelim 110 yıl sonra, 120 yıl sonra adam yaşamış ve diyor ki ben Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Biz o kesin anlarız ki sen Resulullah Efendimiz'den bunu duymamışsın. Sen Resulullah Efendimiz'den bunu kendisinden aktardığın aracı kim diye sorarız, bakarız. Eğer ki sika birisini, güvenilir birisini söylerse kabul ederiz. Eğer kimseyi söyleyemezse veya güvenilir olmayan birisini söylerse ne yaparız onu söylediğini reddederiz yani. Yani daha sonraki dönemlerde ortaya çıkıp sahabe olduğunu iddia edenler olmuş. Alimler bu hadise istinad ederek demişler ki Resulullah Efendimiz'in vefatının üzerinden 200 yıl geçtiği, 300 yıl geçtiği, 150 yıl geçtiği, hatta 600 yıl sonra çıkıp da iddia edenler de olmuş yani. Ben öyle çok yaşlıyım yani, Resulullah Efendimiz'i gördüm diye ne yapmışlar? Alimler reddetmişler o hadisten ötürü. İşte Resulullah Efendimiz'in o hadisinin kendisi üzerinde tecelli ettiği, tahakkuk ettiği sahabe kim? Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile radıyallahu anhu, Hicri 110. yılda vefat ettiği belirtilmekte. Bu zat diyor ki Ali radıyallahu anhu'nun şöyle buyurduğunu işittim. Haddisun nase bima ya'rifun. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. İnsanlara bildikleri, anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri hususları anlatın. İnsanlara konuştuğunuz zaman, insanlara herhangi bir şeyi aktaracağınız zaman onların akıllarının ölçüsünde, kavramalarının ölçüsünde onlarla konuşun. Anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri, kuşatabilecekleri şeyleri onlara anlatın. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Siz Allah ve Resulünün tekzip edilmesini mi istiyorsunuz? Allah ve Resulünün tekzip edilmesinden hoşlanıyor musunuz? Çünkü siz insanların akıllarının kavrayamayacağı bir şey onlara aktarırsanız onlar onu reddedecekler. Yani doğru aslında aktarılan şey, anlatılan şey doğru bir şey yani. Kur'an'da sünnete var olan bir şey yani. Ama zemininde anlatılmadığı için, muhatapların akli seviyesi onu kaldıramadığı için, kavramaları onu kuşatamadığı için onu ne yapacaklar? Onu reddedecekler, böyle bir şey olmaz diyecekler. Yani Allah'a ve Resulünü bir nevi tekzip etmiş olacaklar ve buna kim sebep olmuş olacak? Bunu aktaran kimse sebep olmuş olacak. Dolayısıyla insanlarla konuşurken, insanlara herhangi bir şey öğretirken, İnsanları terbiye ederken, talim ve terbiyede, davet ve tebliğde bu hususa azami derecede riayet edilmesi gerekir. İnsanlarla konuşan kimsenin insanların akli melekeleri seviyesinde onlarla konuşması gerekir diye Hazreti Ali radıyallahu anhu ifade buyuruyor. Bu hadisi İmam Bukhari rahimehullah Kitabul İlim'de rivayet ediyor. İmam Bukhari'nin başlığı da tabi dikkat çekici bir başlık. Kitabul İlim'de şöyle bir başlık atmış İmam Bukhari rahimehullah. Babu men hasse bil ilmi kavmen dune kavmin.
kerahiyete ella yefhem.

İstiva nedir diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesi nedir diyor yani. İstiva nasıl olur diyor. İmam Malik Rahimehullah ne diyor ona? İstiva malumdur diyor. Ancak diyelim ki keyfiyeti bizce meçhuldür, makul değildir yani. Ama bunu sormak bid'attır diyor. Seni de ben bid'atçı zannediyorum diyor. Yani gördüğüm kadarıyla sen de bid'atçısın diyor. Sorana diyor. Çıkarın bunu benim huzurumdan diyor. Ne yapıyorlar? İmam Malik'in huzurundan adamı tard ediyorlar, çıkarıyorlar yani. Yani böyle soruların sorulmasını şiddetle ne yapıyorlardı o dönemde alimlerimiz? Kınıyorlardı. Dolayısıyla bu tarz bid'atçilere yol verecek veya bu tarz bid'atçilerin yanlış anlayıp yanlış yansıtacakları hadislerin de okunmasını, bunların eline böyle bir malzeme verilmesini ne yapıyordu? İmam Malik şiddetle ondan sonra nehyediyordu. Yine İmam Ebu Yusuf Rahimehullah kendi zamanında herkesin bilmediği hadislerin herkese anlatılmasını doğru görmüyordu. Garip olan hadislerin peşine düşmeyi ne yapıyordu? Nehyediyordu. Onlardan önce Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Buhari'de geçen bir hadisinde söylemiş olduğu şu hususta ta sahabe zamanında bile herkese her şeyin anlatılmayacağı, her yerde her şeyin dile getirilmeyeceğinin iyice anlaşılmış olduğunu gösteriyor. Ebu Hureyre meşhur hadisinde diyor ki ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap ilim aldım. Bu kaplardan birisini herkese yaydım. Ama öbür kabı yaymadım. Çünkü eğer onu yayacak olsam benim boğazımı keserdiniz diyor. Şimdi acaba Ebu Hureyre'nin yaymadığı, herkese söylemediği, sadece ehil olanlara belki söylediği veya saklı tuttuğu bu kap neydi? Tabi bunun ahkamla ilgili, adabla ilgili olmadı muhakkak. Çünkü şeriatın ahkamıyla, adabıyla ilgili olan hususları Ebu Hureyre'nin diyelim ki kendisinde tutması veya anlatmaması mümkün değil. Bu fitnelerle alakalı hadislerdi. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi umumi meclislerde söylemiş idi. Bazı diğer sahabelerin de bulunduğu meclislerde söylemişti ama bazıları unutmuş, bazıları hatırlıyordu. Nitekim Hüzeyfe radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz kıyamete kadar olacak şeyleri bize haber verdi. Ha, unutanlar unuttu ama hatırlayanlar hala hatırlıyorlar yani. Dolayısıyla Hulefai Raşid'in döneminden sonra meydana gelen fitnelerle alakalı, Emevilerin dönemiyle alakalı bazen isim isim, bazen diyelim ki tarih olarak Ebu Hureyre bazı şeyleri Resulullah Efendimiz'den öğrenip biliyordu ama bunları söylemiyordu. Mesela şöyle diyordu. Ben 60. hicri yılın başına erişmekten Allah'a sığınırım diyordu mesela. Yani hicri 50, 57 ve 58'de 59 yani 60. yıla erişmeden Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı vefat etti. Niye 60. yıla erişmekten Allah'a sığınırım diyordu? Çünkü Muaviye ölecek. Onun yerine Yezid ne olacak? Başa geçecek. Pek çok kanlar ne olacak? Akıtılacak. Şimdi böyle bir durumda Ebu Hureyre Yezid'in adını söylese ne olurdu? Tabii bazı insanlar bunu kabul etmeyeceklerdi ve bundan fitneler çıkacaktı ve kanlar dökülecekti. Dolayısıyla bu tarz rivayetleri, bu tarz hadisleri Ebu Hureyre ve diğer bazı sahabeler herkese anlatmıyorlardı. Yani demek ki her söylediğin hak olmalı ama her hakkı her yerde söylemek senin hakkın olmamalıdır yani. Senin hakkın değildir yani. Doğru da değildir yani. Yani Rabbani bir alim kime ne kadar öğreteceğini, kimi nasıl eğiteceğini bilendir yani. Onun için alimlerimiz Rabbani alimi şöyle tarif etmişler. Rabbani alim demişler, önce insanları kolay olan, anlaşılır olan bilgilerle terbiye eden, kolay ve anlaşılır olan bir ilimle insanları eğiten kimsedir. Yavaş yavaş insanların derecesi arta arta, akli melekeleri gelişe gelişe, insanların kavrayışları derinleşe, o da onlara öğreteceği ilmin seviyesi ne yapar? Arttırır yani. Böylece kolaydan zora doğru, kolay anlaşılır meselelerden daha zor anlaşılır meselelere doğru insanları ne yapar? Derece derece yükselterek terbiye eder, eğitir. İşte Rabbani alim budur demiş alimlerimiz. Bu konuda İbni Hübeyre Rahimehullah'ın güzel bir

0: teşbihi var, bir benzetmesi var. Yani Rabbani alim veya hikmetli bir ıslahatçı, basiretli bir davetçi nasıl hareket etmeli? Bunu aynen çocuk yetiştirmeye benzetmiş. Nasıl ki çocuk kendi anasının karnındayken Allah Azze ve Celle'nin kendisine bahşetmiş olduğu özel ve kolay bir yöntemle besleniyorsa hiç hareket etmeden, hiç hareket etmeden, çünkü çocuğun en aciz olduğu dönem anasının karnında olduğu dönem. Dolayısıyla hiç hareket etme haceti duymadan Yüce Mevla ne yapıyor? En kolay bir yöntemle annesine bağlı olan diyelim ki bir hortumla onu besliyor. Sonra çocuk doğuyor. Yüce Mevla diyelim ki böyle boğazdan kolay bir şekilde akıp giden gıdalandırıcı, çocuğa lazım bütün gıdaların içinde bulunduğu, annenin yemiş olduğu bütün hususların diyelim ki böyle süzülmüş halinin içinde bulunduğu bir süt yoluyla ne yapıyor? Çocuğu yine kolay bir şekilde besliyor. Çocuk küçükken diyelim ki böyle daha 6 aylık veya daha 1 yaşında, böyle diyelim ki çocuğun bünyesine ağır gelecek, midesinin kaldıramayacağı, hazmedemeyeceği yiyecekler çocuğa yedirilse, ona verilse ne olur? Ciddi bir şekilde ne olur? Zararı olur, değil mi? Yavaş yavaş, yani 1. ayda, 2. ayda, 6. ayda yavaş yavaş ek gıdalarla ne yapılır? Çocuğun midesi alıştırılır yani. Bünyesi ne yapılır? Alıştırılır süt dışındaki gıdalara, yiyeceklere. Böylece büyüdükçe ne olur? 1 yaşına, 2 yaşına geldi. Bu defa sütten ne olur? Kesilir. Diğer gıdalarla yetinir. Yavaş yavaş diyelim ki böyle en ağır gıdaları bile yiyecek bir seviyeye gelir yani. İşte alim de veya davetçi de, ıslahatçı da insanlara aynı bu şekilde eğitmeli, bu şekilde yetiştirmeli, bu şekilde ilim öğretmelidir yani. Ha, insanların ilk seviyelerindeyken onlara en kolay anlaşılacak meseleleri, yani namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır, hac farzdır, zina haramdır veya ahiretle alakalı, cennetle alakalı, cehennemle alakalı konuları, kolay anlaşılır konuları. Yani bu konular üzerinden gider. Yavaş yavaş yavaş yavaş insanların seviyesi arttıkça, akli melekeleri geliştikçe, kavrayışları diyelim derinleştikçe, onlara diyelim ki diğer mevzuları ne yapar? Öğretir veya diyelim ki diğer mevzularla onları ne yapar? Eğitir. Böylece belli bir zamandan sonra, mesela diyelim ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken sürekli hangi konularla insanları eğitiyor, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla, yani isim ve sıfatlarının tecellileriyle tabii. Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? İşte nefsinize bakınız, kainata bakınız, şuna bakınız, buna bakınız, Allah'ın nimetlerine bakınız. Ahiret var, cennet var, cehennem var, cennet nimetleri, cehennemdeki azabın çeşitleri. İnsanların ruhlarını ne yapıyor? Hazır hale getiriyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhu diyor ya, ilk inen ayet şöyle olsaydı: ey insanlar, zina etmeyiniz, kimse zinayı bırakmazdı yani. Onlara ağır gelirdi yani. Ey insanlar, içki içmeyiniz, kimse içkiyi bırakmazdı yani. Onlara ağır gelirdi yani. Ama insanların diyelim vicdanları, kalpleri, ruhları cahiliyenin tohtularından tertemiz edildikten sonra Allah Azze ve Celle'ye olan ubudiyet vazifelerini hakkıyla idrak edip cennet cehennem konularının işlenmesi neticesinde bütün gönülleriyle ahirete müteveccih olduktan sonra artık ne gelirse gelsin. Şunu bırak, bıraktım. Şunu yap, yaptım. Yani canını ver, canını veriyor. Malını ver, malını veriyor. Bundan sonra diyelim ki artık her şey ne olmuş oluyor? Kolaylaşmış oluyor yani. Bu şekildeki bir terbiye yöntemiyle peygamberler kendi ashablarını terbiye etmişler. Büyük alimler veya hikmetli, basiretli ıslahatçılar, davetçiler ne yapmışlar? İnsanları terbiye etmişler, eğitmişler ve başarılı da olmuşlar. Zaten başarının yolu da buradan geçiyor. Yoksa Allah korusun, yani günümüzde olduğu gibi insanların akılları karma karışık olur yani. Yani şu anda gerçekten büyük bir musibet yani. Bakıyorsunuz diyelim ki özellikle medya üzerinden, televizyon programları veya diyelim ki sosyal medya ağlarında insanların birbirleriyle olan diyelim ki tartışmaları, atışmaları, yani bütün toplumun önünde en anlaşılmaz konuları, bazen böyle kader mevzularını veya daha değişik konuları diyelim ki böyle gündeme getirip ondan sonra münazara tarzında O diyor şu ayet böyle diyor, o diyor filan ayet böyle diyor, senin dediğin ayet senin anladığın gibi değil, o diyor şu hadis böyle diyor, o diyor filan hadis böyle. Yani Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyorlar, hadisleri birbirine ne yapıyorlar? Çarpıştırıyorlar, alimleri birbirlerine ne yapıyorlar? Çarpıştırıyorlar bütün toplumun önünde yani. Cahili var, alimi var, anlayanı var, anlamayanı var, değil mi? Nice nice böyle kötü niyetli, suikast sahibi insanlar var yani, bunları çarpıtıp ondan sonra İslam'ın aleyhinde ciddi propaganda yapan nice nice kesimler var mesela. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, bakıyor sahabe kendi aralarında konuşuyor. Kader konusunda konuşuyorlar. O diyor Allah Azze ve Celle şöyle buyurmadı mı? Öbürü diyor peki Allah Azze ve Celle şöyle de buyurmadı mı? Ha, Resulullah Efendimiz o kadar kızıyor ki diyorlar sanki nar taneleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanağına sıkılmıştı. Yani yüzüne oluyor kıpkırmızı oluyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani. Yani geliyor onların yanına diyor ki siz bununla mı emrolundunuz? Allah size yani Allah'ın kitabını birbirine çarpıştırmanızı mı emretti yani? Emrolunduğunuz şeyleri yapın, nehyolunduğunuz şeylerden de sakının. Sizin emrolunduğunuz bu yani. Namaz kıl, namaz kıl, oruç tut, oruç tut, zekatını ver, zekatını ver. Hac yap, hac yap, Allah yolunda cihat yap, cihat yap. Zina etme, içki içme, kumar oynama, faiz yeme. Sakın bunlardan. Siz bununla vazifelisiniz, bununla memursunuz. Bu tip konuları böyle diyelim ki münazara suretinde, atışma, tartışma suretinde gündeme getirip ondan sonra ayetleri, hadisleri birbirlerine çarpıştırıp sanki Kur'an'da sünnette tenakuz varmış gibi birbirine çelişen hususlar varmış gibi bir izlenim uyandırıp insanların zihinlerine böyle bir algı oluşturma mesela ne kadar tehlikeli bir şey. Yani Allahu alem şu anda en tehlikeli hususlardan birisi bu yani. Yani medya üzerinden televizyonlar, radyo kanalları veya diyelim şu anda internet ve benzeri diyelim kanallar üzerinden insanların birbirleriyle böyle yani böyle horoz dövüştürür gibi birbirleriyle böyle tartışmalara, atışmalara, hakaret etmeleri bir de öyle yani bir de birbirlerine yani öyle bir hakaretler ediyorlar. Ya nasıl bir şey ya? Yani bu İslam'ın menhecine, Kur'an-ı Kerim'in menhecine, Sünnet-i Seniyye'nin menhecine, Sahabe-i Kiram'ın menhecine, bizden önceki Salih Selef'in menhecine, alimlerin menhecine, Rabbani'lerin menhecine uyuyor. Nasıl bir menheç, nasıl bir metot, nasıl bir yol? Yani çok tehlikeli yani. Yani pek çok gençlerin hasreten, çünkü bu tip bir manzarayı İslam'ın aleyhinde bir propaganda malzemesi olarak kullanan zındıklar da var. Dolayısıyla yani özellikle yeni yetişen neslin, genç neslin böyle bir manzaradan olumsuz yönde etkilenerek dinden soğuduğu veya dinden koptuğu da ciddi bir tehlike olarak karşımızda duruyor yani. Çok tehlikeli yani. Allah Azze ve Celle ne yapsın bizlere? Akıl izan lütfeylesin. İslam'dan bahseden veya İslam'a davet ettiğini söyleyen kimselere, İslam davetçilerine Allahu Teala doğru bir metot, doğru bir menheş ne yapsın? Lütfeylesin. Evet, burada Said Nursi'den şöyle güzel bir sözü inşallah aktaralım. Yani davetçinin, ıslahatçının veya alimin nasıl davranması, insanları davet ederken ve insanları terbiye ederken, eğitirken, insanlara ilim öğretirken nasıl davranması gerektiğini belirten çok güzel bir tespit, güzel bir söz yani. Hazreti Ali'nin bu sözünden ilham alınmış veya Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın sözünden ilham alınmış güzel bir tespitini inşallah aktaralım. Böylece inşallah bugünkü dersimizi kapatalım. Diyor ki Said Nursi, alim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun verir yavrusuna musaffa sütünü, kuş verir ferhene lu'ab alut kayyene. Tabi tefsir edeceğiz yani Osmanlıca olduğu için anlaşılması biraz güç, biraz zor yani ama açıklanınca ne kadar gerçekten yerinde bir tespit olduğu görülecek. Ne diyor? Alim-i mürşid yani insanları irşad eden bir alim, İslam'a davet eden bir alim diyor. Koyun gibi yapmalı diyor. Koyun olmalı yani koyunun yaptığını yapmalı. Kuş olmamalı. Kuşun yaptığını yapmamalıdır diyor. Peki koyun ne yapar? Kuş ne yapar? Kendi yavrularını beslerken. Diyor ki koyun verir yavrusuna musaffa sütünü. Koyun kendi yavrusuna süzülmüş sütünü verir. Koyun da çok çeşitli bitkileri yer değil mi? Çeşitli otları yer yani. Ama onları ne yapar? Hazmeder. onları ayrıştırır. Onların içindeki bütün mineralleri saflaştırır. Böyle süzülmüş, boğazdan kolaylıkla geçen besleyici bir süt şeklinde yavrusuna ne yapar? Onu aktarır. İşte alim-i mürşit böyle olmalı yani. Kitaplardan diyelim ki araştırdığında, okuduğunda araştırdıklarını iyi hazmetmeli, iyi anlamalı, iyi kavramalı kendisi önce yani. Önce kendisi onlara hazmedecek yani. Sonra onları ayrıştıracak, dikenini gülünden ne yapacak? Ayrıştıracak yani. Ondan sonra saf süt haline getirecek onu. Böyle faydalı bir hale getirecek yani. Sonra ne yapacak? İnsanlara onu aktaracak yani. Yani böyle olursa ne kadar faydalı olur, ne kadar güzel olur yani. Peki kuş ne yapıyor? Kuş verir ferhine. Ferhine yavru yine. Ha, kuş kendi yavrularına diyor verir. Ne verir? Lu'ab alut kayyine diyor. Kay kusmuk yani. Lu'ab salya yani. Kendi salyasıyla karışık olan kusmuğunu verir diyor. Yani ne demek? Kuş gider etraftan, çevreden işte diyelim küçük haşeratı ne yapar? Kurttur ve benzeri şeylerdir. Toplar toplar ama midesine götürüp onları hazmetmez yani kuş. Şimdi mesela adam hikmet sahibi, basiret sahibi, feraset sahibi değilse ondan sonra oradan buradan topladığı bilgileri karmaşık bir halde ondan sonra diyelim ki muhataplarına aktarıp bunu siz hazmedin. Hazmeden var, hazmetmeyen var değil mi? Abdullah İbni Mesud onun için ne diyor? Eğer bir kavmin akli melekelerinin yetmediği, kavrayamayacakları bir şeyi bir kavme anlatsan hepsine fitne olur demiyor. Onların arasından bazılarına muhakkak fitne olur diyor. Herkese fitne olmaz. Bazısı var, bünyesi kuvvetlidir. Yani kendi kabiliyeti, akli melekeleri, zihni melekeleri, kalbi melekeleri diyelim kuvvetlidir. Senin ona vermiş olduğun o karmaşık bilgileri o hazmeder. Ayrıştırır diyelim ki doğru anlar mesela. Ama bazısı da var ne yapar? Senin karmaşık bir şekilde aktardığın o bilgilerden yanlış sonuçlar çıkartır. Ne olur? Fitneye düşer yani Allah korusun yani. İşte alim-i mürşit böyle olmalı diyor Said-i Nursi rahimehullah. Allah Azze ve Celle ilim ehli olanlarımıza, ilim talebesi olanlarımıza, İslam davetçisi olanlarımıza böyle hikmetli, basiretli, ferasetli bir ıslahat metodunu nasip eylesin, müyesser eylesin. Burada inşallah noktayı koyalım. Subhaneke Allahumma Rabbana ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44.
7: İstoç.
6: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyor. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrarla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efendim.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği Hayata İyilik Kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Enfal suresiyle beraberliğimizi, kitabının huzurunda oluşumuzu hayra berekete vesile kılsın ve daim eylesin. Enfal suresini okuyoruz. 42. ayetteyiz. Bu 42. ayetle birlikte okuyacağımız bölüm özellikle Allah'ın kendisiyle birlikte olan, kendisine dayanan, kendisine tevekkül eden ve her şeyini kendisine ait olduğunu bilen ve kabul eden Müslümanlara geçmişte nasıl yardım edeceğini, ettiğini, gelecekte de nasıl yardım edeceğini anlattığı bir bölüm olacak. Tarihten zaman, mekan, şahıs ismi vermeden geçmişe yönelik sadece kısa atıflarda bulunmak suretiyle Allah Teala'nın insanlara akıl almaz şekilde, insanların beklemedikleri, hiç akıllarına getiremedikleri şekillerde ve biçimlerde insanlara nasıl da yardım ettiğinin işaretlerini ya da kurallarını ya da ilkelerini Rabbimiz bu bölümde anlatmış olacak. Bedir'den bahsetmeyecek ama Bedir özelinden, Bedir'le alakalı gelişen olaylar üzerinden bir örnekleme olmuş olacak. Tekrar ediyorum, herhangi bir zaman, herhangi bir olay, herhangi bir şahıs zikredilmiyor, sadece meseleyi iyi anlayalım diye o döneme bir atıfta bulunmak gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İz entüm bil udveti dünya ve hum bil udvetil kusva. Hatırlayın. Bir dönem siz vadinin yakın olan tarafındaydınız. Size yakın olan, yerleştiğiniz bölgeye yakın olan ya da Medine'ye yakın olan o vadinin bir tarafındaydınız. Onlar ise, sizin düşmanlarınız ise vadinin uzak olan tarafında, Medine'ye uzak olan bir bölgesinde yerleşmişlerdi. وَرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ Kervan ise aşağı taraflarda bir yerlerdeydi. Üç tane bölge, iki tane ordunun yerleştiği bölge, bir de kervanın bulunduğu bölge. Her biri ayrı bir yerde konuşlanmış. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ Eğer randevulaşsaydınız, eğer sözleşseydiniz bir yerde karşılaşmak üzere, falan yerde, falan mevkide karşı karşıya gelelim hadi diye o düşmanlarınızla sözleşseydiniz, bu sözünüzde duramazdınız ya da İhtilaf ederdiniz. Acaba nerede dursak diye. Yani Türkçesi şu: Allah bu üç kesimi öyle bir yere yerleştirdi ki Allah'ın neticede hedef olarak Müslümanlara lütfedeceği zaferin kazanılmasını sağlayacak bir yapı oluşturdu. Siz karar verseydiniz ya da Mekkeliler biz burada siz orada ya da siz deseydiniz ki siz orada biz burada yerleşelim deseydiniz, neden peki Allah Teala böyle yaptı? Sonucu bilinmeyen, sonucu insanlar tarafından bilinmeyen ama Allah tarafından adım adım sonuca doğru götürülen Müslümanlara yönelik Allah Teala diyor ki وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Allah sonuçta eninde sonunda meydana gelecek olan bir şeyin gerçekleşmesi için, Allah'ın hedefinin, maksadının tahakkuk etmesi için bu böyle olması gerekiyordu. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Helak olan, ölecek olan bir delile dayalı olarak ölsün, hayatta kalacak olan da bir delile, bir beyineye, yani vahye dayalı olarak hayatta kalsın diye Allah Teala böyle yerleştirdi. وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah'tır her şeyi işiten ve Allah'tır her şeyi bilen. Allah Teala Bedir üzerinden Müslümanların aslında yola çıkarken hiç akıllarına gelmeyen, acaba ne olabilir ki diye hatta düşünemedikleri bir olayı Allah Teala olayın bitiminden sonra diyor ki ben böyle kurguladım, ben böyle ayarladım. Eğer size kalsaydı, siz kendi kendinize acaba nerede savaş daha iyi yapılabilir, acaba nerede daha iyi galip gelebiliriz diye kendi kendinize bir konum belirleseydiniz, ya da Mekke müşrikleri size karşı hazırlıklarını sürdürürken Müslümanları acaba nereden daha iyi avlayabiliriz diye kendi kendilerine bir yer, bir mekan tespitinde bulunsalardı, ya da ikiniz iki ordu olarak elçi gönderip bir noktada karşılaşmak üzere sözleşseydiniz, bu kadar kesin sonuca ulaştıran bir başarı elde edemezsiniz. Allah bunu böyle istedi, çünkü Allah'ın istediği şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz buna rağmen anlaşsaydınız bu kadar bir başarı elde edemezdiniz, yapamazdınız. Hatta ihtilafa düşerdiniz. Sizin sayısal azınlığınız belki cesaretinizi kırabilirdi. Bakardınız sayınız az, ona göre bir strateji geliştirirdiniz. Diğerlerinin de, sizin düşmanlarınızın da kervan sağ salim kurtulmuş olması için savaştan vazgeçebilirlerdi belki. Eğer şartlar size bırakılsaydı, her biriniz kendisine faydalı olacak bir tercihi ortaya koyabilirdi. Kervanın derdinde olan onun kurtuluşu için ne gerekiyorsa yapar. Siz de zaten karşıda kalabalık bir

İnsanlar bunu bilmiyordu. Burada özellikle şu cümle dikkatimizi çeker. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ Helak olan bir beyineye göre helak olsun. Hayatta kalan da bir beyineye göre hayatta kalsın. Hayatta kalışı sağlayan unsur neyse, ölümü sağlayan unsur da o olsun. Ya da tersi, ölümü sağlayan faktör neyse, hayatta kalmayı sağlayan faktör de olsun ve beyine olsun. Hayatta kalan herhangi bir nedenle hayatta kalmasın. Beyineye göre hayatta kalsın. Helak olup giden de herhangi bir nedenle kurtulduğunu, hayatta kaldığını ya da öldüğünü bellemesin. Beyineye göre hayatta kaldığını ve öldüğünü bilsin. Bunun anlamı şu, mesaj açık ve net olmalı. İnsanlar hayatta kaldıysa tedbirlerimden dolayı hayatta kaldım diyememeli. Öldüyse tedbir alamadım, o yüzden öldüm de diyememeli. Allah Teala böyle bir amacı gütmüş bu savaşta ve bu amaç da böylece gerçekleşti. Hayatta kalmak ve helak olmak elbette bildiğimiz anlamdaki bir hayatta kalmak veya helak olmak şeklinde değerlendirilebilir. Yani hayatta kalan, yani canlı olan, ölen de bildiğimiz anlamda ölen. Ama biz bu surenin 25. ayetinde hatırlarsanız Allah Teala öyle diyordu. Ya eyyühellezine amenüstecibu 24. ayetinde Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum demişti Allah Teala. Allah ve Resulünün size hayat verecek davetini duyduğunuz zaman icabet edin. Size hayat verecek, can katacak. Peygamberin ve Allah'ın davetinin bir özelliği de insana hayat katıyormuş. Dolayısıyla o ayetle bunu aynı surede geçmesi hasebiyle bir araya getirdiğimizde hayatta kalmanın adı herhalde iman sahibi olmak, ölmenin adı da herhalde küfür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de küfrün ölümle ya da ölümün küfürle ifade edildiğini, hayatın imanla, imanın da hayatla ifade edildiğini çok defa okuyoruz. Mesela bir örnek En'am suresinden Rabbimiz Teala der ki 122. ayette اَوَمَنْ آمَنَ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا Söyleyin diyor Allah Teala. Ölüyken kendisine hayat verdiğimiz, ölüyken ifade bu, kendisine hayat verdiğimiz ve ışığında yürüyeceği o ışığı, nuru kendisine verdiğimiz kimse ile insanlar arasında karanlıkta yürüyen kimse gibi olur mu hiç? Olmaz. Ölü iken Allah Teala'nın hayat verdiği kişi, nur verilen kişi, ışıkta yürüyen kişi ile karanlıklar içerisinde, zifiri karanlıklarda bocalayan kişi gibi olur mu? Hayatta ölmüşken, ölüyken hayat verilen kişiyle kastedilen nedir? Allah'ın nuruyla, yani hidayetiyle hidayet bulan kişi demektir elbette. O yüzden küfür sanki yok olmak gibi değerlendirilir. Yok olmak da sanki küfür gibi değerlendirilir. O açıdan meseleye bakmak lazım. Hani hatırlayın, mesela mirasta İslam hukukunda varislerden birisi eğer gayrimüslimse, Müslüman değilse, yani farklı bir inanca ya da inançsızlığa mensupsa bu kişi varis olamıyor. Sanki ne gibi? Sanki eksi bir gibi oluyor. Bu budur. Küfür, ölüm gibi, ölümde küfür gibi değerlendirilir. O açıdan Allah Teala öyle bir planı yürürlüğe koyuyor ki bu planın neticesinde hayatta kalan bu beyineye göre hayatta kalsın. Yani iman ehli olsun. Küfre giren, küfür üzerinde kalmakta ısrar eden kişi de yine bu beyineye göre artık bundan sonra hayatta kalmak, iman etmek ya da ölmek ve küfre girmek bu beyineye göre gerçekleşmiş olacak, kriteri, ölçüsü bu olmuş olacak. Sadece Bedir bağlamında mı Allah Teala'nın kendisiyle birlikte hareket eden, onun yolunu yol olarak benimseyen Müslümanlara çoğunluk oldukları dönemlerde değil, hatta bazen çoğunluk oldukları dönemlerde çoğunluklarına güvendikleri için Allah Teala bazen burunlarını da sürtmüştür Müslümanların. Huneyn'de olduğu gibi. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş olabiliyor bazen. Çok olması ve çokluğuna güvenmesi sebebiyle. Tevbe suresi bunu anlatır açık ve net bir şekilde. Bazen böyleyken çoğu kez de Müslümanlar, inananlar azınlık olmasına rağmen, güçsüz olmasına rağmen, bunlar hiçbir şey yapamaz diye kanaat belirtilmesine rağmen umulmadık yerlerden Allah Teala onlara imkanlar sunar
ve zaferler

0: kazandırır. Tarihte mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı durumu gibi. Kim düşünebilir ki memleketin egemeni, saltanatını elinde bulunduran Firavun, Musa'nın dünyaya gelmemesi için bir soykırımı tabi tuttu. Toplum kendisinin karşısında hiç noktasındaydı. Ama birkaç yıl sonra denizde Allah'ın onu boğması suretiyle yeryüzünün varislerini Allah Teala Musa ve etrafındakiler olarak belirledi. Kim düşünebilirdi ki? Hatta Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkış emrini aldıktan sonra o çıkış emrinin neticesinde önüne deniz çıkacak. Deniz çıktıktan sonra sana denizi Allah yaracak, yol yapacak. Kafanı yorma, o düşünceyle değil. Ama bir tek şey vardı, biliyordu ki Allah'la birlikte ise aklına gelmeyen yöntemlerle Allah bir yol açacaktır ve açtı da. Denize bir geldi denize, karşıda deniz. Arkada bir baktı Firavun ve ordusu. Bir kaşık suda boğulacak olan Müslümanlar Firavun tarafından kendileri boğuldular. Kimin aklına gelebilir? Korktu, ne yapayım dedi. Allah dedi ki asanla denize vur. Ne yapayım sorusunun cevabı sizce asanın denize vurulması olabilir mi ki? Ne yapalım? Öyle bir ortamda biz olayı biliyoruz diye konuşuyoruz. Öyle bir ortamda Allah Musa'ya sadece diyor ki fadrib bi asakel bahr. Asanla denize vur. Ne alaka var? Tıpkı su istediği zaman fadrib bi asakel hacer dediği gibi, su mu istiyorsun? Asanla taşa vur. Ne alaka var? Alakayı biz kuramayız. Allah Teala öyle bir alaka kuruyor ki sembolik bir şeydir bu. Yani asanın denize vurulması gerekiyor mu illa? Asa denize vurulmadan Allah denizi açamayacak mıydı? Ne demek? Asanın denize dokunmasıyla denizi açan Allah, asa dokunmadan da denizi açabilir. Mesele o değil ki. Mesele sizin kendinize düşeni yapmasıdır. Çaresiz hale geldikten sonra Allah da bir asa ile denizi yarar mı? Yani sizin kepçelerle, vinçlerle yapamadığınız şeyleri bir asa, bir çubukla Allah tarafından yapılır. Aslında matematiksel anlamda bunun hiçbir karşılığı yok ki. Ama Allah dilerse denizden yol açıyor. Hem de öyle bir yol ki kişiye özel. Musa ve beraberindekileri kurtaran bir yol. Ama Firavun da aynı yoldan geçiyor. Firavun'a kapaklanan bir denize dönüşüyor. Allah umulmadık yerden böyle başarılar verebilir. Geçmişte bu böyle. Peygamber Aleyhisselam döneminde böyle. Şimdiden böyle. Tabii ki şimdi de böyle. Allah kuralları genelleştirecek, oraya gelince söyleyelim. Ya da mesela Talut ve Calut kıssasında böyle değil mi? Bakara suresinde iki sayfa boyunca anlatılan olayda. Elene eleni bir hal oldu. Samimi olan insanlar bir avuç kaldı. Çok az bir gruptu. Çok az bir grup. Geldiler, koca bir süper gücün karşısında savaşacaklar. Aslında çıkarken kalabalıktı. Yolda imtihanlardan elene elene bir grup kaldı. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesiratene dönüştü. Çok az bir topluluk, birçok topluluğa, kalabalık topluluğa galip gelebilir mi? Bu düşünceyle çıkıyorlardı. Sayıya baktığınız zaman aslında yoktu, bir şey çıkmazdı. Ama sonuçta baktılar, kendilerine baktılar. Baktılar kendileri haklı ve Allah'la birlikte, Allah da onlarla birlikte. Açtılar ellerini. Rabbena efrig aleyna sabran dediler. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bize sabır ver değil, sabır yağdır. Sağanak halinde sabır yağdır. Allah sabır yağdırdı da Calut'un ordusunu yerle bir ettiler. Hem de orduda bulunan küçücük Davud'un atmış olduğu bir mızrakla mı, sapanla mı, taşla mı neyse, sonuçta savaşın galibi o az olan gruptu, tecizatı olmayan gruptu. Biz galip geleceğiz diye düşünen ya da herkesin galip gelecektir diye karar verdiği kesime bakıyorsunuz, tarihin derinliklerine gömüldü ve gitti. Bedir ortamında da aynı şey değil miydi? Allah bunu genel bir kural haline getirir ve ne zaman Allah'la birlikte olursanız hiç umulmadık yöntemlerle Allah sonuçları sizin lehinize çevirir. Elinizde de değil. Matematiksel formüller burada sökmez. Fizik sökmez. Savaş taktikleri bazen aciz kalır. Mesela bakın 43. ayet ve 44. ayet. Hiç olmayacak şeydir. Ancak burada görebileceğimiz bir şey. İz yürikehumullahu fî menâmike kalîlen. Nasıl oldu bu? Allah senin rüyanda ya da senin uyuduğun sırada Allah onları sana az gösterdi. Az gösterdi. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا Eğer onları sana çok gösterseydi لَفَشِلْتُمْ Dağılırdınız. Dağılırdınız. وَلَتَنَازَعْتُمْ Çelişkiye ve nizaya düşerdiniz, tartışırdınız. Ayrılık tohumları ekilirdi aranıza. Fil emir, bu savaş konusunda. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ sellem. Ama Allah sizi bundan kurtardı. Onları size az göstermek suretiyle. Daha doğrusu bu ayetin konusu peygambere az göstermek suretiyle. Sana onları az göstermek suretiyle Allah sizin çelişkiye, tartışmaya düşmenize mani oldu da eğer çok gösterseydi bu tartışmalar çıkacaktı. Belki savaştan da vazgeçilecekti. E savaştan vazgeçilsin. Allah Teala'nın bütün derdi savaş mı çıksın diye ne münasebet. Allah'ın hedefi vardı. Liyakdiye Allahu emren kâne mef'ule demişti ya. Allah bir emrin yerine getirilmesini istemişti. Küfrün belinin kırılması gerekiyordu. Allah'ın muradı buydu. Bu muradı bu şekilde gerçekleştirecekti. Onları sana az gösterecekti. İnnehu alimun bizatis sudur. Allah sinelerde olanı, insanın iç dünyasından geçirdiklerini bilir. Bilir yani ona göre muamele eder. Ve 44. ayetle birlikte okuyalım. Ve iz yuriyikumuhum izil takaytum fi ayunikum qalilan. Onlarla karşılaştığınız zaman siz ey Müslümanlar, onlarla karşılaştığınız zaman Allah onları sizin gözünüzde az gösterdi. Liyakdiyallahu emran ve yukallilukum fi ayunihim. Sizi de onların gözünde az gösterdi. Onları size az gösteriyor, sizi onlara az gösteriyor. Liyakdiyallahu emran kâne mef'ûle. Aynı ifade. Allah'ın gerçekleşmesini istediği hedefin gerçekleşmesi için ve ilallahi turca'ul umur. İşler Allah'a dönecektir. Kim yapar ki bunu? Yani gördüğünüzdür zaten. Ötesi var mı ki? Yani 1000 kişilik bir grubu nasıl 70 kişi olarak görebilirsiniz ki? Ben görmüyorum, görmek istemiyorum demekle kaçınamıyorsunuz ki buradan. Ben az göreceğim. Bu da değil. Karşınızda silahlı, tecizatlı, basmaya 1000 kişilik bir ordu var. Besbellidir. Ama Allah öyle bir formül buluyor ki bunu ancak Allah yapar. Çünkü gözlerin sahibi o. Kalplerin sahibi olduğu gibi. Kalplere korkuyu yerleştiren ve o şekilde hezimeti kafirlere tattıran olduğu gibi ama aynı zamanda kalpleri yüreklendiren, cesaretlendiren o olduğu gibi. Burada da Allah Teala peygambere rüyasında onları az gösteriyor. Savaş sırasında da Müslümanların gözünde onlar az, karşısı da var. Onların gözünde de Müslümanlar az. İlginç bir formül. Kimin aklına gelebilir ki? Neden böyle olması gerekiyor? Allah tekrar söylüyor. Allah bir hedef koymuş. O hedefin gerçekleşmesi gerekiyor. Hedefin gerçekleşmesi için de bu mutlak lazım. Kafirlerin az gösterilmesi, kafirlerin müminlere az gösterilmesinin anlamı ne olabilir? Mesela kafa yoruyoruz sadece. Kalplerini kuvvetlendirmiş ve cesaretlerini arttırmıştır. Karşıdaki rakibi az görünce, oho bunlarda bir şey yokmuş, ya biz zannetti güçlüymüş. Cesaret artıyor. Yürekleniyorlar. Zaten problem değil. İnsanın zaafıdır bu. Yani çoğunluğu gördüğü zaman, gücü gördüğü zaman insan korkmaz mı, çekinmez mi? Allah'a dayanır, ayrı bir şey. Ama sonuçta bir de Allah'ın gücüyle birlikte bir de görüntünün de zayıf olmuş olması onların cesaretini arttırır. Peki müminlerin az gösterilmesinin esprisi ne olabilir ki? Müşrikler de hazırlık yapmaktan vazgeçer. Bu kadara gerek yokmuş demek ki zaten fazla güçleri yok. Hazırlık yapmaya gerek yok. Ya da mesela tedbiri bu kadar almaya gerek yok. Zaten fazla işimiz yok. 3-5 darbeyle zaten bunları bitireceğiz. Bunu onların zihnine yerleştirmektir. Bu zannı insan insana yerleştiremiyor ki. Ve müşrikler de böyle zannettiler. Hendek'e gelirken de aynıdılar. Küfrün bütün orduları toplandı. Biz Hendek deriz, Allah Ahzab savaşı der. Ahzab, hizipler savaşı, yani gruplar savaşı. Artık Müslümanlara son darbeyi vurmak için birleşmişler. 10 bin kişilik bir ordu toplamışlar. Sadece Mekkeliler değil, etraftaki bütün kabileler. Müslümanların sesinden rahatsız olan herkes destek vermiş. Bedenen, nefer olarak ya da finansal açıdan. Herkes destek vermiş. Tedbir 3-5 günlük. Niye? Çünkü zaten bitecek. Bitmesi kesin. Ama bir geliyorlar, bir ay boyunca Hendek'in beri tarafında ha bugün ha yarın 29 gün, 30 gün geçiyor. Sonuçta Müslümanlar da epey yıpranıyor. Sıkıntı yaşıyorlar ama Allah'ın bir musibeti, bir belası, bir fırtına, bir yağmur neye uğradıklarını şaşırdılar. yiyecekleri kalmadı, kimisi bıraktı, kimisi bıktı. Hani biz 5 günde halledecektik. Nedir bu 25 gün çektiğimiz? İsyanlar başladı, orada darmadağın oldu ve hezimeti tattılar ve döndüler. Bir daha da doğrultamadılar belliler Ahzab Savaşı'ndan sonra. Aynı yapı. Görüntü ona da az gösteriliyor, buna da az gösteriliyor. Biri cesaretini toparlıyor, öbürü de zaten tedbir almaya gerek yok ki. Zaten bunlar 3-5 kişi, biz bunları bitireceğiz zaten. Birden işlerini halledeceğiz. Dolayısıyla burada Allah Teala'nın ancak elinin değmesiyle, müdahalesiyle olabilecek olan bir yöntemle, bir tedbirle Müslümanlar bu başarıya ulaştılar. Hedef neydi? لِيَقْدِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Allah bir işin olmasını murad etmişti. Küfrün belinin kırılmasını, Müslümanların da moral bulmasını murad etmişti. Bu murad-ı ilahi gerçekleşecekti. Muhataplar da zaten buna hazır. Onlar da layık. Onlar da bu işin ehli zaten. Zaten ehli. Yamulma yok, sarsılma yok. Az ama güçlü gerçekten. Tecizat yok ama son derece kendinden emin. Allah Teala onlara bu sonucu bahşetti elbette. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Genelleştirdi şimdi konuyu. Şimdi özel miydi sanki? Zaman yok, mekan yok, şahıs yok, tarih yok. Genel anlamda bir olayı anlatmak için mecburen o güne gidip geliyoruz. Ama gidip oraya takılmadan, oraya gittikten sonra tekrar buraya gelmek suretiyle. Allah Teala diyecek ki, ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. İza lakitum fiyeten. Bir grupla karşılaştığınız zaman, fesbitu. Fesbitu. Sabit olun. Sebat edin. Vezkurullaha kesira. Allah'ı çokça zikredin. Leallekum tuflihun. Ki böylece kurtuluşa eresiniz. Gerçekten kurtuluşa mı ermek istiyorsunuz? O zaman herhangi bir düşmanla, grupla karşı karşıya kaldığınız zaman, özelde savaş halinde, genelde mücadele alanında, sadece savaşa takılmayalım ha. Gerek savaş halinde, gerek mücadele alanında, Müslümanların sesini soluğunu kısmaya çalışan gruplarla karşı karşıya kaldığınız zaman sebat edin, Allah'ı zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Allah'ı zikredinden hareketle, acaba yani savaş sırasında Allah Allah deyip hücum etmek falan mı? Yani askerliğini yapanlar bilirler. Hareketleri yaparken Allah dememek suçtur biliyorsunuz. Allah dememek suçtur. Allah diyerek silahlı ve tüfeksiz hareketleri falan yaptırırlardı askerde. Bilmiyorum herkeste var mıdır da. Allah demek gerekiyor. Ama yemekhane gittiğiniz zaman Tanrı oluyor. Yemekhane döndüğünüz zaman o Tanrı'ya dönüşüyor. Ya da başka şeye gittiği zaman farklı bir ilaha dönüşüyor. Ama onu yaparken Allah. Zikredildi mi? Edildi bakın, Allah dendi. Bu mu ki acaba? Allah için bu zikir kavramını Kur'an'ın söylediğiyle bizim ona yüklediğimiz anlamı birbirinden ayrıştıralım. Zikir bu değil ya. Telaffuz edilen şeyden bahsetmiyor Allah Teala. Bir grupla karşılaştığınız zaman Allah Allah deyin, tamam, sadece o mu? Eğer yüreğinizden çıkmıyorsa bu, kalbinizden dilinize dökülmüyorsa, sadece lafta bir Allah Allah'sa, zaten bunu bir bilgisayar programına atarsınız ya da telefona yüklersiniz, telefonun sesini açarsınız, arkasından Allah Allah sesleri çıkar zaten. Mesele o mu ki? O değil. Sebat etmesi gereken Müslümanların Allah'ı gündemde tutmasıyla alakalı bir konudur. Yani Allah'ı tanıyarak, Allah'ı bilerek sebat etmektir. Yoksa Allah diyerek değil. Zikir edilen şeydir, söylenen şey değildir. Zikir edilir, söylenmez. Söylenen şey, edilen zikrin sadece dile yansıyan şeklidir, o kadar. Tıpkı iman edildiği zaman buradan kaynaklanır. Edilen imanın da dile dökülen şekli la ilahe illallah'tır, o kadar. Ama hiçbir zaman la ilahe illallah demek adamı Müslüman yapar diyemezsiniz. Demek adamı Müslüman yapmaz. Onu düşünmek, o kanaate sahip olmak adamı Müslüman yapar. Allah'ı zikredin de budur. Gündemde tutun. Yani böyle bir konuyla karşı karşıya kaldığınız zaman Allah sürekli sizinle birlikte olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Çıkarmayın ki kurtuluşa eresiniz. Sadece bu kadar mı? وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. وَلَا تَنَازَعُوا. Çekişmeyiniz. Didişmeyiniz. فَتَفْشَلُوا. Sonra dağılırsınız. Darmadağın olursunuz. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ve sonra sizin havanız gider. Rih rüzgar. Rüzgarınız gider. Vasbiru ve sabredin. Direnin. İnna Allahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bir Müslümanın süreçle alakalı hoşuna gitmeyen, durumlarla karşılaştığı zaman birey ya da toplum olarak, bireysel veya toplumsal olarak yapması gereken, izlemesi gereken yol budur. Sebat etmekti, Allah'ı gündemde tutmaktı. Allah'a ve Resulüne itaat etmek, ama aynı zamanda bunlar kadar önemli olan bir şey daha var. Ve la tenazau. Çekişmeyeceksiniz. Didişmeyeceksiniz. Müslümanların zaten yeterince düşmanı varken kendinize ikinci düşmanlar, üçüncü düşmanlar oluşturmayacaksınız. Değilse sonra dağılırsınız. Feşil olursunuz. Darmadağın olursunuz. Ve tezhebe rihukum, rüzgarınız gider. Rüzgarınız gider. Rüzgar gitmez tabii ki. Bu bir deyim. Bir mecazi anlam. Bizde de yok mu? Mesela ne deriz? Birisi bir şeyden güç alıyorsa arkasına bu rüzgarı aldı diyoruz. Ya da falanın rüzgarıyla rüzgar lehine esmeye başladı gibi. Bu kelime sürekli kullanırız. Ya da bunun yerine mesela havası yerinde falan gibisinden. Gücü tam yerinde olduğu zamanki şeyleri ifade etmek için kullanırız. Bunun Kur'an'daki mukabili sanki bu gibi. Bu sadece rüzgar, sadece hava meselesi değil. İlk dönemlerden itibaren de aynı bu anlamda da bunu tercüme etmişlerdir. Ne demek peki bu? Buradaki rih ile kastedilen ne olabilir? Burada kastedilen mesela devlettir denmiştir. Devlet. Fetezeberi hukum nedir? Eğer bunları yapmazsanız, dağılırsanız, çekişirseniz o zaman sizin devletiniz, gücünüz elinizden gider. Yani devlet işleri yürür halde ve nüfuzlu iken rüzgara ve rüzgarın esmesine benzetiliyor burada. Ya da mesela mücahit, ilk tabi'in müfessirlerinden mücahidin ifadesiyle size olan ilahi yardım gider demektir diyor. Buradaki rihle kastedilen rüzgar değil de ya devlet ya da ilahi yardım artık sizden uzaklaştırılır. İlahi yardımdan ve devletten mahrum olursunuz. Devlet yani güç ve otorite kastettiğimi herhalde söyleme bile gerek yok. Şimdi burada özellikle gevşemeyin, gevşemeyin, dağılmayın, çekişmeyin, didişmeyin, gücünüz elden gider. Allah'ın size gelmesi gereken ya da Allah'ın size göndermek istediği yardımı geri çeker, iptal eder. Peki burada yani bir Müslümanın kafirleri korkutan bir gücünün olması mı gerekiyor? Kafirleri korkutacak bir güce sahip olmak zorunda mı Müslümanlar? Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, illa da kafirlerin korkması gerekiyor mu ki Müslümanlardan? Allah Teala'nın daha sonra gelecek olan ayetlerde de bunu söyleyecek. Yeryüzü hiçbir zaman barış yurdu olmayacak ki. Kim yeryüzünün kıyamete kadar barış yurdu olabilecek bir dönem geçireceğini iddia edebilir ki? Yok, böyle bir şey olmadı zaten. Olmaz da. Yeryüzünde insanlar var oldukça hak batıl mücadelesi mutlak olacaktır. Dolayısıyla Allah diyecek ileriki ayetlerde, size yönelik tedbir alan, plan ve komplolara olanlara karşı gücünüzün yettiği kadar hazırlık yapın. Gerek atlardan, gerek başka araçlar ve gereçlerden hareketle gücünüzün yettiği kadar yardım biriktirin. Ne demek bu? Yani Allah savaş tamtamları mı çalıyor? Gerekiyorsa öyledir tabii ki. Herkes öyle yapmıyor mu? Hatta bazen barış adına savaş yapılmıyor mu zaten yeryüzünde? Allah da Müslümanların bu anlamda güçlü olmasını ister. Bu güç kafirlerin Müslümanları ortadan kaldırma cesaretini kırmak zorunda. Müslümanlarla alakalı kafirler bir plan yapmayı düşündükleri zaman tedirgin olmalarını gerektirecek kadar bir korku olması lazım. Yani neden kafirlerin hiçe saydığı ve korkmadığı bir ümmet haline gelelim ki? Ulusal anlamda ya da uluslararası anlamda, küresel anlamda fark etmez. Hangisini derseniz, neden İslam düşmanlarının kendisinden korktuğu, çekindiği, acaba şöyle yaparsak böyle bir şeyle karşılaşır mıyız diye çekinmediği bir ümmet haline niye geldi? Neden böyle oldu ki? Allah bize böyle bir misyon yüklerken, Allah Müslümanlara böyle bir rol yüklerken, Müslümanlar kendi kendilerini sahneden çektiler. Kendiliğinden olmaz. Çok meşhur bir hadis var. Hepinizin bildiğini zannediyorum. Yeniden hatırlatalım bu vesileyle. Vehn hadisi diye bilinir, vehn. Aleyhissalatü vesselam ashabiyle birlikteyken der ki bir gün, ümmetlerin, toplumların üzerinize üşüşecekleri zaman yakındır. Peygamber hayatta, vahiy devam ediyor. Toplumların yuşeku en tetedâ aleykumul umem. كَمَا تَتَدَاعَ لَكَلَةُ عَلَى الْقَصْعَةِ der. Oburların, obur olanların, doymak bilmeyenlerin yem kaplarına, yemek kaplarına üşüştükleri gibi toplumlar da sizin üzerinize üşüşecekleri zaman yakındır. Sahabe sordu. Bunu söylediği zaman güçlü bir topluluk Müslümanlar. Ya Resulallah, emin kılletin yevmeydin, emin kılletin bile yevmeydin. O gün az olduğumuzdan mı, az olacağımız için mi böyle olacak? Bizi boğmaya çalışacaklar. Aleyhissalatü vesselam hayır dedi. Tam tersine. O gün çok olacaksınız. O gün çok olacaksınız. Fakat gusâ'in ke gusâ'is seyl der. Selin üzerindeki çer çöp gibi olacaksınız. Çok, görüntü fazla, kabarık ama fos. Sadece görüntü var. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Böyle bir ortamda çok olmanıza rağmen düşmanlarınızın sizden korkusu olmayacak. İfade bu. Olması mı gerekiyormuş? Peygamber böyle dedi. Düşmanlarınızın sizden korkusu olmayacak. Ve kalbinize de vehn girecek. Ya Resulallah, vehn ne? İlk defa böyle bir kavramı duydular. Vehn ne ya Resulallah? Yani acaba farklı bir şey mi söylemeye çalışıyor diye. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, kalbinize vehn girecek. Vehn ne? Hubbu dünya ve kerahiyetül mevt. Dünyayı sevmek, hayatı sevmek ve aynı zamanda ölümden de hoşlanmamaktır. Kim dünyayı sevmez? Kim ölümden hoşlanır ki? Yani peygamber ne söylediğini bilmiyor mu acaba? Elbette, haşa. Ama burada vurgulanan şey şudur. Dünyaya sahip olacağım derken, dünya size sahip oluyorsa, ölümü düşüneyim derken, beni artık bozuyor, moralim bozuyor, işlerimin ters gitmesine neden oluyor, artık rahat edemiyor, huzursuz yapıyor bizi, ölümü bir tarafa itiyorsak, cihadı sadece edebiyat parçası haline getirdiysek, şehadeti sadece geçmişte mazide kalan bir duygu ve düşünce olarak sadece birilerinin ve de garibanların yapacağı şey haline getiriyorsak, elbette hubbu dünya ve kerahiyetül mevt başladıysa, istediğiniz kadar sayınız çok olsun. İstediğiniz kadar fazla olun, istediğiniz kadar güçlü olun, istediğiniz kadar kelle sayın habire. Kaç kişiyiz? Bugün şu kadar olduk. Tamam, bundan sonra iş tamamdır. Niye? Çünkü dün azlık, o yüzden eziliyorduk. Bugün kimse bizi ezemez. Öyle mi? Hiçbir şey yapamıyorsunuz ki. Dünya sevgisi girmişse, ölümle aranıza mesafeler koymuşsanız, gerçekten artık düşmanların sizden korkusu olmayacaktır. Göbek bağıyla bağlamışlar. İnsanlar en ufak zevklerini bile bu noktada tartışmaya bile açmadıkları bir dünyada yaşıyoruz. Sözüm bizim dışımızdakilere değil kardeşler. Sözüm bizim içimizdekilere, bize, kendimize yani. İçmeseniz ne olur, yemeseniz ne olur, almasanız ne olur diyeceğiniz ne kadar ürün var ve bunların hepsini Müslümanlar alıyor. Ve Müslümanların alışveriş merkezlerinde kullanılıyor. Niye? Verelim, satalım, alalım. Çok da cazip. Kampanyaya giriyor ve Müslümanlar hemen düşüyor. Ne yapıyorsunuz? Yardım ediyorsunuz. Bu çok basit bir şey söylediğim. Basiti yapamıyor ki zoru yapalım. Çok basiti yapamıyoruz. Soframızda şu olmasa ne olur diyemiyoruz. Vazgeçemiyoruz ki. Bağlamışlar bizi. Evimizde şu cihaz olmasa ne olur? Olmaz diyemiyoruz. Bağlamışlar bizi çünkü onsuz olmaz. Onsuz olmazlarla bizi bağladıkları için onlar da çok iyi biliyorlar. Bir gün bağlantıyı bir kesseler, en çok cihattan bahseden, en çok imandan, dinden bahseden Müslümanlar mı acaba, ya versinler de biraz düşünelim, herhalde ortak bir noktada buluşuruz mu demeye başlarlar, bilmem. O anlamda hubbul hayat ve kerahiyetül mevt olunca düşmanların bizden korkusu yok. Olması gereken bir şeydi bu. Olması gereken bir şeydi. Kaf Dağı'ndan bahsediyoruz maalesef. Kaf Dağı'ndan bahsediyoruz. Habire çoğalıyoruz. Habire çoğalıyoruz. Nasıl çoğalıyor? Gücümüz çoğalıyor. Düne kadar Müslümanlar bir semtten bir semte, bir ayet, bir hadis, bir ders için gitmek için araba bulamazlarken, şimdi her evin önünde iki tane, üç tane araba var ama Müslümanlar hala 10 yıl, 15 yıl öncenin özlemini duyuyor. Nerede o zevkli işler? Nerede o zevk veren dersler? Nerede o zevk veren çalışmalar, gayretler? Niye? Çünkü sadece aksesuar. Vitrine koyacağımız şeyler bulduk. Bunlar ağır mı oluyor bilmiyorum. Ama Müslümanlar olarak kafirlerin, yeryüzü kafirlerinin, küresel anlamda değil sadece, Müslümanları yok etmeye çalışan din düşmanlarının, bu yanı başınızda olabilir, arka mahallelerde olabilir, birkaç kilometre ötede olabilir, fark etmez. Bunların hesabı bunun üzerinedir. Biliyorlar korkmadığımızı. Biliyorlar ki nasıl bağlandığımızı ve bağlanmadığımızı. O açıdan problem bizde çözülür. Tekrar okuyalım. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Çekişmeyin. Didişmeyin. Dağılırsınız. Ve sonra gücünüz elden gider. Allah'ın size vaat ettiği yardım da gelmez. Ve sabredin. Bela musibet geldiği zaman da sabredin. Allah sabredenlerle birliktedir. Ey iman ettiğini söyleyenler, tercüme ederken bu tercümenin de anlaşılmayacağını, anlaşılmadığını zannediyorum. Ey iman edenler, namazla ve sabırla yardım isteyiniz. Ne demek bu? Namazla ve sabırla yardım isteyiniz. Yani namaz kıldığımız zaman yardım isteyeceğiz, öyle mi? Peki sabrettiğimiz zaman nasıl yardım gelecek? Yok böyle bir şey. Çeviri öyle değil de şöyle yapın, daha doğru anlaşılsın. Öyle bir namaz kılın ki Allah'ın yardımını cezbetsin. Öyle bir sabır ortaya koyun ki bu sabır Allah'ın size gelecek olan yardımının gelmesini sağlasın. Sabır, yardımı getirecek sabır olmalı. Namaz, yardımı getirecek namaz olmalı. Namaz aksesuarsa, sabırsa sadece ne yapalım işte ise, o zaman Allah'ın istianesi yani yardımı da gelmez. O anlamda sabır, geçmişte sadece 3 tane ayet örneğini vereyim. Demin bir tanesini gerçi okudum. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ O Talut, bir avuç Müslüman da hani sahabeden rivayet ediliyordu ya, bizim Bedir'deki sayımız Talut'un Calut'a karşı savaştığı günkü sayı kadar, 317 falan diye bir rivayet vardı, hatırladınız mı? İşte o. O kadar sayı var. Karşıdaki süper bir güç. Ne zaman ki Calut'un ordusunun karşısına çıktılar, dediler ki Rabbena efrig aleyna sabran, üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit akdamena, ayaklarımızı sabit kıl. Vansurna alel kavmil kafirin, kafir topluma karşı bize yardım et dediler. Tedbirlerini aldılar. Nehri geçtiler. Geldiler. Yapabilecekleri buydu. Gerisi Allah'a ait. Ayağı sabit kılmak da ona ait. Kalplerine sabır yağdırmak, sebatı yağdırmak da Allah'a ait ve bunu ondan istediler. Yine aynı şekilde Araf 126. ayette Musa'ya iman eden sihirbazlar birkaç dakika önce Firavun adına Musa'yı ortadan kaldırmaya çalışmak için gelen sihirbazlar birkaç dakika sonra Müslüman oldular ve Firavun'un tehditlerini duydular. Dediler ki وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا نَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Rabbimizin ayetleri bize geldikten sonra biz bunlara iman ediyoruz ya sen bizden intikam alıyorsun. Firavun'a meydan okuyorlar. Az önce Musa'ya meydan okuyanlardı. Sihirbazlar. Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman ettik diye sen bizden intikam alıyorsun. Döndüler. Rabbena dediler. Efrig aleyna sabran ve tevaffena müslimin. Rabbimiz bize sabır yağdır. Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak vefat et. Az önce niçindi? Şimdi niçinler? Sabır nedir bu? Direniyor değil mi? Sabır sadece durup beklemek değil ki. İşini yapıyorsun. Sana düşeni yapıyorsun. Arkasından direniyorsun. Sabrı şöyle anlamak lazım. Sabırla alakalı durumdan genel anlamda böyle bir tarifi yaptığım zaman bütün sabır ölçülerine uyuyor. Sabrı gerektiren bir süreç karşısında o süreçten önce nasıl Müslüman idiysen o süreçten sonra da öyle Müslüman olarak kalıyorsan sabrediyorsun demektir. Direnmektir bunun adı. O süreçten önce nasıl idiysen süreçten sonra da öyle. Babam mı öldü? Çok sevdiğim birisi mi öldü? Sabır ne demektir? Baban ölmesinden önce hayattayken nasıl Allah'la yakınlığın vardı? Vefat ettikten sonra da aynı yakınlık devam etsin. Malını mı kaybettin? İflas mı bayrağını mı çektin? Önce bir elin yağda bir elin balda mıydı? Bir gün sonra tamamen bir çorba muhtaç hale mi geldin? Bir gün önce Allah'la ilişkin nasıldı? Bir gün sonra Allah'la ilişkin aynıysa sabrediyorsun demektir. Durumun değişmemesi demektir. Bunun adına direnmektir. Dolayısıyla İster şehvetlere karşı, ister ibadetler, ister zahmetler, ister meşakkatler, musibetler. Hangisi olursa olsun, öncesi ve sonrasını değiştirmeyen sürecin adıdır sabır. Yoksa sadece durup ve beklemek demek değildir. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. وَلَا تَكُونُوا Ayet 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا رِيَاءَ النَّاسِ Sakın ha, kendi ülkelerinden, yurtlarından, şımarıkça, kibirli bir şekilde, böbürlenerek, çalım atarak çıkanlar gibi olmayın. İnsanlara gösteriş yaparak çıkanlar gibi olmayın. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan alıkoymak amacıyla yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. şunu unutmayın ki vallahu bima ya'maluna muhit, Allah onların yaptıklarını. Bir başka kıraata göre de Allah sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Bunlar gibi yapmayın. Bir Müslüman bunlar gibi çıkmaz. Müslümanda tevazu olur, kibir olmaz. Müslümanda başkalarını yoldan saptırmak değil, başkalarını yola getirmek anlayışı olur. Müslümanda gösteriş olmaz, Müslümanda samimiyet olur. Gösterişin, kibrin, tekebbürün, saptırmanın özelliğin, bu özelliğin bulunacağı kişi işte bu ayette anlatılan kişilerdir. Onlar gibi olmayın, kendiniz olun çağrısıdır. Burada gösteriş kelimesiyle alakalı da, gösteriş ne? Münafıklık mı? Genelde bu iki kelime karıştırılır. Bir bilgi notu olarak kalsın bu. Gösteriş ile münafıklık farklı şeylerdir. Riya denilen şey kelimenin anlamıyla içi çirkinlikle dolu olduğu halde, içi problemlerle dolu olduğu halde zahiren görüntüde dışarıdan güzel şeyleri ortaya koymaya çalışmak demektir riya. İçinde problemli kötülükler var ama zahiren görüntüde iyilik gibi görünen şeyler. Riya budur. Riya ile nifak arasındaki temel fark ise nifakta küfür gizlidir, iman açıktadır. Riyada ise isyan ve günah gizlidir, itaat açıktadır. Riyada bu var. Münafıklık aslında küfrün bir benzeridir. Ama riyada Müslümanlar da söz konusu olabiliyor. Yani içten içe günah var, isyan var ama dışarıda görüntüde, gösterişte ne var? İtaat var gibi görünen şeye de riya denir. Müslüman bunu yapamaz. Bütün işlerini sadece ve sadece Allah rızası için yapar. Allah'ın rahmetini cezbeden şey de budur. Sabretmeyi sağlayan şey de budur. Ya da direnmeyi sağlayan şey de budur. Gösterişten uzak dediğimiz zaman sadece bireysel anlamdaki amellerimizi değil, topluma arz ettiğimiz amellerde bu çok daha farklı önem kazanır. Yani mesela yardımlaşma konusunda. Başkalarının namı hesabına yapılan yardımların gösterişe büründürülerek yapılmış olmasından mıdır, nedir? Allah'ın rahmeti bu topluma inmiyor ya da az iniyor. Gösteriş yapılan bütün işlemleri, bütün amelleri boşa çıkarır. Hatta boşa çıkarır değil. Daha ötesi, yapmasam problem olmayacak. Yaptığın için bir de hesap göreceksin. Yapmasam problem değil. Yaptığın için bir de kimin için yapıyorsun? Kim için yaptıysan işte o Allah'ın yanına koyduğun ortaktır. Allah diyecek yine ondan iste hesabını. Karşını ondan iste. Yapmasan problem olmayacak. Kimse sana niye yapmadın diye sormayacak. Yani en azından o kadar fazla şekilde. O açıdan gösterişsiz, kibirsiz ve de şımarıkça bir tavır olmadan tevazu içerisinde samimiyetle Müslümanların yapması gereken şeyler. Ayet 48. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ. Bu işler nasıl böyle oluyor? Nasıl kibir olabiliyor ki? Nasıl insanlar gösterişe dalabiliyorlar? Nasıl samimiyetten uzak kalabiliyorlar? Bu işin arkasında insanın kendi başına musallat ettiği şeytanlar var. Kendi başına musallat ettiği diye ifadeyi özellikle altını çizerek söylüyorum. Şeytan bizim dışımızda bir varlık değil. Bize rağmen bir varlık değil. Şeytanın çalışma sistemi bizimle alakalıdır. Bizim ona prim vermemizle vermememizle alakalıdır. Nahl suresinin 99 ve 100. ayetlerini okuyun lütfen. O ayetlerde şeytan kimin üzerinde etkindir, kimin üzerinde etkin değil sorusunun cevabı orada var sadece. Kimin üzerinde etkin, kimin üzerinde etkin değil. Nahl suresi 99 ve 100. ayetler. Allah Teala şeytanı anlatırken bize zannediyoruz ki tüh ya bu olmasaydı iyi yapacaktı. Öyle değil. Onu biz oluşturuyoruz. Mesela vahye karşı göz yumduğunuz zaman şeytan niye arkadaş oluyor sana? Sen yapıyorsun bunu. Yapma, fırsat verme. Hayat boşluğu kabul etmiyor ki. Boşluk oluşturduğun zaman birileri onu dolduracak. Allah doldurmuyorsa Allah'ın dışında bir şey dolduracaktır. Dolayısıyla bu işin arkasına da bakın kim var. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ. Şeytan onların amellerini onlara süslü gösterdi. Onların amellerini şeytan onlara süslü gösterdi. وَقَالَ. Dedi ki لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ. Özelde Bedir, genelde herhangi bir durumla alakalı. Belki bunun ilk yansıması Bedir'de olmuş olabilir. Dedi ki şeytan, bugün hiç kimse size galip gelmez. وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizin arkanızdayım. Onları dolmuşa bindiriyor tabii şimdi. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ. İki grup birbirini görünce, karşılaşınca نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ökçesi üzerine gerisin geri döndü. Topukladı yani. Gerisin geri döndü. وَقَالَ. Dedi ki اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ. benim sizinle alakam yok. Benim sizinle alakam yok dedi. Az önce gaz veren oydu. Şimdi diyor ki benim sizinle alakam yok. İnni ara ma la taravun. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Hele bir de şu söze bakın. İnni ehafullah. Ben Allah'tan korkuyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Vallahu şedidul ikab. Allah azabı çetin olandır. İblisin sözü de olabilir. Allah'ın son cümlesi de olabilir. Ama öncesi iblisin sözü. Şeytanın sözü belli. Kimse bugün size galip gelmeyecek. Ben arkanızdayım ve orduyu görünce, orduların karşılaştığını görünce de benim sizinle alakam yok. Ben kaçıyorum, gidiyorum. Çünkü ben sizin görmediklerinizi görmeye başladım. Papuç pahalı, fatura ağır ve ben Allah'tan korkarım dedi ve çekti onları yapayalnız bıraktı. Aslında iblis bunu yaparken, şeytan çekilirken habersiz çekilebilirdi değil mi? Şeytan bu. Papuç verirseniz, fırsat verirseniz adam böyle ayakta bırakır. Şeytanın normalde başlarken açıkça dobra dobra onları tahrik ettiği gibi çekilirken de sessiz çekilmek yerine onları tamamen ümitsize sevk edecek şekilde çekilmesi de gerçekten enteresan. Yani sıvışıp girebilir. Tam şeytana uygun bir şey aslında. Baş başa bırakır, başlarına belaya sokar, sıvışıp giderdi aslında. Niye bir de kalktı çıktı karşılarına, dedi ki vallahi ben sizin görmediklerinizi görmeye başladım, ben Allah'tan korkarım, ben gidiyorum. Benim sizinle alakam yok, ne haliniz varsa görün. Dedi ve çekildi. Gizli çekilebilirdi. Niye? Şeytanlık bu işte. Peki Allah'tan korkan şeytan nasıl oluyor? Ben Allah'tan korkan, sadece burada değil ki. Aynı şeyi Haşr suresinde okuyoruz. Haşr suresinde, Haşr suresinin ortalarında 16. ayette kemeseli şeytan iz kâle lil insâni kfur der. Aynen şeytan gibi bir olay anlatır. Münafıkların durumunu anlatır. Münafıkların durumunu anlatır. Arkasından gelir der ki mesela şeytan gibi der. Ne der şeytan? İnsana küfret der. İnsana küfret dedikten sonra felemmâ kefara. İnsan da küfretti. Dolmuşuna bindi. Kâle. Bu sefer şeytan der ki inni beri'un minke. Benim seninle alakam yok. Ben senden uzağım. Amacını gerçekleştirdi mi böyle bırakır yapayalnız. Orada da aynı şey. Haşr 16. ayet. İnni yehafullaha rabbel alemin. Bir de orada Rabbul alemin de koyuyor yanına. Ben Allah'tan demedi. Bak burada. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. E peki yani nasıl bir şey bu? Allah'tan korkan şeytanı bir yere koyuyorsunuz. Bir de Allah'tan korkmayan insanları yan yana koyuyorsunuz. Şeytan Allah'tan korkuyor. Belki şeytanın uğraştığı adam Allah'tan korkmuyor. Gerek yok ki zaten uğraşmasına. Zaten sen beni geçmişsin diyor değil mi? İş bu noktaya geliyor. Benim başka bir çalışma alanı bulup geçiyor herhalde. Herhalde böyle bir şeydir. Allah'tan korkan bir şeytan ama Allah'tan korkmayan bir insan söz konusu. Enteresan bir şey. Burada iblis yani Bedir Savaşı'na çıkarken bazı böyle tarihi rivayetler vardır. Efendim Mekkeliler karar vermek aşamasındayken nasıl yapalım, ne edelim, şunu yapalım, bunu yapalım derken İblis Necid'li bir yaşlı ihtiyar adam suretine gelmiş falan. Bunları bilmiyorum. Bunlar farklı rivayetler vardır. Doğrusu Kur'an-ı Kerim'in genel anlamda çizdiği çerçeveyle yetinmek en güzelidir. Yani o gün İblis böyleydi. Bana bir şey ifade etmiyor ki bu. Ama genel anlamda çok şey ifade ediyor. Siz eğer şeytana fırsat verirseniz şeytan sırtınıza biner. Hatta bazen sizi de sırtına bindirir. Bir yere kadar götürür. Arkasından der ki benim işim buraya kadar. Ben zaten anladım ki sen beni geçmişsin. Ben kendime başka bir alan bulayım der ve bırakır yapayalnız. O açıdan bu genel anlamda şeytanın ya da şeytanlaşmış insanların tavrı olarak bize Allah tarafından anlatılan bir husus. Bu inni ara ma la taravun ifadesi. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Yani nasıl oluyor bu? Hani bizim gibi cismani bir varlık değil belki. Hani cin taifesinden olduğundan dolayı. Hani eğer o şeytan o anlamdaki özel anlamdaki şeytanı kastediyorsak eğer bizim gibi bedeni olan kulağı gözü olan bir varlık değilse o zaman bunun melekleri bu anlamda görmüş olması. Yardım için gelen melekleri görmüş olması hesabına bu söylenebilir. Yani melekleri görebilmiş olması nedeniyle bunu söylüyor. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum deyip elveda deyip çekilip gidiyor. Çünkü meleklerin indiğini gören iblis artık kendisinin de sonunun geldiğini anlamış olacak. Bundan dolayı oradan kaçıyor. Veya iblis zaferin, başarının Muhammed Aleyhisselam ve onunla birlikte olanlar için geçerli olacağının dair alametleri, işaretleri görünce başına bir belanın ve felaketin geleceğini anlayarak da kaçıyor olabilir. Yani her halükarda şeytanın dolmuşuna binen insanlar er ya da geç buradaki gibi hüsranla sonuçlanır, yapayalnız kalır. Allah'a güvenmeyenler şeytana güvenir. Burada yine önemli bir kavram var. Allah Teala bunu Kur'an'ın birkaç ayetinde ifade eder. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ زَيَّنَ لَهُمْ Bir iş bir insana nasıl süslü gösterilir? Bir iş bir insana nasıl süslü gösterilir? Hani geçen derslerde söylemiştim Zuhruf suresinde. Vahye karşı umursamaz tavrınız varsa eğer, vahye karşı umursamaz bir tavrınız varsa, şeytan size yakın arkadaş olur ve hiç olmayacak saçma sapan işleri bile çok iyi işler olarak yaptığınızı düşünmeye başlarsınız. Safsata, batıl, boş ve tamamen cehennem azabını gerektiren birçok şeyi siz çok iyi bir iş yapıyorum düşüncesiyle yapmaya başlarsınız. Neden kaynaklanıyor bu? İblisin size yakın olmasından. İblis niye size yakın oluyor? Kur'an'la irtibatınızı gevşetmenizden dolayıdır. Kendiliğinden oluşan bir şey değil bu. Bu tamamen bizim ona vermiş olduğumuz bir fırsattan kaynaklanıyor. Onun için iblisin insanla mücadelesi kıyamete kadar bu minvalde bu çerçevede devam edecektir. Ayet 49. Münafıklarla alakalı bir tespit. Tabii münafıklarla alakalı tespit olunca bu zaten bizi ilgilendirmiyor anlamına değil. Her bir Müslümanın aslında bu ve benzeri ayetleri kendisine önce okuması. Ben kendime, siz de kendinize okuyun, anlayın. O şekilde düşünmemiz lazım. Yani özellikler bize uymasın, uymaması için gayret edelim. Varsa kalkması için gayret edelim. Değilse zaten belli. Yekulul münafikun. Münafıklar derler ve diyecekler. Vellezine fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık olanlar ve münafıklar. İkisi aynı grup değilmiş bakın. Münafıklar ayrı. Kalplerinde hastalık olan, kardiyolojik hastalıktan bahsetmiyoruz. Kalp hastalığı ne? Yani iman yerleşmemiş. En ufak bir problemde pes ediyor. En ufak bir şeyde yanlışı yapmaya devam ediyor. Böyle bir yapıdaki kalbi hasta olan insanlar ve münafıklar bu Müslümanların sebatini, sabrını, azmini ve kararlılığını gördükleri zaman şunu söylüyorlarmış. غَرَّ هَا اُولَٰئِ دِينُهُمْ Bunların dinleri bunları aldatmış. Bunların dinleri bunları aldatmış. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bilsin ki Allah güçlüdür. Hiç kimse Allah'a üstün gelemez. Hakimdir. Dizginler onun elindedir. Güç ve otorite onun elindedir. Bunu bilsin. Kim Allah'a tevekkül eder, Allah'ı vekil bilirse. Orada bir cümleye takılmamız lazım. Biraz üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar Müslümanların hangi hallerinden dolayı, hangi durumlarından dolayı bunların dinleri bunları aldatmış diyorlar? Müslümanlarda bir durum olmalı ki münafık ve kalbinde hastalık olanlar bunları dinleri aldattı diyebilmiş olsun. Ne var mesela? Mesela bir iki örnek verelim. Mesela bir örnek İbn Abbas'ın tespitiyle. Yani Muhammed Aleyhisselam 1000 kişiye karşı savaşmak üzere 300 küsür kişiyle çıkmış. Onların dinlerine fazlaca güvenmelerinden dolayıdır diye düşünüyorlar. Akıl kârı böyle bir şey olabilir mi? 300 küsür kişiyle 1000 kişilik bir orduya karşı çıkmış. Bu kadar güven olabilir mi? Neyine güveniyorsun? Diyorlar münafıklar. Ya da mesela bu kimseler, Müslümanlar ölümden sonra tekrar diriltilmeyi ve bu öldürülmeden ötürü Allah yolunda şehit olmaktan dolayı mükafata ermeyi umarak ölümlerine koşuyorlar. Ölümüne mücadeleye koşuyorlar. Adeta düğüne gider gibi ölüme gidiyorlar. Bu gidiş, bu ölüme, bu sevdayla bu ölüme gidiş ancak niçin olabilir? Dinleri onları aldatıyor. Kendi kendilerini aldatıyorlar olur. İşin münafıklar tarafından söylenen kısmı tamam, zaten bu her zaman söylenir. Şimdi bakın, bunu şu anlamda düşünceye dönüştürelim. Bunu münafıklar bir dönem bir Müslüman gruba söylediler. Her şeylerini ortaya koyan bu Müslümanların bu fedakarlıkları kendilerini gören bu insanları şaşırtıyordu. Ya bunlar delirmiş, bunlar çıldırmış. Bu ne biçim şey? Neyine güveniyorsun ya? 300'e 1000 kişi. Ölüme gidiyorsun sanki düğüne gider gibi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu resmen bir aldatılma, aldanma falan demeye getiriyorlar. Diyeceğim şu. Sahiden etrafımızda Müslüman olarak bizi gören insanlar bizim hangi tavrımızdan şaşırıyorlar ki? Hangi tavrı ortaya koyduk ki bizim bu tavrımızın İslami anlamda, Allah'ın dinine hizmet anlamında hangi tavrımızdan dolayı insanlar ya şuna bak ya deli midir nedir? İnsan bir rahat eder, insan bir oturur ya. Adam da şuna bak hiç durmuyor. Neyine güveniyor bu ya? Arkasında herhalde bir güç falan olmadı halde bu neyine güveniyor? Dedirtebiliyor muyuz? İşte samimi Müslümanlık budur. Aynı bu, bunun bir benzeri. Yine münafıkların bir sözü vardı. Bakara suresinin baş taraflarında. Orada da وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. Onlara insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman onlar da diyorlar ki اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. Enayilerin, beyinsizlerin, enayilerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Kim onlar? Müslümanlara diyor bunu. Peki insanların iman ettiği gibi iman edin diye örnek gösterilen kim? Orada ararsak bir şey çıkmıyor ki. Aynı soruyu tekrar soralım. Sahiden çevremizdeki insanlar birine bizi model gösterebilecek bir yapımız varsa Allah bu yapıyı devam ettirsin. Değilse birileri yani Müslüman olmak istiyorsan işte şuna bak. Herkes kendisine bu anlamda soru sorsun. Hakikaten mesela yeryüzünde birisinin bana bakarak Müslüman olması gerekiyorsa gerçekten ben bu konuda eminim diyebiliyorsa Allah yolunu açık etsin. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Münafık. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken Bakara suresinde başta 5 ayetle müminin anlatıldığını, 13 ayetle münafığın ve 2 ayetle kafirin tanıtıldığını görüyoruz. Kafirun suresi kısacık bir suredir ama Münafıkun suresi onun en az 10 kat uzunluğunda bir suredir. Bu da gösteriyor ki münafık kafirden daha tehlikeli ki Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunun üzerinde çok durmuş. Kafir karşına dikilmiş, silahlarını kuşanmış, alenen plan ve programlarını uygulamaya çalışan bir adamdır. Münafıksa insan postuna bürünmüş bir canavar gibi yanı başında duruyor. Senin dilini kullanıyor. Hatta Münafıkun suresinde konuştuğu zaman çok hoşuna gider buyuruluyor. Ama çok katı bir düşmanlığı içinde saklamaktadır. Münafığın Türkçe karşılığı ikiyüzlü demektir. Akif merhum, eskiden ikiyüzlüleri hiç sevmezdim, şimdi sevmeye başladım. Çünkü bin yüzlü insanlar görülmeye başlandı diyor. Münafıklığın böyle çeşitlerinin çok olabileceğini ifade etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de münafık anlatılırken ne o taraftandır ne bu taraftandır şeklinde metlerin çok olduğu ayet-i kerimeyi okurken iyi bir hafızın münafığın tarifine sesi bile yetmez. Sevgili Peygamberimiz de münafığı tarif ederken iki sürü arasında kalmış bir kurt gibidir buyuruyor. Sürünün birini gördüğü zaman ona koşuyor, sonra diğer sürüyü görüp ona dönüyor. İkisinden de istifade edemiyor. Halkımızın da kullandığı ne İsa'ya yarandı ne Musa'ya sözü aynı hadisin deyimleşmiş şeklidir. Ne o taraftadır ne bu taraftadır ayetini bu hadis açıklıyor. Ayetteki ifade soyut, zaten Kur'an'ın kıyamete kadar önemini ve özelliğini muhafaza etmesinin sebebi soyut ifadelerle birçok hadiseye ışık tutuyor olmasıdır. Baskı ortamlarında münafık daha çok olur. Bir tarafta bir güç var, o güç insanların fikrini beyan etmesini, özgürce hareket etme kabiliyetini geliştirmiyor. Bizim hep konuştuğumuz dinde münafıklık üzerinedir. Mesela insanlar eğer menfaat, çıkar, çevre edinme, dünyada mal, makam, rütbe edinmeye doğru ayarlanarak yetiştiriliyorsa, nifak ortamının zemini hazırlanıyor demektir. Mesela herkes çocuğunu okula gönderirken, iyi oku ha, okumazsan aç kalırsın diyerek gönderiyor. Bir kere eğitimde bu söz yanlıştır. Söylenecek olan iyi oku ha, okumazsan cahil kalırsındır. Çocuk okulunu para kazanmak için okumaya başlıyor. Derken yolda giderken bakıyor ki, zeka özürlü bir çocuğun babası trilyonları kazanıyor. O zaman ben de böyle karışık işlere girersem para kazanırım diyor. Yani her türlü işi yapmaya hazır bir insan oluşuyor. Münafık deyince bizim aklımıza hep Medine'deki münafıklar gelir. Halbuki günümüzde münafıklığın hareket kabiliyetini artıracak o kadar geniş bir alan, kullanabileceği o kadar malzeme, insanları münafıklığa iten o kadar çok sebep var ki, münafıklık iman zaafından kaynaklanıyor. Yalnız menfaat zaafından kaynaklansa, o zaman kafirlerin hepsinin münafık olması gerekirdi. Her münafık kafirdir ama her kafir münafık değildir. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şu üç şey kimde bulunursa onda münafıklık alameti vardır. Vaat eder, vaadini yerine getirmez, sözünden döner, insanlara gadr eder, yani arkadan vurur. Bu ifadeler amelde münafıklığa işaret etmektedir. Biz böyle bir insanın imanından şüphe etmiyoruz. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor ama amelde günahlar işliyor. Mesela Maide suresinde Rabbimiz, akitlerinizi yerine getirin buyuruyor. Müslüman bu emri uygulamayınca günaha giriyor ama kafir dediğimiz münafıklardan kabul edilmiyor. Kafir olduğu halde münafık olanlara gelince, onlar bir kere İslam dinine inanmıyor.
ama inanıyor görünüyor. Konuştuğunuz zaman ben de Müslümanım ama diyor, sonra İslam'ın hayata, topluma, ekonomiye, zamana uymadığını delillendirmeye çalışıyor. Müslümanları aşağılamaya çalışıyor, yanlışa düşen Müslümanlarla diğer Müslümanları vurmaya çalışıyor. Bütün fiilleri kendisinin İslam dairesi dışında olduğunu gösteriyor ama o hala ben de Müslümanım diyor. Müslüman aldanmaz. Siz isterseniz Münafikun suresini benim eserim olan Şifa tefsirinden bir okuyuverin. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibâd. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 114. sayfasında yer alan 9. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmanın elif, ba, cim olmak üzere 3 maddesi var. Bu 3 maddeden birincisinde, elif maddesinde toplam 4 cümle görüyoruz. Bu cümlelerin ilkinde "Hâdâ tâlibus muhû amrun" ifadesi var. Bu öğrencinin adı Amr'dır. İkinci cümlede "Eyne Amrun?" Amr nerede? Cümle 3'te "Dalabe Amrun Umar'a?" Amr Ömer'i dövdü. Amr Ömer'e vurdu. Dördüncü cümlede ise "Amrun talibun cedidun" ifadesini görüyoruz. Amr yeni bir öğrencidir anlamında. Ba maddesinde birinci cümlede "Eraeyte Amran?" Amr'ı gördün mü? Cümle 2'de "Se'elel müderrisu Amran esileten kethiraten?" Öğretmen Amr'a birçok soru sordu anlamında bir cümle. Üçüncü cümlede ise "Darabe Umeru Amran?" Ömer Amr'ı dövdü, Ömer Amr'a vurdu anlamında bir cümle görüyoruz. Karşı sayfada, sayfa 115'te cim maddesinde "Hâzâ kitâbu Amrin" birinci cümle, bu Amr'ın kitabıdır anlamında. İkinci cümle "Limen hâzâl kalemu" bu kalem kimin? "Huve li Amrin" o Amr'ındır, Amr'a aittir. Üçüncü cümlede ise "Laibtu ma'a Amrin" Amr'la birlikte oynadım anlamında bir cümle. Amrun Amran Amrin, sonra Umeru Umera Umera şeklinde sıralanan isimlerle ilgili şöyle bir açıklama yapmalıyız. Amr kelimesiyle Ömer kelimesinin birbiriyle karışmaması için, ki her ikisi de alemdir, özel isimdir. Amr'ın Ömer'den ayrı oluşunu, farklı oluşunu ifade etmek için Amr kelimesi son harfi olan Ra'dan sonra bir vav harfi de taşımaktadır. Yani Amr'ı Ömer'den ayırt etmek için Amr kelimesinin sonunda Ra'dan sonra bir vav yer almaktadır. O halde Amr'un yazarken Amr'un yazar, bir de Ra'dan sonra ilave bir vav harfi koyarız. Ancak Ömer yazarken Umeru şeklinde yazar, Umeru şeklinde okuruz. Bu iki isim arasında Amr'ın tenvin kabul etmesi, Ömer'in ise tenvin kabul etmemesi farkı vardır. Amr kelimesinin raf durumu Amrun, nasb durumu Amran, cer durumu ise Amrin şeklindedir. Amr kelimesinin raf ve cer durumlarında vav'ın bulunduğunu, fakat nasb durumunda vav'ın yazılmadığını, vav'ın bulunmadığını görüyoruz. Ömer kelimesi bünyesine tenvin kabul etmeyen gayrimunsarif isimlerdendir. Raf durumu Umeru, nasb durumu Umera, cer durumu yine Umera şeklindedir. Gayrimunsarif ismin cer alameti kesranın yerini tutan fetha iledir. Bu yüzden Ömer kelimesini Umeri şeklinde okuyamayız. Efendim, bu sayfada, sayfa 115'te 10 numaralı alıştırmaya geldik. Bu alıştırmada ikra ma yeli başlığını görüyoruz. Aşağıdakileri oku anlamında. Bu alıştırmada elif ve ba maddelerinden müteşekkil. Elif maddesinde diğer, öteki anlamında müfret müzekker bir ismin sıfatı olarak kullanılan aharu kelimesiyle, ba maddesinde öteki, diğer anlamında müfret müennes bir ismin sıfatı olarak kullanılan uhra kelimelerinin kullanımına dair bir alıştırma var. 10. alıştırma buna ihtiva ediyor. Öyleyse diğer, öteki, başkası anlamındaki aharu sıfatıyla yine aynı anlamı taşıyan ve fakat müfret müennes isimler için kullanılan uhra sıfatlarının kullanımını burada göreceğiz. Birinci cümle: Haraca minel fasli hamzetu ve talibun aharu. Hamza sınıftan çıktı. Ve talibun aharu. Başka bir öğrenci de çıktı. Öyleyse Hamza ve diğer bir öğrenci, Hamza ve başka bir öğrenci sınıftan çıktı diye tercüme edebileceğimiz bir cümle. Burada ahar kelimesi kendisinden önce gelen talip kelimesinin sıfatıdır. Talip, mevsuf yani ahar sıfatıyla nitelenen bir isim konumundadır. Talip kelimesi sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Dolayısıyla bu ismi niteleyen ahar kelimesi de müfret müzekker bir ismin nitelemesi nedeniyle burada bu şekliyle, aharu şekliyle söz konusu talip kelimesinin sıfatı olarak kullanılmıştır. İkinci cümle: Hâzâ beytunâ ve lenâ beytun âharu. Bu bizim evimizdir, bizim başka bir evimiz daha var anlamında bir cümle. Hâzâ beytunâ ve lenâ beytun âharu. Bu bizim evimizdir, bizim başka diğer bir evimiz daha var. Aynı şekilde bu cümlede de ahar kelimesi kendisinden önce gelen beyt kelimesinin sıfatı durumundadır. Beyt nitelenen yani mevsuf konumunda bir isimdir. Üçüncü cümle: Dehalel mektebete kable kalilin el mudiru ve raculun aharu la a'rifuhu. Dehalel mektebete kable kalilin el mudiru. Kütüphaneye az önce müdür girdi. Ve raculun aharu la arifuhu. Ve kendisini tanımadığım bir başka adam da. O halde topluca tercüme edecek olursak bu cümleyi: Az önce kütüphaneye müdür ve kendisini tanımadığım başka bir adam girdi şekliyle tercüme ederiz ki bu cümlede de ahar kelimesi kendisinden önce gelen racul kelimesinin sıfatı konumundadır. Cümle 4: Gâbel yevme beşirun ve talibun âharu. Beşir ve diğer bir öğrenci bugün gelmedi. Bugün devamsızlık yaptı anlamında bir cümle. Cümle 5: Ra'aytu fil matari mudarrisena ve mudarrisen âhara. Havaalanında öğretmenimizi ve bir başka öğretmeni gördüm anlamında bir cümle. Ba maddesine geçiyorum sevgili öğrencilerim. Ba maddesinde 5 cümle yer alıyor ve bu cümlelerde de diğer, öteki, başkası anlamındaki uhra sıfatının kendilerinden önce gelen müfret müennes bir ismi niteleyişinin örneklerini görüyoruz. Se'ahfazul yevme suratel rahmani ve suraten uhra. Se'ahfazul yevme suratel rahmani. Bugün Rahman suresini ezberleyeceğim ve suraten uhra ve başka bir sureyi de ezberleyeceğim. Bugün Rahman suresini ve diğer bir sureyi ezberleyeceğim anlamında bir cümle. Bu cümlede cümlenin sonunda yer alan uhra kelimesi kendisinden önce gelen ve sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müennes olan sura kelimesinin sıfatı konumundadır. Uhra sıfat, sura ise mevsuftur. Cümle 2: Indi sa'atun cemiletun. ve seyeşteri li ammi sa'aten uhra. Benim güzel bir saatim var. Ben güzel bir saate sahibim. Ve seyeşteri li ammi sa'aten uhra. Amcam bana başka bir saat daha alacak anlamındaki cümlede uhra kelimesi sa'a kelimesinin sıfatı konumundadır. Üçüncü cümleye geçelim sevgili öğrencilerim. Gâbet emsi Hafsatu ve talibetun uhra. Dün Hafsa ve diğer bir kız öğrenci devamsızlık yaptı, gelmedi anlamında bir cümle. Bu cümlede de yine uhra kelimesi kendisinden önce gelen talibe kelimesinin sıfatı konumundadır. Cümle 4. Hâti tufâhaten uhra ya ummi. Anne bana başka bir elma daha getir anlamında bir cümle. Cümle 5. Ra'aytu fil mektebeti Leyla ve talibeten uhra. Kütüphanede Leyla'yı ve bir başka kız öğrenciyi gördüm anlamındaki cümlelerde yine uhra kelimesi kendilerinden önce gelen müfret müennes konumda bulunan dördüncü cümlede tufaha, beşinci cümlede ise talibe kelimelerinin sıfatı konumundadır. Evet efendim, bu alıştırmada da, alıştırma 10'da da aharu ve uhra kelimelerinin kullanımına dair bilgiler edindik. Şimdi ders kitabımızın bir sonraki sayfasına, sayfa 116'ya geçelim. Ve 116. sayfada bakalım hangi bilgilerle karşı karşıya kalacağız. Başka hangi yeni bilgileri edineceğiz? Bu sayfada, sayfa 116'da, sayfa başında 11 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Ekmilil cümelel etiyete bi vada'i ahara ev uhra fil feragi. Aşağıdaki cümlelere ahar ya da uhra'yı yerleştirerek boşlukları tamamla veya cümleleri tamamla anlamında bir başlık var. Ekmil el cümelel etiyete, aşağıdaki cümleleri tamamla. Peki nasıl tamamlayayım? Bi vada'i ahara ev uhra fil feragi. Boşluğa ahar ya da uhra'yı yerleştirerek. Peki hareket noktamız, yöntemimiz belli mi? Belli. Nedir efendim hareket noktamız? Söz konusu boşluğa yazacağımız ahar ya da uhra kelimesinin hangisini getireceğimizi, boşluğa hangisini yazacağımızı tespit ve tayin ederken söz konusu sıfat konumundaki sözcüğün hemen öncesinde yer alan kelimenin müzekker mi yoksa müennes mi olduğuna bakacağız. Müzekkerse ahar, müennesse uhra sıfatını kullanacağız. Peki birinci cümle, darastu lügate türkiyete ve lügaten uhra. Ben Türkçe öğrendim, Türkçe çalıştım ve lügaten uhra ve başka bir dilde. Ben Türkçe veya Türk dili ve başka bir dil öğrendim, çalıştım anlamında bir cümle. Bu cümlede boş bırakılan yere uhra kelimesini getirdik çünkü kendisinden önce gelen sözcük lügaten, bu sözcük sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müennestir. O halde bunu niteleyecek olan sıfat ahar değil uhra olacaktır. İkinci cümle, ketebtu risaleten ila ebi ve risaleten uhra ila ummi. Ben babama bir mektup ve bir diğeri de anneme olmak üzere bir mektup yazdım diye anlayacağımız bir cümle. Ketebtu risaleten ila ebi, babama bir mektup yazdım ve risaleten uhra ila ummi ve başka bir mektup da anneme yazdım. Babama bir başka mektup da anneme yazdım. Bir diğer mektup da anneme yazdım anlamında bir cümle. Cümle 3. Se'elel müderrisu Haliden ve taliben ahara. Burada dikkat ederseniz taliben kelimesini niteleyecek olan sözcüğü talip kelimesinin müfret müzekker oluşundan hareketle uhra sıfatıyla değil de ahar sıfatıyla niteledik. Talip kelimesi sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Dolayısıyla bunu niteleyecek olan sıfat uhra değil ahar olacaktır. Se'elel müderrisu haliden ve taliben ahara. Peki öğretmen Halid'i ve bir diğer öğrenciyi sordu. Se'elel müderrisu haliden ve taliben ahara. Öğretmen Halid'i ve bir başka öğrenciyi sordu. Eğer Halid sınıftaysa ve öğretmen sınıfta bulunan Halid'e bir soru sormuşsa, o takdirde ne deriz? Bu cümleyi şöyle anlarız. Öğretmen Halid'e ve bir başka öğrenciye soru sordu. Öğretmen Halid'e ve başka bir öğrenciye soru sordu diye tercüme ederiz. Cümle 4. Haracetil ane seyyaratul mudiri ve seyyaratun uhra. Şu anda müdürün arabası ve bir başka araba çıktı. Şu anda müdürün arabası ve bir başka araç çıktı anlamında bir cümle. Cümle 5. Semi'tu hazel habara min izaati London ve min izaatin uhra. Ben bu haberi Londra radyosundan ve bir başka radyodan duydum, dinledim anlamında bir cümle. Cümle 6. İşteraytu hazel kitabe ve kitaben ahara. Ben bu kitabı ve bir başka kitabı aldım. Ben bu kitabı ve bir başka kitabı da aldım. Cümle 7. Darabe ulaiker ricalu bilalen ve taliben ahara. Şu adamlar Bilal'i ve diğer bir öğrenciyi dövdüler. Şu adamlar Bilal'i ve başka bir öğrenciyi dövdüler anlamında bir cümle. Cümle 8. Ra'aytu Hadice'te ve talibeten uhra indel mudirati. Ben Hatice'yi ve bir başka kız öğrenciyi müdirenin yanında gördüm. 9. cümle. Haraca minel mescidil ane el imamu ve raculun aharu. Şu anda camiden imam ve başka bir adam çıktı. Şu anda camiden imam ve diğer bir adam çıktılar anlamında bir cümle. 10. ve son cümle. Gaselet uhti el kamisal ahdara ve kamisan ahara. Kız kardeşim yeşil gömleği ve bir başka gömleği yıkadı anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 116. sayfasında yer alan 11 numaralı alıştırmada kendilerinden önce gelen müfret müzekker bir ismin sıfatı konumunda olan ahar kelimesiyle müfret müennes bir ismin sıfatı olan uhra kelimelerinin sıfat oluşunu ihtiva eden bir alıştırmayı geride bıraktık. Bu sayfada, sayfa 116'da 12. alıştırmaya geldik. Bu alıştırmanın başlığını okuyup anlamaya çalışalım. Teemmelil misale thumme ekmelil cümelel atiyete bi vada'i zu ev zâ fil ferâgi. Teemmelil misale, örneği incele. Thumme ekmelil cümelel atiyete, sonra aşağıdaki cümleleri tamamla. Nasıl tamamlayayım? Bi vada'i zu ev zâ fil ferâgi. Boşluğa zu yahut zâ'yı yerleştirerek. Boşluğa zu veya zâ'yı yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla. Peki öncelikle örnekleri incelememiz istenmiş. Indi defterun zu varakin musattarin. Sonra işteraytu defteran ze varakin musattarin cümlesi var. Bu okuduğum cümlenin altında. Sol tarafta, sol sütunda ise haza mushafun zu harfin kebirin. Uridu mushafen ze harfin kebirin şeklinde cümleler var. Efendim, Esma-i Hamse diye adlandırılan ve beş isim diye tercüme ettiğimiz konu başlığı altında incelenen ve sahibi anlamıyla tercüme ettiğimiz zu'nun raf durumu ve nasb durumu burada örneklendiriliyor. Yani cümlede özne oluşu veya nesne oluşu yahut özne konumundaki bir ismin sıfatı oluşu ya da nesne konumundaki bir ismin sıfatı oluşu desek daha doğru olur. Bu konu burada size veriliyor. Bunun bir miktar daha doğrusu izahı gerekiyor. Yani tarafınızdan bunun iyice anlaşılabilmesi için biraz daha izahı gerekiyor. Ben şu anda bunun izahının, açıklamasının detaylarına girmek istemiyorum. Detaylarını programımızın gelecek bölümüne bırakmak istiyorum. Efendim, programımızın gelecek bölümünde inşallah ders kitabınızda bu sayfada, sayfa 116'da 12 numaralı alıştırmada buluşmak ümit ve duasıyla Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şeksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde.

İslam'ın güneşi doğacak kalplerde, söndüremezler onuru necis nefeslerle, galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlı.

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

cennetle müjdelenenler. Hazreti Ebubekir. 2. bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal.

Hazreti Ebubekir, Allah Resulü'nün katılmış olduğu bütün savaşlara iştirak etmiştir. Onun hatıralarda iz bırakan ve Bedir, Uhud, Hudeybiye denince akla gelen birkaç hadisesinden kısaca bahsedeceğiz. Bedir, Müslümanların dönüm noktasında bulunan ve tarihin şekillenmesinde çok önemli yeri olan bir savaştır. Ashab-ı kiramın hemen hepsi bunun farkında ve şuurundadır. Bunu cemaatine telkin eden Nebiler Sultanı ise maddi açıdan harp stratejisi adına yapılması gerekli olan her şeyi yapmış ve kendini duaya salmıştır. Kendini helak edecek derecede duada bulunan Allah Resulü'nü gören Hazreti Ebubekir, "Allah'a yemin ederim ki Allah sana zafer nasip edecek, yüzünü ak çıkaracaktır." diyerek Nebiler serverine moral takviye etmiştir. Savaş esnasında o günlerde müşrikler safında yer alan oğlu Abdurrahman, "Var mı benimle savaşacak?" diye meydan okuduğunda Hazreti Ebubekir oğluyla savaşmak için ayağa kalkmış, fakat Hazreti Peygamber aleyhisselam mani olmuştur. Abdurrahman daha sonraları Müslüman olmuş ve az önceki hadiseden bahis açarak babasına, "Şayet Bedir'de karşıma çıksaydın, vuruşmaktan vazgeçer, seni öldürmezdim." demiş. Buna karşılık Hazreti Ebubekir, "Sen bana hücum etseydin, ben vazgeçmezdim." diye cevap vermiştir. Bu ise onun inandığı kutsi davası uğrunda karşısına çıkan oğlu dahi olsa tereddüt etmeden onu öldürebileceğini gösteren bir vakadır. Uhud Savaşı'nın en tehlikeli anlarında dahi Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmamış ve onun muhafızı olmuştur. Hatta savaş sonunda Ebu Sufyan'ın Efendimiz'i arayıp sorduğu ve bir topluluğa "Muhammed Aleyhisselam aranızda mı?" dedikten sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de sorması dikkate şayandır. İbn Abbas Hazreti Ebubekir hakkında bakın nasıl bir değerlendirme yapıyor. "Allah-u Teala Ebubekir'e rahmet etsin. Vallahi o Kur'an okur, taraf tutmaz, gayrimeşru yola sapmaz, şeriatin hoş karşılamadıklarından men eder, dinini bilir, Allah'tan korkar, gecelerini namaz, gündüzlerini oruçla geçirirdi. Dünyaya bel bağlamazdı, halk arasında adaletle hükmetmeye son derece dikkat ederdi. Marufu buyurur, iyiliğe koşardı. Her halükarda şükreder, sabah akşam iyilik, ihtiyat, dünyaya bel bağlamamak, azla yetinmekte arkadaşlarından üstündü. Onu ayıplayana, onda eksiklik bulana da Allah kıyamet gününe kadar lanetçileri musallat kılsın." Allah Resulü'nün vefatını takip eden zaman dilimi, yönetim biçiminin tespit ve tayini açısından İslam tarihinin belki de en kritik dönemidir. Hazreti Peygamber aleyhisselama arkadaş olma şerefine nail olmuş sahabenin hemen hepsi bu durumun şuurunda ve farkındadırlar. Ne var ki Nebiler serverinin vefatından önce yerine geçecek kimseyi tayin etmemiş oluşu yönetim biçimi problemini girift bir hale getirmiştir. Tam bu aşamada yolların ayrım noktasında bulunan sahabe, Efendimizin yerine geçecek kişiyi tespit etmek için müzakerelere başlamışlardı. Çoğunluğunu Ensar'ın oluşturduğu bu toplulukta genel düşünce, Sa'd bin Ubade'nin halife seçilmesi merkezindeydi. Bu konuda ileri sürülen tezler, oradaki cemaati ikna edecek mahiyet arz ediyordu. Yalnız topluluk içinden bazıları bu fikre karşı gelince, Ensar'dan bir emir, muhacirinden bir emir seçilmesi kararı alındı. Bu arada bazı kişiler Allah Resulü'nün ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın emir seçilmesini istiyordu. Teklif kendisine ulaştırıldığında, "Sıddık ve ikinin ikincisi aranızdayken nasıl bana gelirsiniz?" diyerek bu teklifi geri çevirdi. Onun Sıddık ve ikinin ikincisi dediği kişi Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildi. Aslında Efendimiz Aleyhisselam her ne kadar bir emir tavsiyesi veya tayininde bulunmamış olsa da hastalığı esnasında Hazreti Ayşe'nin vaki bütün itirazlarına rağmen namazı Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını emretmesi, bir kadının "sizden sonra buraya geldiğimde sizi bulamazsam kime gideyim?" sorusuna
Ebu Bekir'e git demesi birçok sahabinin görüşüne göre Hazreti Ebu Bekir'in emir tayin edilmesinin göstergeleriydi. Nitekim yapılan toplantıyı haber alan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'i de yanına alarak oraya gider. Ensar ve muhacirinden birer emir olması üzerinde varılan kararı öğrenir. Bunun üzerine kalkıp Ensar'a hitaben bir konuşma yapmak ister. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e mani olur ve kendisi şu tarihi konuşmayı yapar. Şüphesiz Allah-u Teala bizim aramızda ümmetine şahit olmak üzere bir Rasul gönderdi. Yalnız ona ibadet edip birleşsinler diye. Halbuki onlar o vakit Allah'tan başka taştan ya da ağaçtan yapılmış çeşitli tanrılara tapınmaktaydılar. Araplar atalarının dinlerini bırakmayı bir türlü hazmedemediler. Allah onun kavminden ilk muhacirleri, onu tasdik etmek ve onu teselli etmek, kavminin onlara çeşitli eziyetlerine ve onları yalanlamalarına karşı sabırlı olmak konusunda özellikle seçti. Bütün insanlar onlara karşı aslanın kükremesini andıran bir şekilde muhalefet etti. Fakat onlar az oldukları için ve insanlar onların dediklerini kabul etmiyorlar diye yalnızlık duygusuna kendilerini kaptırmadılar. Bu bakımdan onlar bu toprak parçasında Allah'a ilk ibadet edenler, Allah'a ve Resulüne ilk iman eden kimseler oldular. Onlar Resulullah'ın dost ve aşiretinin bireyleridirler. Bu yüzden onlar bu işe en çok hak sahibi olanlardır. Zalimlerden başka kimse onlarla çekişmez dedikten sonra Ensar'ın hakkını da teslim ederek onların İslam'a olan hizmetlerini ve Müslümanlar arasındaki konumunu şu şekilde özetledi. Ey Ensar topluluğu! Sizlerin dinde fazilet, İslam'da ise öncelik sahibi olduğunuzu kimse inkar edemez. Allah sizlerden dininin ve Resulünün yardımcısı olarak razı oldu. Bu yüzden elçisinin yanınıza hicret etmesini istedi. Ashabının ve hanımlarının çoğu sizlerden oluşmaktadır. İlk hicret edenlerin dışında sizin konumunuzda olan kimseyi göremiyoruz. Bu yüzden biz emir, sizse vezirsiniz. Siz olmadan hiçbir istişare yapılamaz. Yalnız Hazreti Ebu Bekir'in bu konuşmayı yaparken maksadı, kendisinin değil, Hazreti Ömer veya Ebu Ubeyde'den birinin emir seçilmesi istikametindedir. Nitekim bunu teklif de eder. Fakat onlar, sen muhacirlerin en faziletlisi, Resulullah'ın sığındığı mağarada ona arkadaşlık eden tek şahıs ve namazları kıldırmakla görevlendirdiği kişisin. Namaz, İslam dininde en faziletli ibadettir. Bu yüzden kimse senin önüne geçemez derler ve hemen Hazreti Ebu Bekir'e biat ederler. Peşi sıra Beşir bin Sa'd ve orada bulunan kişiler biat ederler. Ertesi gün biat merasimi mescitte tekrar edilir. Rivayetlerde Hazreti Ali ve Zübeyr'in biat esnasında mescitte bulunmadığı, bunun üzerine bulundukları yerden çağrıtılarak biat ettikleri anlatılmaktadır. Hazreti Ebu Bekir, halife seçildikten sonraki ilk hutbesinde şunları söylüyor. Başınıza geçmiş olmam, içinizde benden iyisi yoktur demek değildir. Fakat Kur'an-ı Kerim nazil olmuş, Allah Resulü dininin hükümlerini açıklamış ve bize aklın en üstününün takva olduğunu, akılsızlığın en koyusunun da fısk olduğunu bildirmiştir. Şunu bilin ki en kuvvetliniz, benim yanımda mazlumun hakkını kendisinden alıncaya kadar en zayıfınızdır. En zayıfınız da yanımda hakkını zalimden alıncaya kadar en kuvvetlinizdir. Ey insanlar! Ben ancak Resulullah'ın yoluna tabiyim. Ben aklıma ve arzuma göre hareket etmeye yetkili değilim. Şu halde ben, eğer iyilik edersem bana yardım ediniz. Ve eğer doğru yoldan çıkarsam beni doğru yola çağırınız. Bu sözümü söyler, kendim ve sizler için Allah'tan mağfiret dilerim. Fazileti dost düşman herkes tarafından kabul edilen Hazreti Ebu Bekir'in bahsettiğimiz ortamda halife olması, muhtemel binbir türlü fitneyi önleyici bir unsur olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından az önce Üsame bin Zeyd komutasında bir orduyu Bizans üzerine göndermeyi hedeflemiş ve bunun için toplanan ordu Medine'den 3 mil uzak bir yerde karargah kurmuştu.
Fakat ordu hareket etmeden önce Efendimizin vefatı durumu değiştirdi. Hazreti Ömer'in de içlerinde bulunduğu bir grup, ordunun sefere çıkmasına, irtidat edenlerden dolayı Medine'nin tehlike içinde bulunması ve bu orduya ihtiyaç bulunduğunu nazara alarak karşı çıkmış, Hazreti Ebu Bekir ise, "Vallahi Resulullah'ın bağladığı bir bayrağı çözmem. Alıcı kuşlar bizi kapsa da, köpekler müminlerin annelerinin çarşaflarını çekiştirse de Üsame ordusunu göndereceğim." diyerek görüşünü bildirmişti. Zira Hazreti Ebu Bekir, Allah Resulü'nün emrini verdiği bir meselenin şuraya danışılacak meselelerden olmadığına inanıyordu. O arada bazıları, azatlı bir kölenin oğlu olan Hazreti Üsame bin Zeyd'in ordu komutanlığından azlini istedi. Hazreti Ebu Bekir ise, "Resulullah'ın tayin ettiği kimseyi azletmemi mi istiyorsunuz?" diye şiddetle onlara karşı çıktı. Evet, işte feraset, azim ve kararlılık sahibi bu zat, ordusunu Bizans önlerine yaya olarak uğurlarken, atının üzerinde giden Hazreti Üsame bin Zeyd ile aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Ey Resulullah'ın halifesi, ben binmişim, sen yaya yürüyorsun. Ya sen de bineceksin veya ben de ineceğim." Hazreti Ebu Bekir, "Vallahi ne sen inersin ne de ben binerim. Ben de Allah yolunda bir saat yürüyüp ayaklarımı tozlandırsam ne olur? Zira Allah yolunda gaza eden bir kimsenin attığı her adım başına Cenab-ı Hak 700 hasene yazar, 700 derece verir ve 700 günahını siler." dedikten sonra ona, "Ömer bin Hattab'ı bana yardımcı olarak bırakmayı uygun görürsen memnun olurum." dedi. Üsame de Hazreti Ebu Bekir'in bu teklifini kabul edip Hazreti Ömer'in kalması için izin verdi. Bu arada Hazreti Ebu Bekir'in ordu kumandanı Hazreti Üsame'ye yaptığı şu tavsiye, İslam harp hukuku adına çok önemli gerçekleri ihtiva etmektedir. "Hıyanet etmeyin, aşırılık yapmayın, ahdinizi bozmayın, öldürülmüş olan insanların organlarını kesmeyin, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyin. Hurma ağaçlarını kesip yakmayın. Meyve veren hiçbir ağacı kesmeyin. Koyun, sığır veya develeri yemek ihtiyacı dışında bir amaçla boğazlamayın. Yolda manastırlara kapanmış kişilere rastlarsanız onlara dokunmayın." Allah Resulü'nün hayatında ve vefatını takip eden yıllarda peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bazı insanlar olmuştur. Bunlardan en meşhurları Müseylimetül Kezzab, Secah binti Haris Esvedül Ansi olarak bilinen Ayhale bin Ka'b bin Avf el-Ansi ve Tuleyha bin Hüveylid bin Nevfel el-Esedi'dir. Bunlardan Müseylime'nin Senetül Vüfud adı verilen heyetlerin akın akın Medine'ye gelip Allah Resulü aleyhisselamla görüştüğü sene, mensup olduğu Beni Hanife kabilesi heyetiyle Medine'ye geldiği rivayet edilir. O görüşmede Müseylime Efendimiz'e, "Ölümünden sonra peygamberlik işini bana bırakırsan sana tabi olurum." teklifini yapmış. Allah Resulü aleyhisselam ise elindeki hurma dalını ona göstererek, "Şayet benden şu kadarcık hurma dalı istemiş olsaydın onu asla sana vermezdim. Ben Allah'ın senin hakkındaki emrine aykırı hareket edemem. Bana itaat etmekten yüz çevirirsen Allah seni mutlaka tepeleyecektir." cevabını vermiştir. Kaynaklarımız Medine dönüşü Müseylime'nin peygamberliğini ilan ettiğini anlatır. İçki ve zinayı helal kılan, kendine muhalefet edenleri öldüren, ezana "Müseylime Allah'ın Resulüdür" ilavesini yapan Müseylimetül Kezzab, bir defa Allah Resulüne iki elçi göndererek kendisinin de peygamber olduğunu bildirir. Efendimiz gelen elçilere, "Siz onu tasdik ediyor musunuz?" diye sorar. Onlar bunu tasdik ettiklerini bildirince Efendimiz aleyhisselam, "Şayet elçilerin öldürülmesi caiz olsaydı sizi öldürürdüm." der ve şu mektubu yazdırır. "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın elçisi Muhammed'den yalancı Müseylime'ye, Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah kullarından dilediğini yeryüzüne varis kılar. Akıbet Allah'tan korkup sakınanlarındır." Ne
Emr kabilesinden Talha bir gün Müseylime'nin yanına gelerek peygamberlik iddiası hakkında bazı sorular sordu. Verilen cevaplardan sonra "Senin yalancılığına, Muhammed'inse doğruluğuna şehadet ederim. Ne var ki Rabia'nın yalancısı Mudar'ın doğru sözlüsünden bana daha sevimli geliyor" dedi ve Müseylime saflarına katıldı. İşte Allah Resulü'nün vefatı, ortaya çıkmış veya ortaya çıkmak için fırsat kollayan böylesi insanların zuhuruna imkan vermiş oldu. Ve bunlar teker teker ortaya çıkarak etrafına taraftar toplamaya başladı. Bu İslam'ın vahdetini zedeleyen ve mutlaka önlenmesi gereken isyan hareketleriydi. Bu sebeple Hazreti Ebubekir, Tuleyha bin Hüveylid'in üzerine Halid'i göndermeye karar verdi. Yalnız önce ona tabi olan Beni Esed, Gatafan, Tay kabileleriyle konuşmak üzere Adi bin Hatim'i gönderdi. Adi bu kabilelerle yaptığı konuşmalarda Tay kabilesinden yaklaşık 1000 kişiyi inançlarından vazgeçirerek Hazreti Halid'in ordusuna katmıştı.

Züleyha tövbe ederek samimi bir Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir'le yüz yüze gelmekten kaçınan Züleyha, Hazreti Ömer'e biat etti. Onun Irak ve Nihavend savaşlarına katıldığı rivayet edilir. Müseylime'ye gelince, Hazreti Ebu Bekir onun üzerine peşi peşine İkrime bin Ebu Cehil ve Şurahbil bin Hasene'yi gönderdi. Yalnız İkrime, Şurahbil ordusu gelmeden Müseylime ile savaşmış ve yenilmişti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Halid bin Velid'i takviye kuvvet olarak gönderdi. Halid'in Medine'den yola çıktığını haber alan Müseylime, Yemame içlerine doğru çekilerek ordusunu toparladı. Nihayet Yemame yakınlarında, Akraba adı verilen yerde iki ordu savaştı. Çok kanlı bir savaş oldu. Savaşta 700'ü Kur'an hafızı olmak üzere 1200 Müslüman şehit oldu. Savaş Müslümanların galibiyetiyle neticelendi. Müseylime Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden Vahşi bin Harp tarafından öldürüldü. Onun Müseylime'yi öldürmesinden sonra, "Ey insanlar, ben Cübeyr bin Mut'im'in kölesi Vahşi'yim. Kafir olduğumda insanların en hayırlısı Hamza bin Abdülmuttalib'i, Müslüman olduğumdaysa insanların en kötüsü Müseylimetül Kezzab'ı öldürdüm." demesi çok meşhurdur. Savaş sonunda Hazreti Halid, Beni Hanife'den Mücaa ile anlaşma yapar. Yapılan anlaşmaya göre altınlar, gümüşler, silahlar ve esirlerin yarısı Müslümanların olacaktır. Bu savaşta Hazreti Ömer'in ağabeyi Zeyd bin Hattab, Ebu Huzeyfe bin Utbe, onun kölesi Salim, Sabit bin Said el-Ensari, Abbad bin Bir, Abdullah bin el-Amiri, Ma'n bin Adi ve Ubey bin Selul'un oğlu Abdullah gibi sahabe-i kiramın ileri gelenleri şehit olmuştur. Secah binti Haris, Mezopotamya'da Beni Talip kabilesi arasında ikamet eden Hristiyan bir kadındır. Aynı zamanda bir kâhin olan bu kadın, peygamberlik iddiasında bulunduktan sonra dinini terk ederek Arabistan'a gelir. Orada Hazreti Ebu Bekir'i kabullenmeyen Beni Temim kabilesiyle anlaşır. Secah, önce irtidat etmeyen ve Hazreti Ebu Bekir idaresine bağlı kalan Beni Temim kabilesinin bazı beyleriyle savaşır. Sonra askerleriyle birlikte Yemame'ye, Müseylime üzerine gider. Secah, Halid bin Velid'in Yemame'ye yaklaştığı haberini aldığında, mehir olarak kabul ettiği Yemame mahsullerinin yarısını alarak Mezopotamya'ya geri döner. Kabilesi Beni Talip'le birlikte Müslüman olur. Daha sonraları Basra'ya yerleşen Secah, Semure bin Cündüb'ün Basra valiliği yıllarında vefat eder. Esvedül Ansi'ye gelince, Hicri 10. yılda Yemen'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Kendisine Rahmanul Yemen adını veren Esved, insanları çok etkileyen bir kişiliğe sahipti. Allah Resulü hayattayken peygamberliğini ilan eden Esved, etrafına çok taraftar toplamıştı. Yapılan savaşlar sonunda Yemen'in neredeyse bütününü ele geçirdi. Allah Resulü aleyhisselam, Yemen valisi Muaz bin Cebel'e Esved'in öldürülmesi emrini verdi. Muaz bu emri alır almaz Yemen'de kabileleri teker teker dolaşarak bir taraftan İslam'ı anlattı, diğer taraftan Esved'e karşı ordu topladı. Esved San'a şehrini ele geçirdiğinde kendisine ilk karşı çıkanlardan biri olan Şehr bin Bazan'ı öldürmüş ve onun karısı Azad ile evlenmişti. Fakat Azad kocasını öldüren Esved'i hiç istemiyor ve ondan nefret ediyordu. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan Esved'in öldürülmesi emri gelince, Firuz Eddeylemi amcasının kızı olan Azad'a bunu söyledi ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Azad onlara yardımcı oldu. Azad bir gece amcasının oğlu Firuz ve arkadaşlarıyla Esved'i yatağında öldürdü. Böylece bir fitnenin daha önü alınmış oldu. Esved'in öldürüldüğü haberi Nebiler Sultanı'na vefat ettiği günün sabahı ulaştı. Şimdi de irtidat hadiseleri ve yapılan savaşlara bakalım. İrtidat, lügat manası itibariyle yüz çevirmek, vazgeçmek, reddetmek, geri dönmek demektir. Islahatta ise bu kelime iman ettikten sonra İslam'dan dönme anlamında kullanılır. Buna göre mürted, İslam dininden vazgeçen insan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim, "Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, İşte onların dünya ve ahiret

ise amelleri geçersizdir ve kendileri de cehennem ehlidir. Onlar cehennemde ebedi kalıcıdırlar ayetiyle dinden dönme ve onun ceza bazında uhrevi boyutuna işarette bulunulmuştur. İrtidat olayları Hazreti Ebubekir hilafet makamına geçer geçmez başlayan ve bulaşıcı bir hastalığı hatırlatır mahiyette bir yerde patlak veren ve çok kısa bir sürede neredeyse çevre kabilelerin bütününü içine alan dini görünümlü siyasi hadiselerdir. Bunun yanı sıra Efendimiz Aleyhisselam döneminde problem olmayan Yahudi ve Hristiyanların da Hazreti Ebubekir idaresine baş kaldırdığı bilinen hadiselerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan sonra İslami esaslar çerçevesinde yeniden yapılanmak zorunda olan devlet mekanizmasındaki zorluklar ve belirsizlik bir tarafa, bir de iç bünyede meydana gelen bu irtidat hadiseleri Hazreti Ebubekir'i alabildiğine üzmüş ve yormuştu. Öyle ki belki Hazreti Ebubekir'den başkası bu güçlüklere tahammülde zorluk çekebilirdi. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz bu gerçeğe temas ederek şöyle der: Resulullah vefat ettiğinde babamın karşılaştığı zorluklar sağlam dağlara yüklenseydi onları paramparça ederdi. Allah'a yemin ederim ki babam insanların ihtilafa düştükleri her konuyu İslam'daki değer ve ilgisine göre en süratli bir biçimde çözdü. İrtidat olayları karşısında Hazreti Ebubekir çok kararlı bir tutum sergiledi. Onun anlayışına göre İslam bir bütündü. Zekat gibi bir yönüyle ibadet, diğer yönüyle iktisadi yanı ağırlık kazanan ameli yerine getirmemek, hatta bunu namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyerek pazarlık mevzuu haline getirmek İslam'ı parçalamaktan başka bir şey değildi. Bu sebeple o, böylesi düşünceler içinde bulunanları mürtet kabul etti ve onları siyaseten ölümle cezalandırdı. Zira bunlar İslam devleti aleyhine bir güç oluşturmuşlar ve onu tehdit edecek bir kıvama gelmişlerdi. Ya da engel olunmazsa gelebilirlerdi. Onun için Hazreti Ebubekir etrafında yer alan bazılarının "Ey Ebubekir, insanlara yakınlık göster, onlara yumuşak davran." Hazreti Peygamber "Ben la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu diyen Allah'ın hakkının dışında canını ve malını benden korumuştur" dediği halde "Sen bu kişilerle nasıl savaşırsın?" itirazlarına hiç kulak asmamış ve kendi kararlılığı içinde yürüyerek onlara "Allah'a yemin ederim ki namazla zekatın arasını ayırana kesinlikle savaş açarım. Allah Resulüne verip de bana vermedikleri bir deve yuları dahi olsa yine onlarla savaşırım" diye cevap vermiştir. Hazreti Ebubekir'in bu kararına o zaman itiraz edenler arasında Hazreti Ömer de vardı. Hazreti Ebubekir ona, "Ben senden yardım beklerken tersine benim maneviyatımı kırıyorsun. Sen cahiliyede sert mizaçlı biriydin. Müslüman olunca gevşedin. Onlarla nasıl geçineyim? Şiir mi okuyayım, büyü mü yapayım? Heyhat! Resulullah hayattan geçmiş ve vahyin arkası kesilmiştir. Allah'a yemin ederim ki eğer benden bir deve yuları dahi esirgeseler, elim kılıç tutabildikçe onlarla savaşacağım" der. Son olarak bu hususla ilgili Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud'un değerlendirmelerini sunalım. Hazreti Ömer şöyle diyor: "Ben irtidat savaşları sırasında Ebubekir'in benden daha sert ve azimkar olduğunu öğrendim. O halifeyken milleti İslam adabına o kadar alıştırmıştı ki ben başa geçtiğim zaman yönetimde hiç zorluk çekmedim." İbn-i Mesud ise şöyle diyor: "Hazreti Peygamber'den sonra öyle bir konuma geldik ki şayet Allah bize Ebubekir'i ihsan etmemiş olsaydı neredeyse helak olup gidecektik. Biz bir deve yavrusu veya yuları için savaşılamayacağı üzerine görüş birliğine varmıştık. Allah Ebubekir'e savaşmak azmini vermişti. Allah'a yemin ederim ki o irtidat edenleri küçük düşüren planını ya da sürgünleriyle sonuçlanacak savaştan başkasını kabul etmiyordu." Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde dünyada söz sahibi olan iki devlet vardı. Merkezi Medain olan Sasani Devleti ile başkenti İstanbul olup
Mısır ve Suriye topraklarını hakimiyet alanı içine katmış bulunan Bizans veya Roma İmparatorluğu. Allah Resulü hayattayken bu iki devletin başında bulunan şahıslara dinini tebliğ eden mektuplar göndermiş, hatta Sasani Devleti Başkanı Kisra Şehinşah, Yemen valisine hitaben yazdığı mektupta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kastederek "Beni yeni bir dine davet eden bu çoban kimdir? Onu bana gönder." demişti. Bizans Devleti ile çok küçük çapta denilebilecek Mute ve Tebük savaşları olmuştu. Hazreti Ebubekir irtidat hadiseleri biter bitmez İyaz bin Ganem ve Halid bin Velid'i Sasaniler üzerine gönderdi. Halid, halifenin bu emrini aldığında daha Yemame'deydi ve Medine'ye dönmemişti. Hazreti Halid bu emri alır almaz Sasani orduları komutanı Hürmüz'e "Müslüman ol, kurtul veya ehli zimmet olmayı kabul et, cizye ödemeye razı ol, aksi halde her şeye hazır ol. Sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar ölmeyi seven bir orduyla geliyorum" mesajını gönderir. Böylece çok uzun sürecek bütün Irak topraklarının fethi, Sasani Devleti'nin tarihe karışmasıyla son bulacak savaşlar serisine start verir. Yapılan bu savaşların hepsinde galip gelen büyük askeri dahi Hazreti Halid'in fetih haberleri karşısında Hazreti Ebubekir'in "Kadınlar Halid gibisini doğurmaktan acizdir" dediği rivayet edilir. Bu arada Dûmetül Cendel isimli mevkide bir kuşatmaya maruz kalan İyaz bin Ganem, Hazreti Halid'e haber göndererek yardımına gelmesini ister. Tarihe askeri alanda en kısa mesaj olarak geçen cevabında Halid bin Velid, "Geliyorum" der ve o mevkiye süratle intikal ederek yapılan savaşta galip gelerek kuşatmayı kırar. Sasani cephesinde bu savaşlar devam ederken Hazreti Ebubekir, Amr bin As, Yezid bin Ebi Süfyan, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Şurahbil bin Hasene komutasında büyük bir orduyu Bizans üzerine gönderir. Her birinin savaş alanı farklı olan bu komutanlar, Bizans İmparatoru Heraklius'un Hıms'a gelerek büyük bir savaş hazırlığı içinde olduğunu öğrenince, aralarında mektuplaşarak tek bir cephede savaşmanın daha uygun olacağını kararlaştırırlar. Savaş alanı olarak Yermük Vadisi seçilir ve ordular orada toplanmaya başlar. Ordunun toplam sayısı 36 bin civarındadır. Bu gelişmelerden haberdar olan Hazreti Ebubekir, o sıralarda Hira'da bulunan Halid bin Velid'e bir mektup göndererek yerine Müsenna bin Harise'yi vekil bırakarak Şam'a takviye kuvvet olarak hareket etmesini emreder. Bu arada Amr bin As'ın Halid'i gelişmelerden haberdar ettiği bir mektupta yardım istediği vakidir. Hazreti Ebubekir bu isteğe Hazreti Halid'i göndermekle cevap vermiştir. Ama Amr bin As'a gönderdiği cevabi mektubunda çok önemli bir gerçeğe şöyle işaret etmiştir: "Sizin gibi kimseler azlıktan dolayı yenilgiye uğramaz. Ne var ki on binlerce kişi günahlarından dolayı yenilgiye uğrayabilir. Bu nedenle kendinizi günahlardan koruyunuz. Bir araya gelip istişare ediniz. Her biriniz kendi askerleriyle bağlantı kursun." Hazreti Halid takviye kuvvet olarak Yermük'e ulaştığında savaş başlamak üzeredir. Fakat İslam ordusunun 4 ayrı komutan başkanlığında 4 ayrı cephede savaşma hazırlıklarını çok uygun bulmaz ve onlara "Bu bir ölüm kalım savaşıdır. Böyle bir günde övünme, büyüklük taslama kimseye yakışmaz. Allah için savaşıyoruz. Savaşta ihlastan ayrılmayalım. Cihadınızda Allah'ın rızası amacınız olsun. Bu savaş geleceği tayin edecek. Bugün yenilirsek bir daha kendimize gelemeyiz. Yanlış bir savaş düzeni kurmuşsunuz. Hazreti Ebubekir böyle yaptığınızı bilse mani olurdu. Her komutan kendi birliğiyle değil, bütün İslam ordusunu yönetsin ve bu sırayla olsun. Bugün bir komutan, yarın başka bir komutan orduya emir versin. İlk günü bana bırakın. Şu Bizanslıları siperlerine gömelim." teklifini yapar ve teklif kabul edilir. Bu yeni savaş düzeni içinde İslam ordusu savaşa başlar ve gecenin geç vakitlerine kadar devam eden savaş sonucunda Bizans ordusu yenilgiye uğrar. 120 bin Bizans askerinin öldürüldüğü bu büyük savaş sonucunda Heraklius'un ikamet mekanı olan Hıms'tan kaçarken "Elveda sana Suriye, ebediyen elveda" dediği rivayet edilir.
Böylelikle o günkü coğrafyada en güçlü iki devlet konumunda bulunan İran ve Bizans, yapılan savaşlar sonucu tarihe karışmıştır. Savaş devam ederken Medine'de Hazreti Ebubekir vefat etmiş ve yerine Hazreti Ömer geçmiştir. Hazreti Ebubekir, hadislerin lafzen rivayet edilmesi cihetini savunduğu için hata ederim endişesiyle çok fazla hadis rivayet etmemiştir. Rivayet ettiği toplam hadis sayısı 142'dir. Onun rivayet ettiği hadis sayısının bu kadar az olmasına, sahabenin büyük çoğunluğunun hayatta olduğu dönemde yaşaması ve Hazreti Peygamber'den sonra 2 yıl gibi kısa bir süre hayat sürmesiyle izah getirilebilir. Onun Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemlerde bazı konularda fetva verdiği bilinen gerçeklerdendir. Bu konuda İbn Ömer, Allah Resulü'nün hayatında fetva veren Ebu Bekir ve Ömer'den başkasını bilmiyorum der. 23 yıllık Kur'an-ı Kerim'in nazil olması sürecine baştan sona şahit olmuş olan Hazreti Ebu Bekir, zaman zaman yapmış olduğu yorumlarla ayetlerin yanlış anlaşılmalarını engellemiştir. Bilmediği meselelerde ise hiç konuşmamayı tercih etmiştir. Hazreti Ebu Bekir, halifeliği sırasında kendisine verilen Halifetullah, yani Allah'ın halifesi unvanını kullanmamış, bunun yerine Halifetü Rasulillah, yani Resulullah'ın halifesi unvanını kullanmıştır. Cahiliye döneminde kan davaları ve diyetlerdeki ihtilaflara bakma, ensab yani soy ilmine vakıf olma, o devre ait bütün çirkin şeylere bulaşmama, ahlak ve mizaç itibariyle herkesin gıpta ettiği bir makamda bulunma gibi özellikleriyle saygın bir konumda bulunan Hazreti Ebubekir, o konumunu İslam'da da devam ettirmiştir. Hazreti Peygamber'in hemen bütün işlerinde kendisine danışması sebebiyle ona Peygamber Veziri de denilmektedir. Hazreti Ebubekir, fasih ve beli konuşmasıyla ashab arasında temayüz etmiş biridir. Muhteva itibariyle dolu, kısa ve özlü sözlerinden bazıları şunlardır. Sana yol göstermek isteyenden durumu gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Ulaşınca da onu geç. Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır. Ölüme karşı haris ol, o sana hayat verir. Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormandaki ateş gibidir. Veciz konuşmanın sırrı, boş konuşmayı terk etmektir. Dünya müminin pazarıdır. Gece ile gündüz sermayesi, güzel ameller, ticaret malları, cennet kazançları, cehennemse zararlarıdır. Sırrın senin kanındır, onu akıtma. Ve şimdi de konuşmalarından birkaç bölüm aktaralım. Ey Allah'ın kulları! Biliniz ki siz ne zaman biteceğini bilmediğiniz bir ömür süresi içinde gidip geliyorsunuz. Eğer siz ömrünüzün salih amel işlerken bitmesini temin edebilirseniz bunu yapınız. Bunu da ancak Allah'ın yardımıyla elde edebilirsiniz. Öyleyse ömrünüz tamamlanmadan, kötü amellerinizle baş başa kalmadan imkanlarınızı değerlendirip sevaplı ameller işlemede acele ediniz. Bazıları bu imkanı başkalarına tanımış fakat kendilerini unutmuşlardır. Siz onlar gibi olmayınız. Çok acele ediniz. Çünkü arkanızdan çok acele gelen ve sizi yakalamak isteyen bir düşman vardır. Öyleyse gün be gün, saat be saat çalışın. Mazlumun bedduasından sakının. Kendinizi ölülerden sayın ve sabredin. Çünkü amelin sırrı sabırdır. Haram işlemekten sakının, zira bu fayda verir. İyi işleri yapın, kabul edilir. Cenab-ı Allah'ın sizi sakındırdığı şeyden kendinizi koruyun ve size vaat ettiği rahmetini kazanmaya koşun. Anlayışlı olun, Cenab-ı Allah sizden öncekileri helak etmesinin sebebini, kurtulanların da neyle kurtulduklarını bildirmiş, kitabında helali ve haramı, sevdiği ve sevmediği şeyleri açıklamıştır. Bu hususta elimden geleni sizden esirgemem. Yardım ancak Allah'tan istenir ve bütün kuvvet ve kudret Allah'a mahsustur. Ey Allah'ın kulları! Sizden evvel ölen kimselerden ibret alınız. Onların halini düşününüz. Dün sizinleydiler.
bugün neredeler? Hani o korkunç ve zalim hükümdarlar? Hani o savaş meydanlarında ün salan kahramanlar? Hani yeryüzünü süsleyen ve şenlendiren şahlar, hanlar? Dünya hepsini toprağa gömmüş ve vücutları çürüyüp toprak olmuştur. Hiçbirinden bir haber yok. Hepsi uzaklaşıp gitmiş. Hatta isimleri dahi unutulmuştur. Sanki daha önce hiç yoklarmış, dünyaya hiç gelmemişler gibi. Bütün istek ve arzuları kesilmiş, sadece günahlarının hesabını vermek kalmıştır. Giderlerken amellerini beraber götürdüler, dünyayı ise başkalarına bıraktılar. Bugün biz onların yerine geçmiş bulunuyoruz. Eğer onların durumundan ibret alırsak kurtuluruz. Fakat gafil davranırsak onlar gibi oluruz. Hani o güzel ve parlak yüzlü olanlar, gençlik ve zindeliklerine güvenenler? O gençlik ve zindelik bugün toprak olmuş. Sevdikleri, zevk ve sefa duydukları şeyler onlar için hasret ve pişmanlık olmuştur. Hani şehirler inşa edip etrafında yüksek surlar yapanlar, türlü türlü acayiplikler meydana getirenler? Yaptıklarını kendilerinden sonrakilere bırakarak hepsi dünyadan ayrılmışlar. Kendileri karanlık kabirlerde yatarlarken meskenleri hak ile yeksan olmuş. Onlardan hiçbirini görüyor veya bir fısıltı işitiyor musunuz? Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhum arasında bir tartışma geçti. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'i kızdırdı. Hazreti Ömer de kızgın vaziyette çekip gitti. Bu defa Hazreti Ebubekir kendisini bağışlamasını rica ederek peşine düştü. Hazreti Ömer bağışlamadı. Hatta kapıyı yüzüne kapattı. Derken Hazreti Ebubekir Efendimizin yanına geldi. Ebu Derda, biz de onun yanındaydık diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam, sizin şu arkadaşınız hasımlaşmıştır buyurdu. Ebu Derda anlatmaya şöyle devam etti. Hazreti Ömer de yaptığına pişman olarak gelip selam verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanına oturdu. Resulullah'a olup biteni anlattı. Resulullah sinirlendi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, vallahi ya Resulallah ben çok suçluyum demeye başladı. Bunun üzerine Resulullah, arkadaşımı bana bırakır mısınız? Şüphesiz ben, ey insanlar, Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim dedim. Yalan söyledin dediniz. Herkes yalanlarken Ebubekir doğru söyledin dedi buyurdu. Allah Resulü, kıyamet gününde insan en çok yapmış olduğu amelle çağrılır. Şayet namaz en üstünse namazla çağrılır. Oruç en üstünse oruçla çağrılır. Cihatsa cihatla çağrılır. Sonra cennet kapılarından Reyyan denilen oruçluların çağrıldığı kapıya gelir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ya Resulallah, orada iki amelle çağrılan biri var mı diye sordu. Evet, senin bunlardan birisi olacağını ümit ediyorum. Resulullah aleyhisselam buyuruyor. İnsanlardan dost tutmuş olsaydım, muhakkak ki Ebubekir'i dost tutardım. Sizin kardeşiniz Allah'ın dostudur. Peygamberimize sordular. Ya Resulallah, insanlar içinde size en sevimli olan kimdir? Peygamberimiz cevap verdi. Ayşe'dir. Erkeklerden kimdir? Dediler. Onun babası cevabını verdi. Peygamberimiz aleyhisselam bir gün evlerinden çıktı, mescide girdi. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer vardı. Ellerinden tutmuştu, şöyle buyurdu. Biz kıyamet günü bu şekilde diriltileceğiz. Ebu Musa el-Eşari rivayet ediyor. Resulullah'la birlikte Medine bahçelerinden birinde bulunuyorduk. Birisi geldi ve içeri girmek için izin istedi. Peygamberimiz aleyhisselam, kapıyı aç ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Kapıyı açtım, baktım ki gelen Ebu Bekir'dir. Kendisini cennetle müjdeledim. Allah'a hamd etti. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e, sen benim Kevser havuzu ve mağara arkadaşımsın buyurdu. Bir gün Peygamberimiz mescitte otururken Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer içeri girdi. Resulullah aleyhisselam onları görünce şöyle buyurdu.
Beni sizinle kuvvetlendiren Allah'a hamdolsun. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam Hira dağı üzerindeydi. Bir ara dağ şiddetle sarsıldı. Peygamberimiz, sakin ol, senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve bir de şehit vardır buyurdu. O sırada dağda Peygamberimiz aleyhisselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir ölüm hastalığına yakalandığında ashabın önde gelenlerinden olan Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan, Said bin Zeyd, Useyd bin Hudayr gibi kimselerle kendisinden sonra halife olacak kişi hakkında istişarelerde bulundu. Kendi görüşü Hazreti Ömer'in halife olması istikametindeydi. İstişare ettiği kişilerden bazıları bu görüşe katıldı. Bazıları ise onun sert ve haşin bir mizaca sahip olması sebebiyle daha yumuşak birini tavsiye etmelerini istediler. Hazreti Ebu Bekir bu görüş sahiplerine Hazreti Ömer'in yakını veya akrabası olmadığını, gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğini, yalnız Hazreti Ömer'in bu işi yerine getirmede en liyakatli kişi olduğunu ama makama geldikten sonra değişirse bunu da kendisinin şimdiden bilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek onları ikna etmiştir. Sonra Hazreti Osman'ı çağırtarak şu vasiyeti yazdırır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'in dünya hayatının son deminde, ahiret hayatının başında kafirin inandığı, günahkarın tevbeye geldiği, yalancının doğruyu söylediği bir dönemde yazdırdığı ahit ve vasiyetidir. Ömer bin Hattab'ı kendi yerime halife tayin ediyorum. Onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Bu vasiyeti zarfa koyup mühürledikten sonra Hazreti Ömer'i yanına çağırtarak gerekli tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler arasında şu sözler dikkat çekicidir. Musibet ne kadar büyük olursa olsun size dininizin emir ve tavsiyelerini unutturmasın. Resulullah aleyhisselam vefat ettiğinde nasıl davrandığımı sen gördün. Halbuki insanların başına Resulullah'ın ölümü kadar büyük bir musibet gelmemiştir. Eğer o gün ben Allah ile peygamberinin tavsiyelerine uymakta gecikseydim, perişan olacaktım ve Medine alevler içinde kalacaktı. Hazreti Ayşe validemiz babasının son anlarını şöyle anlatır. Babam Ebu Bekir'in hastalığı ağırlaşıp bayılınca ben, kişi gözyaşlarını tamarları içinde ne kadar saklarsa saklasın, bir gün muhakkak o gözyaşlarını boşaltacaktır mealinde bir şiir okudum. Babam ayılınca bana, yavrucuğum öyle deme, bari ölüm sarhoşluğu tene geldiğinde, ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir, ayetini oku dedi. Sonra da, Resulullah hangi gün vefat etmişti diye sordu. Pazartesi günü, bugün ne? Pazartesi. Allah'tan bu geceyle arama başka bir gece sokmamasını umarım dedi. Babam yine sormuştu. Resulullah kaç kefene sarılmıştı? Onu beyaz ve yeni 3 sehuliye elbisesine kefenlemiştik. Bunların içinde gömlek ve sarık yoktu dedim. Babam, şu elbisemi yıkayın. Onda zaferan lekesi var. Yanına da 2 yeni elbise katarak beni onlara kefenleyin dedi. Ama o eski dedim. Olsun. Yeni elbiseye ölülerden çok diriler muhtaçtır. Kaldı ki ölünün kefeni çürüyecektir karşılığını verdi. Ve Hazreti Ebu Bekir hicretin 13. yılı 22. Cemazi-l-Ahir salı günü akşamı 63 yaşındayken vefat eder. Cenazesini hanımı Esma bint Umeys yıkar. Cenaze namazını ise Hazreti Ömer kıldırır. 2 yıl 3 ay 10 gün halifelik yapan Hazreti Ebu Bekir'in geride bırakmış olduğu miras ise bir sağmal deve, bir hizmetçi ve içine süt sağılan bir çanaktan ibarettir. O vefatı öncesinde halife olduktan sonra kendisine kabul ettirilen maaşın zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra arta kalan kısmını ben ölünce bunları Ömer'e teslim ediniz vasiyetini de yapmıştır. Hazreti Ömer bu emanetler kendisine teslim edildiğinde
Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Ey Ebu Bekir, kendinden sonrakine çok güç, yaşanması zor bir örnek bıraktın demiş ve gözyaşlarını tutamamıştır. Rabbimiz bizleri onun şefaatine nail eylesin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: والرضوان واكتب لنا أن ندخل الجنة بالريان.
1: Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Boomerang. Boomerang. Patates, soğan, taze fasulye, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve daha fazlası. Sebze meyvelerin besin değerinin çok çabuk kaybolabildiğini biliyor muydunuz? Peki süt, yoğurt, yağ ve peynir türü ürünlerin doğru kap ve koşullarda satılmadığında mikroorganizmaların saldırısına uğramış olabileceğini? Ya yumurtaların oda sıcaklığında salmonella riski taşıdığını? Liste et, balık, mantar, konserve derken uzayıp gidiyor. Günümüzde bilinçli ve sağlıklı beslenmenin giderek önem kazanmasıyla pek çok kişi satın aldığı ürünün sağlıklı koşullarda sunulmasına daha fazla dikkat ediyor. Bu noktada besinlerin taze mi, bayat mı olduğunu anlamak için pratik bilgilere de ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar bazen çok tehlikeli olabilecek risklerin önüne geçebilmeniz için sebze meyveden et ve süt ürünlerine, balıktan mantara aldığınız besin maddelerinin taze mi, bayat mı olduğunu anlamanın püf noktalarını anlatıyor. Patates. Kabuğu yeşile dönmüşse içerdikleri solanin adlı madde zehirlenmeye yol açabiliyor. Yeşil renk koyulaştıkça zehirleme etkisi artıyor ve vücut direnci zayıf kişilerde ölüme bile yol açabiliyor. Filizlenmiş patates ise kişide baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor. Kuru soğan. Nemlenmiş, filizlenmiş, yumuşak, kötü kokulu soğanlara dikkat etmek gerekiyor. Dışı düzgün görünse bile kötü bir koku olması içeride çürümenin başladığı anlamına geliyor. Kabuğunun yeşile dönmemiş olması önemli. Aksi halde hem lezzetsiz oluyor hem de çabuk bozuluyor. Yeşillikler. Diri görüntüsünden uzak, solgun, hatta sararmaya yüz tutmuş yeşilliklerin besin değeri çok önemli ölçüde kayboluyor ve bu besinler bozulmaya yüz tutmuş oluyor. Karnabahar brokoli. Karnabaharın üzerindeki kahverengi lekeler ve brokolinin sararmaya başlamış olması taze olmadığına işaret ediyor. Muz. Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması, içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor. Balık. Balık, çok çabuk bozulma eğilimine sahip bir besin. Karnına parmağınızı bastırın. Eski formuna dönmüyorsa bayattır. Cildi gergin ve parlak, gözleri de canlı olmalı.